0: Lütfen şu pila kitaba koyar mısınız? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: from Pacifica. This is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.

Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kaan Kurtdemir ve Filiz Kurtdemir'e teşekkür ederiz.
2: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

0: right.
1: Günaydın. Bu sabah sabahlar Fransız prodüktör Ludovic Navarre'nin projesi Saint Germain'den Sure Thing dinleyerek başladık. Şimdi İngiliz elektronik müzisyeni Andy Dragazis'in Blue States albümüne kulak vereceğiz. Yani o projeye kulak vereceğiz. Season Song dinleyeceğiz. Ardından Avusturyalı ikili Tosca'ya kulak vereceğiz. Suzuki.

Sabahlıkta şimdi de Massive Attack var ve ona Tony Bryan eşlik edecek. Be Thankful What You Have Got dinleyeceğiz. Ardından Tricky ve Neka radyonuz olacak. Nothing Matters dinleyeceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Ladies and gentlemen.
3: Polikrom.
4: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
3: Hazırlayan Nazım Zaman.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın ikinci bölüme Red Hot Chili Peppers'tan Walk About dinleyerek başladık. 1995 tarihli One Hot Minute albümünden funk sularında yoğrulmuş bir parçaydı. Şimdi Soko dinleyeceğiz. Soko enteresan biri. 2010'larda epey meşhurdu. First Love Never Die dinleyerek devam ediyor sabahlık. Ardından Billy Bragg radyonuz olacak Wilco'yla When the Roses Bloom Again dinleyeceğiz.

Sabahlıkta sırada Blonde Redhead var ve Dripping dinleyeceğiz Amerikalı topluluktan ve sabahlık devam ediyor.

Ve sabahların sonuna geldik. Son bir parçamız var. Saymande'den dinleyeceğiz. Doe, 70'lerin başında Londra'da kurulan Afro-Karayip kökenli funk topluluğundan. Böyle, görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kaan Kurtdemir ve Filiz Kurtdemir'e teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
2: Reklamlar.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
4: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Merhaba kainat. Bugün 16 Haziran Salı. Yıl 2026, ay 6, gün 167, Hızır 42.
1: 1448 Hicri, Muharrem 1, 1442 Rumi, Haziran 3.
0: Güney rüzgarlarının esmesi.
1: Yağmur.
0: Günün sözü. Gerçeğin ömrü sonsuzdur. Ferenc Herçek.
1: Günün tarihi. 77 yıl önce bugün, 16 Haziran 1949'da devlet tiyatroları, opera ve balesi kuruldu.
0: 88 yıl önce bugünse, yani 16 Haziran 1938'de Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kurularak Türkiye'de spor devletin yönetimine girdi.
1: Ve 63 yıl önce bugün, 16 Haziran 1963'te ilk kadın Sovyet kozmonotu Valentina Tereshkova Vostok 6 gemisiyle uzaya fırlatıldı.
0: Tarihte ilkler. Önceden bıçak ucuyla yontularak açılan kalemler, daha sonra John Lee Love isimli mucit tarafından 1897 yılında icat edilen kalemtıraşla açılmaya başlanmıştır.
1: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete, haftanın ikinci Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, açılışımızı Tupac ile yaptık. Oldukça önemli bir rap şarkıcısı, rap'in en büyük ustalarından bir tanesi. Until the End of Time adlı şarkısıyla yaptık. Amaru Shakur, asıl adı, doğduğu ad Lezain Parish Crooks. 16 Haziran 1971'de doğmuştu. 55 yaşında olacaktı bugün yaşasaydı, ama 1996'da 25 yıl önce ağır şekilde katledildi 25 yaşında kendisi. Tupac diye de biliniyor. Ayrıca Machiavelli diye de bir Amerikalı rapçi kendisi, şarkı yazarı ve oyuncu. 75 milyon plak satmış dünya çapında ve dünyadaki en çok plak satan kişilerden biri, gelmiş geçmiş. Ve yani birçok dergi tarafından da, Rolling Stone dergisi de başta olmak üzere, kendisini gelmiş geçmiş en baba 100 sanatçı, müzisyen arasında sayıyorlar. Ve en büyük rap dalının da en büyük şeylerinden bir tanesi kendisinin sayılması. Ve aynı zamanda hem annesi hem babası ve ailesinden birçok Black Panther Party, Kara Panter Partisi'nin üyesi ve şarkılarında da onun bu arayışın izleri de görünebiliyor kendisi. Ve bayağı ciddi sağ gruplar tarafından da saldırıya uğramış birisi. Birkaç defa saldırıya uğramıştı ve 7 Eylül 1996'da da Flamingo yoluyla Koval Lane denen yolda Las Vegas'ta, Nevada'da ağır şekilde vurularak öldürülmüştü kendisine. Yapılan bu suikast sonucunda önemli bir müzisyen, Until the End of Time adlı çok ünlü şarkısını çaldık. Birazcık sözlerine de şöyle bakabiliriz. Yani belki de ben kötü tarafına, karanlık tarafına bağımlıydım hayatın. Çocukluğumun bir bölümünde, çocukluğumun bir kalbimin bir bölümünün öldüğüne tanık oldum. Ve aynı yerlerden geldiğimiz halde para ve şöhret her hepimizin yerinin değişmesine yol açtı. Zorlu zamanlar gerçek bir dostu da sormaya korkutuyor, sormaktan korkutuyor, para istemekten. Ama sen nasıl bana geldin, bana ihtiyacın olduğu zaman hiçbir zaman seni terk etmeyeceğim. Gördüğün gibi inanılacak birine ihtiyacın var, benim de öyle, böyle kalacağız. Al bu kırık kanatlarımı, senin ellerin tutsun ve beni bir kez daha iyileştir, zamanın, hayatın sonsuza kadar, sonuna kadar ki ben uçabileyim, hayatın sonuna kadar, zamanın sonuna kadar uçabileyim diye giden çok hüzünlü ve lirik sözleri de var. Tanrım diye bitiyor sonunda. Yani kim bilebilir, haklı mıydık, yanlış mıydık, doğru muyduk? Ben bütün hayatımı bir kanun dışı olarak yaşadım ama ben haklı mıydım, değil miydim, kim bilebilir diyor. Bu insanlardan nefret edenlerle dolu da bu gezegende güçlü kalmak için böyle mücadele ediyorum. Benim de düşmanlarım beni kıskanıyor. Ama Tanrım diyor, böyle bu kanat, kırık kanatları al. Benim senin ellerine ihtiyacım var, beni bir kez daha iyileştirmen için, zamanın sonuna kadar uçabileyim diye gidiyor. Ve bir melek gelip beni aldığı zaman bu hatıralar ve şarkılarım her zaman kalacak, zamanın sonuna kadar, zamanın sonuna kadar diye giden sözleri de var. Evet, ona da bir Tupac'a da bir günaydın demiş olduk. Şimdi haberlere bir bakalım neler olup bitiyor. Savaşın sonu geldi gibi görünüyor ama hiç belli değil doğrusunu isterseniz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani neler olup neler bittiği konusunda çok ciddi bir... İsrail bir kere kabul etmedi. Onunla başlamak lazım sözü ve son derece ilginç şeyler var. İsrailli yetkililer Amerika ile İran'ın 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağı belirtilen ve Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri operasyonların sona erdirilmesini öngören anlaşmayı tanımayacaklarına dair açıklamalar yaptılar İsraillilerden. Özellikle de aşırı sağcı faşist ulusal güvenlik bakanı Ben-Gvir anlaşmanın kendilerini asla bağlamadığını öne sürüyor.
1: Lübnan'ı bağlamadığını söylüyor açıkça. Tamamını
0: evet.
1: Tamamını söylemiyor diye anlıyorum ben.
0: Evet ama yani zaten bu anlaşmada taraflar yani şeye uyulacaktır diyor. Herhangi bir çatışma olmayacaktır hiçbir yerde diyor. Evet yani Ben-Gvir de resmen böyle söyleyeyim. Savunma Bakanı da benzer bir vurguyla biz bu tavrımızı zaten Trump'a net şekilde ilettik diyor. Çok ayrıntılar var. İsrail'in önde gelen 9 kişisinden böyle Trump'ın bu İran'la yaptığı anlaşmanın geçersiz olduğuna dair açıklamalar var. Çok ilginç aslında. Onlara da kısmen değinme fırsatı bulabiliriz.
1: Anlaşmanın maddeleri de biraz olsun ortaya çıkmaya başladı. Gerçi daha resmi olarak açıklanmadı. Ama eğer burada yazılanlar doğruysa biraz sonra daha ayrıntılı gireriz. İran bayağı iyi bir anlaşma yapmış gibi duruyor.
0: Evet,
1: O yüzden
0: öyle gibi.
1: İsrail'in tepkisi anlaşılıyor yani.
0: Evet, İsrail onun için bizi
1: Evet.
0: bağlamaz diyor bu
1: Evet,
0: anlaşma
1: İsrail
0: kesinlikle.
1: büyük bir yenilgi almış belli ki.
0: Ama Netanyahu'ya göre savaş başarılı olmuş, o da var. Öbür yandan da savaşın bir başka yönü de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı ve istilası da devam ediyor. Füze ve İHA saldırıları. Başkent Kiev'de UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bir manastırın katedrali vurulmuş. Dünya Mirası listesinde ve korkunç manzaralar var. Dünyanın halini gösteren bir durum. 5 kişi ölmüş en az. Böyle Türkiye'den de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi vurgusu yapılmış. 7-8 Temmuz'da Ankara'da zirvenin NATO'nun güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz diyor. Olağanüstü yüksek sayıda tedbir Ankara'da, tedbir denmek mümkünse buna, çok sıkı yönetim halinin olacağını belirten açıklamalar var. Tolga Şardan da onları T24'te yazmış. Hakikaten inanılması güç
1: evet.
0: Tedbirler alınıyor. Ona da bakacağız tabii. Bu arada da Cumhuriyet Halk Mutlak Butlan meselesi devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde taraflar grup toplantısı yapmayacaklarmış. Hem Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin başvurmaması sebebiyle meclise, Özgür Özel'in de bugün grup toplantısı yapmama kararı aldığını açıklamışlar. Silivri Belediye Başkanı'na tutuklama talebi var ve öğretmenlere bir kez daha polis müdahalesi olduğunu da Ankara Kurtuluş Parkı'nda eylem yapanlara polisin bir kez daha müdahale edip 18 kişinin gözaltına alındığı haberleri var. Bunların hepsini konuşmaya yerimiz, sesimiz, zamanımız el verdiği oranda yer vereceğiz. Şimdi tarihte bugüne bakalım.
1: 1904 yılında bugün James Joyce'un meşhur romanı Ulysses'te romanın ana kahramanı Mr. Leopold Bloom Dublin'de maceralı bir gün geçiriyor. 1922 yılında yayınlanan roman Bloom'un bu tek bir gününü yani 16 Haziran gününü 844 sayfa boyunca anlatıyor. Yazar James Joyce 16 Haziran 1904'ü tercih etmiş çünkü o gün gerçekte eşi Nora Barnacle mı?
0: Barnacle.
1: Barnacle'ın ilk randevusunu koparttığı günmüş. Eşinden, daha sonra eşi olacak olan Barnacle'dan. Bugünden yıllar sonra yazdığı romanda baş kahraman Leopold Bloom 16 Haziran sabahına tavada sakatat, böbrek gibi şeyleri kızarttığı bir sabah kahvaltısı yaparak başlıyor. Roman böyle açılıyor. Bloom kahvaltı sonrası evden çıkıp Dublin sokaklarında ve çeşitli mekanlarda arkadaşlarıyla buluşuyor, konuşuyor. Aklından geçenler ve gözlemledikleri bu sırada oldukça uzun bir şekilde romanda yansıtılıyor. Esasen kitap ilk zamanlarda İrlanda'yı kötü gösterdiği için bu ülkede pek tutulmamış. İrlanda'da yani. Örneğin romanda Bloom, Dublinliler bu adada ya da kıtada karşılaştığım en çaresiz, yararsız, tutarsız karakterler. İşte onlar sayesinde İngiliz parlamentosu dünyanın en büyük palavracılarından geçilmiyor diye düşünüyormuş. Zihninden böyle kuruyor İrlandalıları. Böyle anlatıyor. Ancak kitabın geçtiği yerlerin turistik nitelik kazanmasıyla birlikte İrlandalıların direnişi de kırılmış ve 16 Haziran günü İrlanda'da kitabın kahramanına atıfla Bloomsday olarak kutlanır olmuş.
0: Kutlanıyor, evet, yani dünya haline bir kez daha şahit oluyoruz. Dünyanın en acayipliklerinin biri bu da. Bilinçlilik akışı denen stream of consciousness.
1: Evet.
0: Tekniğinin kurucusu ve bu roman onun başlangıcı, sonradan çok etkili olmuş, hala da etkililiğini sürdürüyor bilinçlilik akışı tekniği. Ondan da bahseden önemli bir romandan bahsediyoruz. Bu 1904. 1970'te bugünse DİSKİ, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu kapatma girişimlerine karşı 15 Haziran'da başlayan işçi gösterileri devam ediyor. İstanbul'da yürüyüşe geçen on binlerce işçi Anadolu yakasında Bağdat Caddesi'ne girmiş, Kadıköy'e doğru yürüyordu. Ancak polis de yürüyüşe ateş açınca 3 işçi oracıkta hayatını kaybetti. Ama yürüyüş durdurulamadı. Türkiye'nin yaşadığı en önemli olaylardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz, toplumsal olaylardan. Ve gözaltına alınan işçilerin serbest bırakılmasını sağlıyor işçiler. Kadıköy Kaymakamlığını sarıyor ve gözaltına alınan işçileri işte serbest bırakılmasını sağlıyor. Bir başka kolu da işçilerin Fatih'ten Haliç üzerindeki Atatürk Köprüsü'nden geçerek Taksim'e gitmeye çalışıyor ama köprü açıldı ve iki taraftaki işçilerin birleşmesi bu şekilde engellenmiş oluyor. Köprüler meselesi de önemli.
1: Bu köprüler tabii eskiden yukarı doğru açılabiliyorlardı. Ne yüksek gemilerin geçişini sağlamak için, öyle değil mi?
0: Evet, aynen öyle.
1: Evet.
0: Alacak ama şimdi artık böyle bir sorun kalmadı.
1: Evet.
0: Evet, Avrupa yakasında Levent yönünden gelen işçilere ise polis yine ateş açıyor. Türkiye'nin yaşadığı en önemli olaylardan bir tanesi, olağanüstü önemde. İşçilerin mücadelesi İstanbul ve Kocaeli'nde 60 gün boyunca, 2 ay boyunca sıkı yönetim ilan edilmesi ile engelleniyor. Sıkı yönetimin ilan edilmesiyle beraber Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, DİSK Başkanı Kemal Türkler radyodan yaptığı konuşmayla direnişin bittiğini ilan ediyor. Evet, öyle bir tarihte bugünün çok önemli olgularından bir tanesine de yer vermeye çalıştık direniş tarihinin. Şimdi geçelim, savaş durumlarına dönelim isterseniz. Ha, bir de bu arada bir şiddet olayıyla ilgili özetler de vermemiz de iyi olabilecek. Yani B-52 uçaklarından bir tanesi düşmüş bir kaza sonucu ve 7 kişinin öldüğü haberi vardı. Çeşitli gazetelerde bayağı
1: Amerika'da gerçekleşiyor bu
0: Amerika
1: arada bu.
0: Birleşik Devletleri,
1: Kaliforniya'da.
0: Kaliforniya'da, evet, Edwards hava üssünden Güney Kaliforniya'nın Mojave ünlü çölünden bulunan bir üs, Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Amerika Birleşik Devletleri içinde hem de dünyanın çeşitli yerlerinde yüzlerce üssü var. Bine yakın. 8 kişinin öldüğü kabul ediliyor. Air Force Hava Kuvvetleri B-52 Stratofortress deniyor. 8 kişi varmış, bir sıradan bir alışıldık test misyonu sırasında hemen kalkıştan hemen sonra düşüyor. Öyle bir facia da yaşanmış. Ondan da bahsetmek iyi olur diye düşündük. Onu da ekleyelim dedik. Evet, şimdi gelelim savaş meselelerine. İran'ın oldukça önemli başarılar kazandığına ilişkin bilgiler var ama biraz istersen toparlayalım onları. Biz
1: Tabii. Bir kere resmi olarak imza atıldı dendi dün yapılan açıklamada. Donald Trump aslında Cuma günü tören yapılacağını söylüyordu. Bu tören yapılacak mı yapılmayacak mı bilmiyoruz. Ancak ortaya çıkan şu ana kadar anlaşma maddelerine bakılırsa Amerika Birleşik Devletleri için böyle bir törenlik bir durum yok. Ama buna rağmen Trump her şeyi muhakkak kendisinin kazandığını söyleme eğiliminde olduğu için yine böyle açıklamalarda tabii bulunmuş. İran'la artık çok iyi anlaşıyoruz diye bir açıklamada bunda. O zaman niye savaştın bir ay boyunca diye tabii akıllara bir soru işareti de geliyor. Hürmüz
0: Bir ay değil, 100 günü aşkın. Yani değil mi?
1: öyle miydi?
0: Çatışmıyorlar. Evet. Üç ay.
1: Evet. 3 ay boyunca sürmedi Ömer Bey ya, sanki savaş o kadar uzun sonra ateşkes yapıldı şimdi
0: Çatışmalar, evet,
1: toplam.
0: ha tamam, toplamda evet,
1: Evet,
0: ama
1: tamam.
0: başlangıç 100 günü aştı.
1: Evet. İlk saldırıdan bu yana 100 gün geçmiştir tabii de
0: Evet.
1: bir aydan fazla bir süredir de bir tür ateşkes vardı zaman zaman çatışma olsa da nihai anlaşmaya varılması bekleniyordu. Hatta ilk 2 haftalık ateşkesden de sonra bir 5 gün daha uzattı, sonra süresiz uzattı falan. Günün sonunda imzalandı bu anlaşma. Töreni yapılacak mı dediğim gibi belli değil. Ancak gemiler de geçmeye başlamış Hürmüz Boğazı'ndan. Donald Trump da bunu coşkuyla duyurdu. Birçoğu petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan hareket etmeye başladı diye bizzat Trump duyurdu. Güney rotası tamamen açılmamış, sınırlı ölçüde açılabilmiş. Çünkü mayınlar var Hürmüz Boğazı'nın civarında ki gerçekten çok dar bir boğazdan söz ediyoruz. Bu sebeple sadece bir hattı, güney hattı diye duyurmuş Trump. O güney hattının güvenli olduğunu söylüyor. Tamamen güvenli, emniyetli ve tertemiz diye duyurmuş ama geri kalanı öyle değilmiş. Sonra da çok iyi anlaşıyoruz İran'la. Orta Doğu'da her şey çok güzel olacak diye, çok güzel şeyler olacak diye bir açıklamada daha bulunuyor. Orta Doğu'da çok güzel şeyler olacak. Petrol fiyatları hızla düşüyor. Donald Trump'ın güzellik anlayışının petrolle sürekli yan yana gidiyor olması.
0: Hiç şaşırtıcı değil tabii ama yani evet.
1: Evet. Petrol fiyatları hızla düşüyor ve borsa bugün roket gibi yükseliyor. Rekor seviyelere ulaştı. Petrol fiyatları en büyük düşüşünü yaşadı ve düşük seviyelere indik. Henüz tam olarak eski seviyemize dönmedik diye böyle bir paylaşımda bulunmuş.
0: Zaten dün de günün sözü olarak verdiğimiz ünlü konuşması oldu. Yani daha doğrusu kendi internet mecrasından onu açıkladı. Bütün gemiler, motorları çalıştırın tüm gemiler ve aksın petroller diye de
1: Evet.
0: açıl
1: Barış'ı böyle duyurdu, değil mi?
0: şey, evet, şeye açılsın, denizlere açılsın, gemiler dökülsün petroller
1: Evet.
0: diye kafiyeli olarak da söyleyebiliriz. Truth neydi? Truth
1: True Social. Evet.
0: Social. Yani ne gerçeklik ne de sosyal olan bir siteden
1: Evet.
0: bahsediyoruz yani kendi. Evet.
1: Şimdi isterseniz biraz anlaşmanın maddelerine bakalım.
0: Evet, evet bakalım.
1: Buna dair ayrıntılı yazılar çıkıyor. Ancak ilan edilmedi. Resmi olarak açıklanmadı bu arada bu anlaşmanın maddeleri. Çeşitli
0: Cuma günü
1: yetkililer.
0: kesinleşecek deniyor, evet.
1: Evet, çeşitli
0: İsviçre'de.
1: yetkililer basına anlatıyorlar. Şu ana kadar ortaya çıktığı kadarıyla İran için gerçekten çok iyi koşullarda imzalanmış bir anlaşma gibi duruyor. Çünkü burada en önemli belki de madde tazminat meselesi. en az 300 milyar dolarlık yeniden imar planı. Tamamen Amerika Birleşik Devletleri ve işte müttefikleri diye geçiyor. Herhalde bölge ülkelerini kastediyorlar. Savaşa dahil bir şekilde dahil oldukları için. Onlar tarafından İran'a 300 milyar dolarlık yeniden imar fonu oluşturulacakmış. Bu ilk ateşkes imzalandığında da İran tarafından dile getirilmişti. Savaş tazminatı istediğini ve 270 milyar dolarlık bir savaş tazminatı istediğini söylemişti. Hemen hemen o civarlarda 300 milyar dolar bir ödeme yapılacak ama anlaşmada savaş tazminatı kelimesi kullanılmıyor. Onun yerine işte Orwellian bir şekilde yeniden imar desteği fonu deniyormuş. Bu oldukça büyük bir tabii İran'a
0: 300
1: yönelik.
0: milyar dolar, evet, bu oldukça büyük bir miktar tabii yani.
1: Ve ayrıca 24-25 milyar dolarlık İran'a ait dondurulmuş varlık fonlarının da serbest bırakılması öngörülüyor. Yine Donald Trump çok ciddi bir ekonomik ambargoya başlamıştı İran yönetimine. Sadece deniz ablukası değil, o daha yakın. Ondan önce büyük bir ekonomik ambargoya başlamıştı. Özellikle petrol satışı sınırlandırılıyordu İran'ın. Şimdi bunlar genişletiliyormuş. Yani İran daha kolay petrol satabilecek dünyaya ve bazı alanlarda da yine daha rahat ticaret yapabilecekmiş. Yani ekonomik izolasyonu da bir ölçüde kaldırılıyor İran'ın. Füze programı konusunda herhangi bir şey yokmuş. Yani İsrail için en büyük tehdit İran'ın füzeleriydi. Savaş boyunca da vuruldu zaten İsrail kentleri. Bu konuda bir kısıtlama getirilmiyor İran'a. Bir tek nükleer programı. Bu konuda gerçi Tahran yönetimi daha önce de nükleer silah yapmak istemiyoruz deyip Obama yönetimiyle de bir anlaşmaya varmıştı. Şimdi benzer bir anlaşma yine yapılacak. Nükleer İran nükleer silah sahip olmayacağını kabul ediyor. Ancak ne şekilde bu zenginleştirilmiş uranyumun alınacağı ya da kontrol edileceği önümüzdeki 60 gün içerisinde belirlenecekmiş. Dolayısıyla bu şu ana kadar görüldüğü kadarıyla böyle bir anlaşma var ve bunlar da oldukça İran açısından iyi gibi duruyor.
0: Evet, öyle görünüyor. Yani Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması da aynı şekilde. Bir de senin de söylediğin gibi yani petrol yaptırımlarında büyük bir gevşemeye gidiliyor. 25, 24, kimi kaynaklara göre 24, kimisine göre de 25 milyar dolarlık varlığında serbest bırakılması öngörülüyor. Dondurulmuş varlıklarının İran'ın, bu da büyük bir şey, doğrudan nakit transferleri bölgesel ülkelerle finansal mali işbirliği ve kredi hatları üzerinden Tahran'ın erişimine açılacağı belirtiliyor. Böyle gidiyor ve çok önemli bir noktada Lübnan dahil tüm cephelerde, yani Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in duyurusunda, İran kaynaklı açıklamalarda da, ikisi beraber yani hem Pakistan'dan hem de İran'dan açıklamalarda, anlaşmanın Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirilmesini içerdiği belirtiliyor. Bu çok kesin maddeler yani. Bu kritik önem taşıyor İsrail-Hizbullah hattında yaşanan son gerilimler açısından. Fakat İşte tabii burada çok büyük problemler çıkabileceği de söylenebilir. Biraz şimdi bir ara verelim. Ondan sonra da bununla devam edelim. Çünkü çok cumaya kadar neler olabileceği hiçbir şekilde belli değil. Anlaşmanın birdenbire İsrail tarafından tamamen ortadan kaldırılabilmesi ihtimalinden de bahsediliyor. Biraz daha dönüp savaş meselesini konuşmaya devam edelim. Şimdi ara.
2: Açık Gazete. Apaçık Radyo.

0: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.
0: Çarşamba geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
2: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.
0: Çarşamba geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
3: There's going to be a very hot session this afternoon. This session is about to begin.
4: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
5: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30-2 hatta 3 dakika geçerken biz Açık Gazeteciler olarak tekrar döndük. Devam edelim, bu barış antlaşması denen şey gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Çok tartışmalı. Yani hem İsrail'in Lübnan'ı vurması olayları devam ediyor.
6: Tabii yani, güneyden çekilmeyeceğini de açıkça söylüyor.
5: Net olarak açıkladı, evet. Yani bu çatışmaların başlamasından aşağı yukarı 100 günden fazla zaman geçtikten sonra İran'la Amerika Birleşik Devletleri bir şeye vardık, ön anlaşmaya vardık, savaşı bitirmek için dediler. Ama İsrail bu geçici anlaşmanın parçası da değil ve görüşmelere de katılmadı. Güney Lübnan'ın, evet, senin de biraz önce söylediğin gibi Özdeş, güney bölgelerini, Güney Lübnan'ın bölgelerini işgale devam edeceğiniz. Yani bu hala İran'ın karşı çıktığı ve en önemli bu geçici ateşkes anlaşmasının Amerika Birleşik Devletleri ile İran'da Nisan'da varılan ateşkes anlaşmasının en önemli noktalarından biri, uzlaşmaya varılamayan. Ve bu cuma günü İsviçre'de imzalanması bekleniyor yeni anlaşma, ama İsrail'in Lübnan'a hiç bitmek bilmez saldırıları bir kez daha her türlü şeyi bozabilir, her türlü anlaşmayı ortadan kaldırabilir. Dropside News'un ünlü kurucularından ünlü gazeteci Jeremy Scahill'la yapılmış kapsamlı bir söyleşi var Democracy Now!'da. Tabii hepsine yer verecek zaman ve yerimiz yok, ama bu diyor ki bu gerçek bir anlaşma olup olmayacağının tartışmasının merkezinde yer alacak olan mesele bu diyor Democracy Now!'da. Ve bu diplomasinin son roundunda bildiğimiz kadarıyla bu en kritik nokta diyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri artık baştaki hedeflerinden vazgeçmiş gibi gözüküyor. Yani rejim değişikliği ve nükleer şeylere, araştırmalara son verilmesi. Ama öyle görünüyor ki diyor Trump nihayet bazı bu sahte zafer söyleminden, imal edilmiş bir şeyden vazgeçmiş oldu. Tamamen yanlıştı zaten diyor Jeremy Scahill. İranlı yetkililerle ayrıntılı olarak görüşmeler yürütmüş Jeremy Scahill ve diyor ki İran Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in ittifakını çözebilirse, birbirinden ayırabilirse başarılı, o zaman bu anlaşma olabilir. Özellikle de İsrail'in Lübnan'daki istila, işgal girişimi devam ediyor diyor. Ya da bilinmiyor yani, şeye de Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına onay vererek tamamen aslında bu işin niteliği değişti mi bunu göreceğiz diyor. Yani çok ciddi bir mesele var.

0: önemli bir şey var. O da İsrail'in en önemli figürleri bu konuda anlaşmayı tamamen karşı olduklarını açıklamışlar. 9 kişiden şey yapılmış. Araştırma hepsinin sözlerine yer veriyor Prem Takır, ZTO'dan. Başta İsrail'in meşhur, meş'um diyelim ama yerinden asla çıkarılamayan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir açıkça şunu söylemiş. Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kölesi değildir. Biz bağımsız ve egemen bir ülkeyiz demiş. Bu çok son derece önemli çünkü Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in illegal bütün şeylerine perde çekiyor ve destekliyor yani illegal eylemlerine. Özellikle de Ben-Gvir'in çok hızla desteklediği bu yerleşimci faaliyetlerine, daha yeni çocukları öldürdüklerine dair hayvanları bile vurup öldürdükleri gibi görüntüler var. Onlara arka çıkıyor Amerika Birleşik Devletleri ve Itamar Ben-Gvir şeyi de söylemiş. Biz Amerika'yı, Amerika Birleşik Devletleri'ni seviyoruz. Başkan Trump'a müteşekkiriz. Hepimiz, ama Ben-Gvir diyor ki İsrail Parti'nin anlaşmanın bir tarafı değil ve devam edecek diye yorum yapmış Prem Takır. Jenosidal yani soykırımsal şiddetini sürdürecek. Halbuki İran'ın da temel şeyi bu. Israr ettiği en önemli konulardan bir tanesi de bu. Şimdi ikincisi
1: Bu
0: İsrail
1: arada bir şey,
0: kat.
1: bir dakika Ömer Bey. Andrei bir uyarı geçti. Sanırım yayında bir kesiklik oldu bir ara. Dolayısıyla siz okurken Democracy Now! Ve ZTO'dan özellikle bu barış anlaşmasına yönelik soru işaretlerine değinen yazılar vardı. Bu kısımda bir sessizlik olmuş olabilir dinleyiciler için. Şimdiden özür dileyelim. Böyle bir
0: Evet,
1: sorun
0: bu
1: olmuş.
0: iki şeyden İsrail'in tamamen İsrail'in önde gelen pek çok isminden Trump'ın bu yapmış olduğu İran anlaşmasının uyarlığı konusunda çok ciddi itirazlar var. Başta İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir olma. Açıkça Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesinde bir ülke değildir. Biz bağımsız ve egemen bir ülkeyiz demişti. Savunma Bakanı İsrail Katz da aynı şekilde Trump'ın Amerikan çıkarlarına aykırı davrandığını söylemiş. Savunma Bakanı. Bu da ilginç değil mi? Ve
1: İsrail Savunma Bakanı Amerika için mi bunu söylüyor?
0: Amerikan evet çıkarlarını savunuyor ve diyor ki İsrail çekinmeyecektir Lübnan'dan. Yalnız Lübnan'dan olsa gene iyi. Suriye'den de Gazze'den de çekinmeyi düşünmüyor demiş. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz bu ZTO'nun ilginç önemli bir araştırmasının sonuçları Prem Takır bildiriyor bunları. Üçüncüsü Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ya da nasıl okunuyor tam bilemedim. Ve Koro'ya katıldı diyor. Ve bu anlaşma İsrail için kötüdür ve bütün özgür dünyanın geri kalanı için de çok kötü bir anlaşma. Özgür dünyayı batırıyor diyor. Ve İsrail yollar bulacaktır bu şiddet dolu kampanyasını sürdürmek. Kim ne kadar engel olmaya çalışırsa çalışsın bu kampanyasını sürdürecektir demiş. Ayrıca Netanyahu'ya karşı muhalefetin lideri Yair Lapid İsrail Başbakanına vermiş bu yükü onun sırtına yüklemiş ve diyor ki Netanyahu yeterince bastırmadı Amerikalıların güvenini elde etmek için ve hatta dünya kamuoyu seferber edemediği yeni bir savaş için ya da Körfez ülkelerini de ortak çatışmaya girmeye ikna edemedi diye ilginç bir yorum getirmiş. O, muhalefet de böyle düşünüyor. Demokrat Parti'nin lideri Yair Golan da tamamen İsrail'in muazzam askeri başarılarını yerle bir etti diye Netanyahu da seyretti oturdu. Zayıf, hasta, izole olmuş ve güçsüz bir görüntü çizdi. Netanyahu Hamas'ın, İran'ın ve Hizbullah'ın işine yarar, İsrail'in işine yaramaz demiş. Yalnız siyasi bir zorunluluk değil, güvenlik açısından da zorunludur demiş Yair Golan da. Yani gerçek bir dünyada yaşadığımızı bazen düşünmekten tereddütten kendimi alamıyorum doğrusu. Yani Tahran'ın cani rejimine bir can kurtaran simidi attı demiş böyle. Oldukça önemli şeylerden bir tanesi de siyasi yorumculardan birisi Amit Segal de Amerika'nın düşmanı için tehlikeli olabilir ama Amerika'nın dostları için bu ölümcül bir anlaşmadır demiş ve senin de demin sözünü ettiğin 300 milyar dolarlık tazminat meselesini ve yani anlamlı bir uluslararası çatışmadan İsrail'i koruyacak hiçbir şey yok burada demiş. Dolayısıyla hiçbir anlamı yok, ölümcül bir şeydir diyor. İsrail'in ünlü Kanal 14'ün tamamen soykırımı savunan bir kanal, televizyon kanalının başı Yinon Magal de Trump'ın bir loser olduğunu, her şeyi kaybeden birisi olduğunu ve iki küçük Yahudi ile beraber Steve Witkoff ve damat Jared Kushner'ın Katar tarafından satın alındığını söylemiş. Ve J.D. Vance'i de başkan yardımcısı J.D. Vance'i de aşağılık olarak suçlamış. Low life nasıl çevirir bilmiyorum. Ama optimist bir iyimser bir tonda tamamlamış. Bibi uyumaya git. Yarın yeni bir gün olacak. Senin arkandayız diye emoji de koymuş destek işaretiyle. Bu gerçek bir dünyada olup bittiğine bunların inanmakta zorluk çekiyorum ama öyle yani. İşte başkaları var. Knesset'in Mali Komitesi Başkanı Hanoch Milovski de tamamen Netanyahu'ya desteklemiş. Bir İsrail hiç kimseden dış birimlerden emir almaz. Ne kadar önemli ve dost olsalar da kendi vatandaşlarının güvenliğini korumak öncelik taşır demiş. İsrail'in baş mali siması. İşte böyle Amerika'yı da ihanetle suçlayanlar da var. Gene Kanal 14'ten bir Shimon Ricklin ve Trump Amerika'yı gitgide daha da zayıf hale getiriyor demiş. Yani Trump'ın en çok kullandığı terimi de kullanan Hanoch Milovski de Knesset Mali Komitesi'nin başkanı demiş ki biz kendimizi savunma hakkımızı tanımak gibi bir şeye ihtiyacımız yok tanınması. Bunun için de bu konuya dikkat ettiğiniz için size teşekkür ederim demiş. Şeyle dalga geçmiş. Trump'ın sık sık kullandığı bir terimi kullanarak. Yani tamam İsrail hiçbir şekilde bağlı hissetmiyor kendini. Şeyden fazla bir ses yok henüz. Netanyahu'dan, Bibi'den ama bunun nereye evrileceği konusunda çok ciddi tereddütler var olduğunu söyleyerek bu konuyu şimdilik bitirelim herhalde, değil mi?
1: Netanyahu'ya yönelik Trump'ın ama açıklamaları var. İran'la mutabakatın Netanyahu'nun itirazlarına rağmen sağlandığına işaret eden bir konuşma yapıyor dün Donald Trump. İsrail'in Beyrut saldırısını yaşanmaması gerekirdi diye eleştirmiş. Netanyahu diyor Trump çok zor bir adam. Dürüst olmak gerekirse bunu yaptığımız için bize çok şükretmeli demiş. Zira İran'ın nükleer silahı olsaydı İsrail 2 saat bile ayakta kalamazdı diye bir açıklamada bulunmuş. Aynı şekilde Obama yönetimin döneminde de İran'la yapılan bir anlaşma vardı ya, yine işte İran'a yönelik izolasyonun kaldırılması, o nükleer silahların geliştirmemesi için kontrol mekanizmasının oluşturulması vesaire. Trump zaten bu anlaşmadan çıkıp izolasyonu artırıp sonra da vurmuştu İran'ı, işte yıllar öncesinden tabii. İlk döneminde bu İran'la anlaşmadan çıkmıştı, Obama döneminden. Şimdi diyor ki bu yeni mutabakat, yani 300 milyar dolar tazminat dahil olmak üzere yeni mutabakat, İran'ın nükleer silah geliştirememesini veya satın alamamasını güvenceye alacak. Bu Obama'nın 2015'te İran'la imzaladığından daha iyi bir anlaşma demiş.
0: Tamamen yani gene
1: Takıntılı olduğunu biliyorsunuz Obama'ya zaten.
0: evet, yani
1: Nobel Barış Ödülü almış olması konusunda da. Çünkü
0: en büyük sorunu o tabii, evet.
1: Trump'ı çok ciddi aşağılayan bir konuşması vardı Obama'nın ve Trump çok takıntılı bir adam tabii. Bu tarz şeylere böyle Washington'da onun başkan seçilecek olursa Beyaz Sarayı Trump Tower'a dönüştüreceğine dair bir takım görseller falan böyle paylaşmış. Dalga geçmişti herkesin içerisinde. Ondan beri takıntılı Obama'ya, şimdi gene İran'la 2015'te İran'la imzaladığından daha iyi bir anlaşma yaptık demiş. Dönüp dolaştı ama aynı masaya oturdu.
0: Yani bu hakikaten gene Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarında adlı romanındaki ortamı iyice gene çağrıştıran imajlarla dolu. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Yapılan anlaşmalar yapılmamış, söylenen sözler söylenmemiş ve sadece sloganlarla devam ediyor gibi gerçeklerin yerini gerçek dışılığın tamamen aldığı bir ortamdayız. Bakalım nasıl bunun altından kalkılacak. Bat dünya bat. Durumu var yani. Çok tuhaf doğrusu. Bu arada bir de arada bir son, yani gelişme de diyemeyeceğim, bir o önemli haber var. Arjantin'in en önemli aktivistlerinden bir tanesi Lidia Tati Almeida 1977'den bu yana Arjantin askeri juntası tarafından katledilen oğlunun peşinde 50 yıl koşan, 95 yaşında öldü. Lidia Tati Almeida, ona da bir günaydın diyelim. Şey anneleri, Plaza de Mayo, Mayıs alanı annelerinin başkanıydı 95 yaşında. Bütün dünyada da 1977'den bu yana Arjantin Başkanlık Sarayı'nın önündeki alanda oğlunun ve diğer öldürülen bütün çocukların 1976 ile 1983 diktatörlüğü arasında öldürülen çocukların, ortadan kaybolan çocukların geri getirilmesini talep eden 50 yıl boyunca vazgeçmeyen davasından ve dünyanın da en tanınmış kadın aktivisti sayılabilecek Lidia Tati Almeida da ölmüş. Onu da bildirelim. Çok önemli Mayıs anneleri, Mayıs alanı annelerinin destekçileri de çok güzel şeyler söylemişler. Yani evet. Böyle bir haberle devam edelim. Nereye geçelim buradan?
1: İsterseniz Türkiye haberlerine geçelim.
0: Evet. Vaktimiz daraldı ama savaş, barış meseleleri çok önemliydi tabii.
1: Evet tabii. Hatta bu savaş barış meselelerinin devamında zaten Türkiye'de de bir NATO zirvesi düzenlenecek. Buna dair sıkı yönetim kararları var. Tolga Şardan bunu uzun uzun T24'te anlatmış. Ancak burada da anlatılanlardan daha ileri adımların olduğu da iddialar arasında. Bunu bizzat Ankaralılar aslında yaşayacaklar. Çünkü zirve 7 Temmuz'da başlıyor. 7-8 Temmuz'da, yani aslında 2 gün olması bekleniyor. Ancak tedbirlerin çok daha uzun süreceği, 3 haftaya yayılabileceğinden bahsedilmiş. Bu tedbirler arasında kapatılacak caddeleri de tutun. Zaten herhangi bir şekilde gösteri yürüyüş vesaire falan yapılamayacağı da var. Diğer şehirlerden çevik kuvvet şehre getiriliyormuş. 44 bin polis görev alacak.
0: 44 bin, yani hakikaten inanılması güç. Ankara oyun havalarıyla tanışacak yabancı konuklar deniyor.
1: Evet.
0: Ama Trump'tan 1400 kişiyle geliyormuş. Gelirse eğer tabii. Durumu da
1: Evet,
0: hiç belli olmaz tabii.
1: daha önce Trump'ın NATO zirvesine gelmesi bizzat Amerikalı diplomatlar tarafından, yani bürokratlar tarafından engellenmişti. Çünkü İran Savaşı'na destek vermediği için NATO'yu gereksiz bir yapı, Amerika'nın buradan çıkabileceğini söylemişti. Kağıttan kaplan falan gibi kelimelerle eleştirmişti. İşte diğer NATO ülkelerini bunlar müttefik değil denebilecek açıklamalar yapıyordu. Dolayısıyla bir önceki zirveye gelmemesi, yani oradan herhangi bir kriz çıkarabilecek, Amerika'nın NATO'yu terk ettiğine dair bir söz söylememesi için getirmiyorlardı. Ama bu sefer Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat arayıp tabii davet etmiş. Bunun üzerine geliyormuş. Gelirken de 1400 kişiyle geliyormuş. Ama bu NATO için mi 1400 kişiyle geliyor, yoksa gelmişken Türkiye'de böyle anlaşmalar falan mı yapacak? Onu bilmiyoruz tabii.
0: Evet, ama Tolga Şardan'ın açıkladığı şeyler bayağı ilginç yani. Ara sokaklar filan her şey kapatılıyor yani. 17 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden bir başkan Ankara'ya geliyor. Daha önce George W. Bush dönemi NATO zirvesinde 2004'te yani zirve programı kapsamında önce Ankara'ya gelip sonra İstanbul'a geçmişti. Sonra da senin de dediğin Barack Obama 2009'da kısa çalışma ziyareti çerçevesinde başkente geldi. 2015'te ise Antalya'da G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Ama Türkiye, Obama'dan sonra başkanlık koltuğuna oturan Trump görev süresi boyunca Türkiye'ye gelmedi. Keza 2014'te Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı görevindeyken Türkiye'ye gelen Joe Biden başkan seçildikten sonra Türkiye'ye hiç gelmedi. Yani şimdi Trump NATO zirvesi sebebiyle yaklaşık 17 yıl sonra Ankara'ya gelecek ilk Amerikan başkanı oluyor. Tabii bu programda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın gelişten vazgeçmesi olasılığını da göz önünde bulundurmak gerekir diyor. Her an her şeyin tersine dönebildiği bir dünya durumundan bahsediyoruz. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Türkiye ziyareti hem ABD hem de Türkiye Dışişleri Bakanlıkları'nca açıklanmış olsa da diyor dışarıdan Trump'ın ne zaman ve nasıl hareket edeceğini kestirmek güç. Zirve takviminin bir hafta öncesi bir hafta sonrası var. Yani çok polisin 44 bin hastanelerden nöbetçi eczanelere, eğlence mekanlarından kafeler, barlar ve içkili içkisiz restoranlarla lokantalara kadar güvenlik önlemleri, alışveriş merkezlerinde güvenli alışveriş sağlanması başkentin 3 haftalık gündelik yaşamında fazlasıyla hissedilecek diyor. Ve hakikaten öncesi ve sonrasında kentteki alışveriş merkezleri heyetlerin güzergahlarında olmamak kaydıyla açık kalacak mesela. Esenboğa Havalimanı %20 kapasiteyle çalışacak. Amerika'ya yeni bir ayrı şey var. Havalimanı açıldı. Ve Trump ve 1400 kişilik ekibine CIA'den Merkezi Haber Alma Teşkilatı'ndan yaklaşık 1400 kişi heyet önceden de gelip yeni Büyükelçilik bölgesindeki otellerde konaklayacaklarmış. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın konaklayacağı otelde gizli servisle başkanı korumakla yükümlü özel ajanlar Türk polisi ve otel güvenliğiyle birlikte görev alacakmış. Otel tamamen Amerikan heyetine ayrılmış. Bir haftadan bu yana özel araştırma ve inceleme yapılıyormuş zaten. Her şey, elektrik, su tesisatları, havalandırma, yangına müdahale sistemi detaylı araştırılıyor. Ve şeyde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın kullandığı tuvaletin atıkları da Amerika'ya götürülecekmiş.
1: Bunu yapıyorlar gerçekten.
0: Bunu gerçekten yapıyorlar. Trump'ın Ankara'da bineceği makam aracı Amerika'dan getiriliyor. Onun yanında yine dar alanda güvenliği sağlayacak drone'lar ve yine gizli servis tarafından başkentte kullanılacak bu drone'lar. Kullanılabilme olanağı olacak mı? Orası şimdilik belirsiz diyor. Yani sonuç olarak Ankara'da hayat 3 hafta boyunca olağan akışının dışında yaşanacak diyor Tolga Şardan. Ama sorum şu sana da, sadece Ankara'da mı olağan akışın dışında yaşanacak? Ve sadece ikinci sorum da şu Özdeş, sadece 3 hafta boyunca mı olağan akış dışında yaşanacak? Ne dersin?
1: Vallahi bu haliyle biraz öyle görünüyor. Yani İstanbul'da falan gösterilerin yapılıp yapılamayacağı NATO karşıtı mesela bir tartışma konusu. Bunu aslında göreceğiz. Şu ana kadar böyle bir yasak, resmi bir açıklama yok. Ama geçtiğimiz aylarda NATO ve emperyalist savaş karşıtı birlik kurulmuştu. Çok sayıda işte Sosyalist Parti, sendika vesaire bir araya geldi. Çok geniş bir koalisyon deklarasyon da yapmışlar, deklarasyon da ilan etmişlerdi zaten. Temmuz'da NATO'nun gerçekleşeceği Ankara'da bir karşı gösteri, özellikle Trump gelme, yani biraz Bush gelmeyi hatırlıyorsunuzdur, gelme Trump diye
0: Evet.
1: bir kampanya da yapılacaktı, yürüyüşler yapılacaktı ama pek mümkün görünmüyor. Böyle bir yürüyüşün yapılabileceği, yani en azından polis tedbirlerine bakacak olursak zor görünüyor. Belki çağrı devam ediyor bir yandan da. İstanbul'da da yürüyüşler, özellikle önümüzdeki hafta sonu, yani bu hafta sonu değil ondan sonraki hafta sonu
0: Ama
1: için
0: yalnız
1: organizasyonlar var. Ama onu da göreceğiz
0: Evet,
1: yapabilecek.
0: göreceğiz. NATO ile de ilgili değil ki. Maden işçileri ne olacak? Mesela onların
1: Tabii
0: görevi
1: tabii tabii onlar
0: durdurulacak mı?
1: evet.
0: Ya,
1: Yani
0: Türk
1: şüphesiz.
0: öğretmenlerin durumu ne olacak?
1: Tabii
0: Saldırı olur.
1: Trump burada ne ücret zammı mı diyecekler tabii.
0: Evet, yani öyle de şeyler olabilir mi? Çok çok tuhaf bir ortamdayız ama aynı zamanda da işte bir de dönüşüm içinde yeni bir demokratik cumhuriyete doğru diye de bir toplantı yapıldı İstanbul'da Cem Karaca Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet'in Demokratik Dönüşümü Konferansı ve Rıza Türmen de T24 yazarı yeni bir demokratik cumhuriyete doğru diye demokrasi Kürtler bakımından bir varoluş sorunu, Türk kimliğiyle eşit yurttaşlık temelinde özgürce var olabilmek ancak demokratik bir düzen çerçevesinde olanaklı. Yeni bir demokratik cumhuriyetin inşasında Türkler ve Kürtler birlikte hareket ederek kurucu iradeyi oluşturmalı diyor ve toplantının izlerini aktarıyor. Yani çok belirsiz bir gündemin içinde debelenmeden mücadeleye devam nasıl olabilecek?

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamlar bitti.
1: Şimdi ve burada.
2: Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
3: Günaydın Ahmet, merhabalar.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
3: Evet, Ufuk Turu'nda oldukça karmaşık gelişmeler var her tarafta. Arnavutluk'tan başlayalım değil mi? Ayaklanmalar devam ediyor.
4: Evet, Arnavutluk'ta ayaklanmalar kısmen devam ediyor. Bu ayaklanmaların kaynağında ilk olarak ta şeyde başlayan Şubat ayında, Ocak Şubat ayında başlayan Edirama yönetimine yönelik memnuniyetsizlik ifadeleri vardı, hatırlarsanız orada da büyük yürüyüşler olmuştu. Bardağa taşınan son damla Mayıs ayında Arnavutluğun bir terk edilmiş, askeri üs olarak kullanılmış zamanında fakat terk edilmiş bir adasında, Sazan Adası'nda ve onun 15 kilometre yakınında bir halka açık plaj durumunda olan ve özellikle pembe flamengoların üreme alanı olan bir deniz kıyısında, Zvernek bölgesinde turistik yatırım projelerinin ortaya çıkması. Bu turistik yatırım projelerinin arkasında da Trump'ın kızı Ivan Trump ve eşi Jared Kushner'in olduğu iddia edilmişti. Hatta Ivanka Trump bunu onaylamıştı da, söylemişti de, çok büyük projelere öncülük edeceğiz demişti ve bu halka açık olan kıyı şeridinin özel bir yatırıma devredilmesi, adanın gene bir resort projesine devredilme projeleri 30 Mayıs'tan beri Arnavutluk'ta özellikle gençlerin ve kadınların katıldığı büyük protesto gösterilerine yol açtı. 30 Mayıs'ta ilk başta Zvernek bölgesinde inşaatın engellenmesi için başlayan küçük gösteri, bu göstericilere özel güvenlik güçlerinin çok şiddetli saldırmasına tepki olarak Tirana'ya taşındı ve bayağı ciddi katılımla bu gösteriler devam ediyor. Bu Ivanka Trump'ın ve Jared Kushner'in Adriyatik kıyısındaki turistik yatırımlarının yanında tabii şimdi hareket Edirama'nın istifasını talep etmeye başladı. Edirama'nın bütün bu şey yatırımları, inşaat, çok büyük bir inşaat furyası var Arnavutluk'ta. Tirana'da başta olmak üzere gökdelenler üzerine gökdelen, boş ama. İçi boş, kimsenin oturmadığı gökdelenler inşa ediliyor sürekli. Ve bu Kushner projesinin arkasında da ilk başta Kushner ve Ivanka Trump'ın partner yatırım fonu olduğu düşünülüyordu. Öyle bir iddia ortaya çıkmıştı. Fakat bu iddiada giderek Arnavutluk'taki bazı bağımsız medya

0: araştırma gazetecilik girişimlerinin Lapsi.al veyahut Exit.al gibi sitelerin yaptığı araştırmalarda Kushner'in bir paravan gibi olduğu ortaya çıkmaya başladı. Ve bu Sazan Adası'ndaki otel kompleksiyle Zvernek kıyı şeridindeki projelerin arkasında birçok örgütlü suç şebekesinin suç şebekesinin işin arkasında olduğu iddiası dile gelmeye başladı. Şunu hatırlatayım, Aralık 2025'te Jared Kushner'in Belgrad'da başlatmaya çalıştığı Trump Tower projesinde iptal etmek zorunda kalmıştı büyük gösteriler sonrasında hatırlarsanız. Gösterilere yolsuzluk araştırmaları neden olmuştu. Bu projenin arkasında Belgrad Trump Tower projesinin arkasında bunun finansmanında yer alan mali kaynakların yolsuzluk üzerinden kaynaklandığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı ve Jared Kushner buradan çekilmek zorunda kalmıştı. Bu Arnavutluk'taki projenin asıl kontrolü de Katar'da ikamet eden Suriyeli iki kardeş olduğunu iddia ediyor bu iki araştırmacı gazetecilik sitesi. Mutaz ve Ramiz El Hayat kardeşler. Bunların ortakları da biri Lüksemburg'da, biri de Amerika'da Delaware eyaletine kayıtlı iki şirket olduğu söyleniyor. Cuma günü Arnavutluk'ta örgütlü suç ve yolsuzlukla mücadele savcılığı da 20'ye yakın yakalama emri yayınladı. Bu Zvernek projesinin arkasındaki para kaynaklarıyla ilgili olduğunu belirtiliyor bu yakalama kararlarının. Bu proje ve Tirana'daki birçok yeni gökdelenin arkasındaki paranın bir kısmının Latin Amerika'dan gelen kokain ticaretiyle finanse edildiklerine dair kuvvetli şüphe olduğunu iddia ediyor savcılık. Ve bu çerçevede de Zvernek sahilinin mülkiyetini, tapularını satın almak için oradaki arazi sahiplerinden tapuları satın almak için noterde bloke edilen 138 milyon avronun da dondurulmasını hemen talep etti savcılık. Edirama'ya yönelik de Edirama'nın ülkeyi bir yatırım şirketi yöneticisi gibi yönetmeye başladığı na dair çok ciddi eleştiriler geliyor göstericiler arasından. Bir memnuniyetsizlik ifadesi. Fakat şunu belirteyim, Edirama son seçimlerde büyük arayla seçimleri kazanmıştı. Dolayısıyla bu memnuniyetsizlik Arnavutluk toplumunun da çoğunluğun bir ifadesi mi yoksa bir demokratik bir Avrupa yani daha çok yolsuzluklardan arınmış daha demokratik bir Arnavutluk talep eden azınlığın mı onu şu anda söylemek mümkün değil ama
1: Evet, pardon ben de araya gireyim. Yani Democracy Now!'da da ayrıntılı bir özet verilmişti. Bir Vincent Bushi diye de bir göstericiyle konuşmuşlar. Yani binlerce kişi sokaklarda
0: evet.
1: hafta sonunda da böyle. Ve eski bir Sovyet üssüymüş Sazan diye bilinen onu
0: Skerius,
1: bir
0: evet.
1: lüks ada projesine devrim diye bağırmış protestocular pazar günkü gösteride ve Vincent Bushi diye birisiyle yolsuzluktan baştan aşağı yolsuzluktan bahsediyoruz ve daha başlangıç bu demişler. Yani sadece mevcut hükümete değil genel olarak Arnavutluk bu komünizm adı altında hiç bu yolsuzlukları terk etmedi. Şimdi şansımız var. Onun için buradayız demişler. Ve bu işte Adriyatik sahilindeki lüks inşaat sitesine de dikenli telleri falan keserek girip protesto etmişler. 200 kadarı Bayağı ilginç bir durum yani.
0: Evet, yani özellikle Edirama'nın bir çok ciddi bir oligarşik ve otokratik yönetime giderek yöneldiğini iddia ediyor gözlemciler, göstericiler başta olmak üzere tabii. Bir de dediğim gibi Edirama'nın Arnavutluğun mal sahibi gibi davrandığını göstericiler söylüyorlar. Yani bütün mülkü bu peşkeş çekmek, satmak, yurt dışındaki yatırımcılara açmak. Bunu Edirama aynı zamanda övünerek de savunuyor biliyorsunuz. Böyle bir Arnavutluğu kalkındırma, Arnavutluğu büyütme, geliştirme söyleminin arkasında tabii bu çok büyük bir inşaat furyası var. Bu inşaat furyasının arkasında da büyük ölçüde kara para aklama var. Yasa dışı kaynaklardan edinilen özellikle uyuşturucu ticaretinin döndüğü
1: Sermaye.
0: alanlardan bir tanesi Arnavutluk. Yani bir tanesi Türkiye biliyoruz ama bir tanesi de Arnavutluk. Başka da ülkeler var elbette. Edirama ile ilgili eleştirilerin yanında tabii Edirama'nın aynı zamanda çok ciddi biçimde hem Avrupa Birliği'ne Arnavutluğu hızla sokmak için angaje olduğu ama aynı zamanda da Trump'ın en yakın yöneticilerden biri oldu Avrupa'da biliniyor. Yani ama Trump'ın Avrupa Birliği'ne olan sempatisini derecesini bildiğimiz için bu hem Trump'a çok yakın olmak hem de Arnavutluğu Avrupa Birliği'ne bu yolla sokmak pek kolay değil gibi gözüküyor.
1: Kızı ve damadı daha ne kadar yakın olacak?
0: Evet tabii. Arnavutluk ilginç bir gelişme hakikaten izlemeye devam edeceğiz. Guardian'da Lial Yipi'nin çok ilginç bir değerlendirmesi Arnavutluk kökenli bir araştırmacıdır Lial Yipi. Türkçe'de iki kitabı, bir tane yeni kitabı ailesiyle ilgili Arnavutluğu anlatan kitabı yeni çıktı. O da bu gösterilerin son derece önemli olduğunu ve anlamlı olduğunu içeriden bir gözlemle belirtiyor. Buradan
1: Evet,
0: isterseniz,
1: takip edelim yakından, evet.
0: evet, bunu takip edelim. Macaristan'a geçelim. Macaristan'da Orban yönetiminin yeni yönetime devretmesinin üzerinden bir aydan birkaç gün fazla geçti. Yani bir ay geçti diyelim. 12 Mayıs'ta görevi almıştı Macar, Peter Macar. Ve şöyle bir bilanço yapalım dedik Ömer dün seninle konuşurken. Yani bu bir ayın sonunda bu Peter Macar'ın mecliste 3/2 çoğunluğa sahip partisine dayanarak vaat ettikleri Orban rejiminden, otokratik rejimden çıkma. Yani sadece Macar ben iktidar yönetim değişikliği değil, Orban'ın kurduğu rejimi değiştireceğim, demokratikleştireceğim ve yolsuzluklardan arındıracağım vaadiyle gelmişti. Tabii bu bir ay kısa bir süre ama attığı adımlar, ilk adımlar her zaman sembolik olarak anlamlıdır biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Başbakanlık 15 Haziran'da yani dün meclis anayasada bir değişiklik yaptı. 3/2 çoğunluğa sahip olduğu için anayasada değişiklik yapma imkanına sahip. Başbakanlık görevi en fazla Macaristan'da 8 yıl yapılabilir bundan sonra anayasaya göre. Ve bu da tabii Viktor Orban'ın yeniden başbakan olmasının önünü anayasal olarak kesiyor. Çünkü kendisi 16 yıl başbakanlık yaptı Viktor Orban.
1: Ama yani sadece Macaristan için değil, bütün dünyada da demokratik rejimler için önemli bir işaret de kabul
0: Aslında
1: edilebilir.
0: bu işaret aslında birçok demokratik ülkede başkanlık için, cumhurbaşkanları için var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani iki kere seçilebilir kuralı bizde bile var. Her ne kadar her tarafından delmeye çalışılıyor ve deliniyorsa da. Hemen hemen çoğu yerde, Amerika'da çoğu yerde cumhurbaşkanlarının, başkanların seçilmesi ya yılla ya da seçilme sayısıyla sınırlanmış durumda. Ama başbakanların yok.
1: Evet.
0: Bildiğim kadarıyla hiç yok. Ve var, ama yok bildiğim kadarıyla başbakanların seçimini sınırlayan, sayı veya süre olarak sınırlayan bir şey yok, bir kural yok. Bu ilk olacak bildiğim, anladığım kadarıyla. Belki vardır bilmediğimiz birkaç tane ama Avrupa Birliği içinde veya tanıdığımız, bizim çevre tanıdığımız coğrafyada bu ilk olacak. Bu anlamlı bir örnek olabilir. Çünkü
1: Evet,
0: bunun,
1: onu kastetmiştim ben de.
0: evet
1: Onu
0: aynen, bu anlamlı bir örnek olabilir ve bunun yanında belki milletvekilleri için de böyle bir şey düşünülebilir. Ömür boyu milletvekilliği yapmaması sağlanabilir bazı milletvekillerinin örneğin. Ama şimdi görev
1: evet.
0: süresi başbakanın en fazla 8 yıl olarak anayasada sınırlandı. Bu Macar'ın seçim vaadlerinden bir tanesiydi. Muhafazakar bir siyasetçi Peter Macar, ama bu muhafazakar siyasetçinin bu Macaristan'daki bu kararla ilgili gerekçesini not aldım. Onu bir okuyayım isterseniz, bana çok anlamlı geldi. Şöyle diyor
1: Lütfen.
0: Macar: sınırsız bir iktidar hangi demokratik sistem olursa olsun ölçülü davranma yeteneğini bütünüyle kaybettirir. Bir aşamadan sonra devletin çıkarları, partinin çıkarları ve yöneticinin çıkarları arasında hiçbir ayrım kalmaz. Biz her seçilmişin yerini başkasına bırakmayı düşünmeye zorlamanın elzem olduğuna inanıyoruz. Anayasa değişikliğinin yanında bir başka karar daha alındı. Pardon, şunu söyleyeyim, yani bu Macar'ın söylediği şey çok yeni bir şey değil. Siyaset analizlerinde bunu biliyoruz asırlardan beri, ama uygulamada hiçbir zaman bu gündeme gelmez bildiğiniz gibi. Birçok ülkenin, bizim ülkemiz dahil olmak üzere, bu Macar'ın dediklerinden ders çıkarma, oradan bir sonuç çıkarmasını ümit edelim en azından. Anayasa değişikliğinin bir sonucu olarak da ikinci bir anayasa değişikliği de ülkenin kimliği ve Hristiyan kültürünü koruma organı diye bir organ anayasaya koymuştu Orban. Ülkenin kimliği ve Hristiyan kültürünü koruma organı. Ve bu organda egemenliği koruma ofisi olarak sonra kuruldu. Ve esas işi de bu Egemenliği Koruma Ofisi'nin, Orban'ın kurduğu Egemenliği Koruma Ofisi'nin, sivil toplum kuruluşları, vakıfların yabancıların çıkarlarına hizmet ettiği suçlaması yöneltmek, onları izlemek. Tabii ki Orban'a muhalif kurumlardan bahsediyoruz. Onları izlemekti. Şimdi anayasadan böyle bir organın gerekliliği kaldırılmış. Dolayısıyla Egemenliği Koruma Ofisi de bugün, önümüzdeki günlerde lağvedilecek diye bekleniyor.
1: Evet, Macaristan'da, pardon, azıcık araya gireyim. Macaristan'da ayrıca bir öncülük yapan bir çok ilginç bir olay da seçim zaferi kutlamalarındaki dans performansıyla Macar siyasetçi, Sağlık Bakanı Hegedüs, Sol Hegedüs muazzam danslarını tekrarlamaya devam ediyor. Bir devrimci.
0: Evet, evet, bu işin biraz
1: hakikaten
0: da
1: şaşırtıcı güzellikte yani.
0: Evet, öyle. Macaristan 2 Haziran'da Orban'ın kararıyla, bundan önce aldığı kararla mecliste Uluslararası Ceza Mahkemesi üyeliğinden çıkacaktı. Mecliste bu oylandı ve mecliste bu çıkma kararı reddedildi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ve Macar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararlarını uygulayacaklarını belirtmişti seçimlerden önce. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üyeliğinden çıkmama kararının yanında bu yakalama kararlarını uygulaması da bekleniyor. Bunun Seçim öncesinde Macar bu yakalama kararının Netanyahu için de geçerli olduğunu söylemişti. Artık bilmiyoruz bunu ne kadar uygulayacak. Ve Temmuz ayından itibaren de meclis şey kararı aldı. Milletvekili maaşlarını ve bakanlık maaşlarının %40 azaltma kararı aldı. Oy birliğiyle aldı bunu üstelik. Bu da çok ilginç. 189 milletvekilinin oyuyla aldı. Cep telefonu, milletvekillerinin cep telefonu faturalarının karşılanmasına son veriliyor. Milletvekillerinin kira, danışmanlık vesaire için ödeneklerinde de kısıtlama yapılıyor, sadece maaşlarında değil. Bu ekonominin parlamentonun bir yıllık harcamasına denk olduğunu iddia ediyor Maliye Ofisi. Diğer taraftan oligarklar hakkında da çok ciddi soruşturmalar başlatıldı. Macaristan Avrupa Mali Suçlar Savcılığı'na üyelik kararı aldı. Orban bu Mali Suçlar Savcılığı'na üyeliği reddetmişti. Orban'ın kardeşleri, Orban'ın annesi, Orban'ın yakınları ve diğer oligarklarla ilgili yolsuzluk soruşturmaları açılmış durumda şu anda. Ve özellikle Kültür Bakanlığı'nın dağıttığı açıklanmamış sübvansiyonlar, şarkıcılara ödenen paralar, Orban'ı destekleyen şarkıcılara ödenen paralar ortaya çıkartılmaya başladı. Özel medya kuruluşlarının arkasındaki devlet finansmanları ortaya çıkartılıp kaldırılmaya başlandı. Ve garip bir şekilde çok hızla o çok güçlü yapı hızla çöküyor şu anda.
1: Evet, ya peki ben de tarihçilerden biri olarak sorayım sana, yani bu konularla ilgileniyorsun. 70 yıl aradan sonra Macaristan'da 1956 devriminden, ihtilalinden sonra bir yeni Orban'a karşı yeni bir ihtilal mi, şey mi oluyor? Devrim
0: tam
1: mi?
0: 70 yıl sonra onun kutlamalarını da yapmayı düşünüyorlar biliyorsun.
1: Evet, müthişti. Ben gençliğimden, pek küçüklüğümden hatırlıyorum yani.
0: Ben o zaman bir yaşındaymışım 1956'da. Ama benim de siyasi gelişmemde, bilinçlenmemde Macaristan'daki İmre Nagy'nin başını çektiği demokratik sosyalizm talebi. Çünkü onlar
1: aynen.
0: Sosyalizmden çıkış değil, tam tersine Sovyetler Birliği'nin demokrasiden çıktığını, onların kendilerinin demokratik sosyalizmi savunduklarını iddia etmişlerdi. Unutmayalım ki 1950'deki Macaristan'ın bu demokratik sosyalizm talebini Sovyet tankları ağır bir şekilde bastırdığı için Avrupa'nın birçok yerinde Komünist Partisi sempatizanı ve üyesi olan insanlar Komünist Partilerinden istifa ettiler.
1: Evet.
2: Sonra bir benzeri de Çekoslovakya'da yaşanmıştı.
0: 68'de sonra Çekoslovakya'da yaşandı. Evet. Ama 56, bu 56 ilk kırılmadır. Aslında
1: ilk kırılma dünyadaki, benim de hatırladığım.
0: Yani ilk kırılma belki 53 Berlin'dir. Berlin'de de oldu çünkü böyle bir şey, ama büyük bir hareket olarak yansımadı. İlk büyük kırılma 56 Macaristan'dır. Çekoslovakya tabii, ama zaten Çekoslovakya'ya gelindiğinde 68'de Sovyetler Birliği'nin prestijinde zaten epey büyük bir zayıflama, çatlama olmuştu 68 Sovyetler Birliği Çekoslovakya olaylarında. 56'da öyle değildi.
1: Evet,
0: 56'da
1: evet.
0: Sovyet, yani Stalinizmden çıkma dönemiydi aynı zamanda Kruçev'in 20. Kongresi. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu durumuydu aynı zamanda.
1: Evet.
0: Evet, bitirirken küçük bir haber daha isterseniz. İsviçre'de referandum yapıldı biliyorsunuz pazar günü. Referandumun konusu İsviçre Sağ Partisi'nin getirdiği bir öneri. İsviçre nüfusunun, toplam nüfusunun, yani vatandaşlığının demiyorum, toplam nüfusunun 10 milyonla sınırlandırılması kararını oylattırdılar. Şu anda 9 küsur milyon İsviçre'nin nüfusu. Tabii bu şu demek, İsviçre dışarıdan kimseyi almayacak artık. Amaç bu. Yani göçmen politikasının en radikal kapanması gibi, 10 milyonla sınırlayacağız nüfusumuzu. Şimdi İsviçreliler gerçekten çocuk doğurmaya başlasalar, o 10 milyon geçerse ne yapacağız sorusunun yanıtı yok tabii. Bunları kesecek miyiz?
1: Yok, belli olmaz. Belki zorunlu kondom dağıtımına geçerler.
0: Olabilir. ama onların iddiası yurt dışından, yani İsviçre'den dışından gelen nüfus nedeniyle nüfusumuz artıyor. Reddedildi referandum. %55 oyla, hayır oyuyla reddedildi. Ama diyeceksiniz ki %45 de evet çıkmış, bir az bir son, az bir evet değil bu %45. ama çok ciddi biçimde bir rahatlama olduğunu söyleyebiliriz. Evet oyu verenlerin büyük bölümü Almanca konuşan İsviçre bölgesinin kırsal kesimi. Kentlere geçtikçe, Almanca konuşulan bölüm dahil olmak üzere, kentlere geçtikçe ve Fransızca konuşulan Roman İsviçre'sine geçtikçe hayır oranı çok artıyor. Erkeklerde hayır oranı çok daha yüksek kadınlardan. Yani o muhafazakar aşırı sağ profilin coğrafi ve cinsel dağılımına baktığımızda erkek egemen, kırsal bölgeler daha çok diyebiliriz. Evet, Gagavuzya üzerine konuşacaktık ama isterseniz bunu daha sonra konuşalım. Çünkü zamanımız kalmıyor.
1: Evet, ayrıntı vermeye zamanımız kalmayabilir.
0: Gagavuzya'da yoksa ilginç şeyler oluyor. Çok gelecek ilginç hafta şey. Ele alalım onu.
1: Evet, lütfen. Ben senden öğrendim ve çok heyecanla takip edelim diyorum. Peki, peki, çok teşekkür ederiz Ahmet.
0: İyi günler herkese.
2: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
3: Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
4: Açık Gazete. Apaçık Radyo.
5: Reklamlar. Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi 10. sınıf öğrencisi İrem. 8 yaşından beri "büyüyünce ne olmak istiyorsun?" sorusuna verdiğim cevap hep aynı: doktor olmak. Bu nedenle okulumuzda kendi girişimimle MedFuture kulübünü kurdum. İnsan sevdiği mesleğe doğru yürürken, eğer o mesleğin küçük bir simülasyonunu yaşayabiliyorsa, hedefe giden adımlarını daha sağlam ve daha motive bir şekilde atar. Biz burada sadece öğrenmiyoruz. Aynı zamanda geleceğimizi deneyimliyor, sorumluluk alıyor ve birlikte üretiyoruz.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
3: Günaydın.
2: Günaydın Özdeş.
1: Açık Bilinç'te bugün çok yakından tanıdığımız bir konuğumuz var galiba. Profesör Selim Badur, doktor. Siz takdimini yapar mısınız?
2: Tabii, bugün Profesör Selim Badur'la yine işte salgın ihtimalleri, sağlık durumları falan bu konuları ele alacağız. Şimdi bu hafta aslında yapay zekadan konuşmamızı bekleyenler varsa onlara da söyleyeyim. Yapay zeka konusuna tabii döneceğim ama bir noktalı virgül koymak zorunda kaldık. Çünkü işte gündemde bir sürü başka şey de oluyor. Bunların en başında da virüsler, salgınlar falan geliyor. İşte Profesör Selim Badur biliyorsunuz virolog ve mikrobiyolog. Bu konularda da Açık Bilinç'in işte kıdemli başvurduğu kaynaklardan birisi haline geldi, sağ olsun. Şimdi bundan unuttum, birkaç ay önce miydi, birkaç hafta önce miydi, bir kruz gemisinde bir virüs çıktı. İşte bir ara çok haberleri çıkmıştı, hantavirüs diye bir virüs. Ben bunu Selim Badur'a sormuştum. Yani o zamanlar işte böyle eyvah buradan büyük bir pandemi geliyor falan diyordu insanlar. Var mı böyle bir ihtimal diye. Yok, oradan hantavirüsten pandemi çıkmaz falan demişti Selim Bey. Nitekim de dediği gibi oldu. Yani bir hantavirüs salgını falan olmadı. Hatta unutuldu bu hantavirüs meselesi. Şimdi bu aralar Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle sürekli olarak Ebola virüsünden konuşuluyor. Bu da Afrika'yı tehdit eden bir işte salgın diyeyim. Tabii Türkçe'ye salgın olarak çeviriyoruz. Yani epidemiyi de galiba salgın olarak çeviriyoruz. Pandemiyi de salgın olarak çeviriyoruz. Bu ikisi arasında bir fark var. Selim Badur da diyor ki ya aslında asıl insanlığı tehdit eden şey antimikrobiyal direnç. Yani bilimsel yayınlara bakarsak önümüzdeki yıllarda en çok bundan işte hasar göreceğiz, zarar göreceğiz filan, bunu gösteriyor bu yayınlar. Bu konuyu da konuşmak istiyoruz. Yani asıl aslında konuşmak istediğimiz mesele bugün bu antimikrobiyal direncin ne olduğu ve ne şekilde geliştiği, nasıl sıkıntılar yaratabileceği filan. Fakat belki ondan önce pandemi ile epideminin farkı nedir? Bununla başlasak da yeniden bir hatırlamış olsak diyorum. Selim Bey, ne dersiniz?
4: Peki, çok teşekkür ederim hem davetiniz için hem de tanıtımınız için, sağ olun.
3: Şimdi hoş geldiniz bu arada.
4: Merhaba Özdeş.
1: Merhabalar
4: Ömer Bey.
3: Merhaba. Uzun zaman olmuştu. Sesinizi duymak çok iyi.
1: Açık Radyo'nun kıdemli programcılarından olduğunu da bir kez daha söyleyelim Selim Bey.
4: Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi tabii bu hantavirüs ya da sizin bahsettiğiniz son günlerde gündemde olan Ebola ile pandemi ya da büyük çaplı salgın olmaz derken, ya da hatırlıyorum Covid döneminde başladığı zaman, Covid pandemisi, ben radyoda bir panelde, daha doğrusu bu 2 yıl kadar sürebilir demiştim. Herkes bana amma da abarttın falan demişti. Bu dediklerimin doğru çıkması benim çok öngörüde bulunan böyle bir genius birisi olmamdan değil, virüs bilimini biraz dikkatli okumamdan kaynaklanıyor. Yani virüslerin davranışlarını biraz inceleyen, biraz okuyan, ayrıntıya giren herkesin bilebileceği şeyler. Ve siz de belirttiniz, hem hantavirüsle hem Ebola'yla bir solunum virüsünün, bir influenza virüsü ya da bir koronavirüs ya da diğer solunum virüsleriyle oluşacak bir pandemi, bir kıtalar arası salgın, bu diğer virüslerle olması pek mümkün değil. Şimdi pandemiyle epidemi, galiba epidemiyle outbreak ikisi kullanılıyor İngilizce'de. Bu ikisi evet. için salgın diyorlar pandemi için. Biz de pandemi diyoruz, aslında ona salgın demiyoruz ama. Pandeminin olması için her şeyden önce bir yeni virüsün, yani insanlığın ilk kez karşılaştığı bir yapıya sahip virüsün kıtalar arası salgın yapması lazım. Bu bir yerde işte influenza ile dönem dönem olan H1N1'de, H5N1'de olduğu gibi ya da koronavirüslerle olduğu gibi yeni bir virüs tipinin insana adapte olması ve daha sonra insandan insana bulaşmasıyla
2: Evet.
4: hızla yayılıyor. Kıtalar arası yayıldığı zaman da bir salgın, biz buna pandemi diyoruz. Yani toplumsal bağışıklığın olmadığı bir virüsün yayılması. Toplumsal bağışıklıkta ya aşılamayla ya da insanlar bir toplumda hastalığı geçirenlerin sayısı arttıkça bir bağışıklık oturuyor topluma ve sonuçta da yayılım duruyor, bu dağılma da sönüyor. Bu nedenle yani sizin istediğiniz gibi pandemi salgın tanımlaması basitçe böyle anlatmam mümkün. Ama demin de belirttim, bir solunum virüsüyle pandemi olma olasılığı çok daha yüksek tabii.
2: Evet ve burada galiba anahtar kelime bu pandemideki ön ek olan pan, işte her yer anlamına geliyor filan, değil mi? Yani bütün dünyaya yayılırsa çok daha yaygın geniş bir salgın söz konusuysa buna pandemi diyoruz.
4: Evet, böyle. Ve şu anda belki de bugünkü programımızın konusuna yavaş yavaş geçelim isterseniz. Çünkü bugün bir sessiz pandemi olarak tanımlanan sağlık sorunundan bahsedeceğiz. Aslında ben daha çok virüslerle çalışan birisiyim ama yine de virüs dışında bir pandemiden niye söz edilir diye baktığımda, bir kere 2019'da Dünya Sağlık Örgütü'nün bir raporu var. İnsanda küresel olarak insan sağlığını tehdit eden 10 tane büyük risk, 10 faktörden bahsediyor. Bunun içinde küresel ısınma var, işte aşı karşıtlığı var, HIV var filan. Arasında da bir antimikrobiyal direnç sorunundan bahsediyor. Ya nedir bu? Aslında antimikrobiyal direnç daha çok büyük bölümü bakterileri ilgilendiriyor. Nedir bu diye baktığım zaman, bu gerçekten de antimikrobiyal direnç. Yani kullandığınız hemen hemen bütün antibiyotiklere dirençli olan, bu nedenle de tedavi etmeniz hemen hemen olanaksız olan bir takım bakteri enfeksiyonlarına bağlı ölümler. Şimdi bu günümüzde bu tip enfeksiyonlar, yani antibiyotiklere dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlardan ölümler küresel boyutta 700 bin kadar olarak yılda 700 bin kişinin yaşamını yitirmesiyle karakterize, ama 2050 yılında bu sayının 10 milyona çıkacağı öngörülüyor. Bir takım projeksiyon, matematik modellemelerle ve 700 binden 10 milyona çıkınca ölümler, işte 2050 yılında da deniyor ki bu antimikrobiyal dirençli, antimikrobiyallere dirençli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyondan ölümler, kanser ve kardiyovasküler hastalıklardan ölümlerin üzerine çıkacak deniyor. Ve bu çok ciddi bir konu. Sadece enfeksiyona bağlı mortalite, morbidite değil, böyle dirençli bakteri enfeksiyonları bireylerin, hastaların hastanede yatış sürelerini arttırıyor ve sağlık harcamalarında da çok önemli artışlar oluyor. Buna ait bir takım sayısal değerler vermem mümkün. İşte 700 bin küresel ölüm dedim ama özellikle birçok sağlık, birçok değil tüm sağlık alanlarında olduğu gibi, burada da ülkelerin ekonomik gelişmişlik durumlarına göre çok ciddi farklar var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 35 binden fazla ölüme yol açıyor bugün için bu tip enfeksiyonlar. Ama Hindistan'da bu tip antimikrobiyallere dirençli enfeksiyonlar nedeniyle çocuk ölümleri her 9 dakikada bir tane oluyormuş. Tabii korkunç bir oran.
2: Evet.
4: Bunun nedenlerine bakıldı yıllarca ve dendi ki antibiyotiklerin ezbere kullanılması, gereksiz antibiyotik kullanımı gibi bir takım olumsuzluklar bu antibiyotiklere direncin kaynağını oluşturuyor dendi. Benim için ilginç olan, programın sonuna doğru daha çok açacağız ve büyük bir olasılıkla Açık Radyo dinleyicilerini de Açık Radyo dinleyicilerini de daha yakından ilgilendirecek olan, bu iklim krizi ve küresel ısınmayla beraber neden antimikrobiyal direnç çok yakın ilişkili, buna değineceğim. Ama hemen şunu belirteyim, gerçekten de antibiyotiklerin ezbere kullanılması bu bir sorun. Bu bir sorun. Örneğin her ülkede yazılan 10 reçeteden en az 3'ünde antibiyotik bulunduğu biliniyor. Ve özellikle ayaktan gelen, yani poliklinik hastalarında bunların %90'ında antibiyotik tüketimi var. Yeterince tanı süresi, tanı imkanı olmayan yerlerde ampirik olarak hemen bir antibiyotik yazılıyor.
2: Evet.
4: Buna ait örneğin Lübnan'da yapılmış çalışmalar, olguların %63,7'sinde antibiyotikleri yanlış sürelerle veriyorlar ve %52'sinde uygunsuz reçetelendirme yapılıyor. Yani kısaca yanlış antibiyotik, ezbere antibiyotik, viral enfeksiyonlarda antibiyotik hiç etkisiz olacağı halde antibiyotik verme yaygın bir uygulama hangi coğrafyada olursa olsun. Ama
1: Pardon,
4: işin
1: uygunsuz reçete ne demek?
4: uygunsuz reçetelendirme, yani doğru
1: Reçetelendirme, pardon.
4: reçetelendirme diye tanımlıyor. Ama ilginç olan İngiltere'de, yani gelişmiş bir ülkede bir anket var. İnsanların %35'i antibiyotiklerin viral enfeksiyonlarda da kullanılacağını düşünüyorlar. Bunu uygun görüyorlar. Yani evet, kullanılır diye. Demek ki bir de ampirik yöntemle bu konuya yaklaşım. Dendi ki, deniyor ki biz işte vakit yok, bu bir virüs enfeksiyonu, bir bakteri enfeksiyonunu, bunu araştırıp da sonucu alana dek biz hemen ateşi çıkan, solunum yolu enfeksiyonu olan birine antibiyotiği verelim gibi. Bu tabii antibiyotiklerin yanlış, aşırı kullanımına yol açmakta. Ve hep bu direnç sorunu söz konusu ettiğim bir takım antibiyotik yaygın ve yanlış kullanımı sonucunda ortaya çıktığı bahsediliyordu. Buna bağlanıyordu ve dendi ki antibiyotik kullanımını biz sınırlandıralım. Nasıl sınırlandıracağız? Örneğin Türkiye'de 2017 yılından itibaren reçetesiz antibiyotik kullanımı yasaklandı, kısıtlandı. Belirli uzmanlık alanları ancak antibiyotik reçetelendiriliyor. Bununla beraber antibiyotik tüketiminde bir azalma sağlandı. Tüm dünyada farklı boyutlarda ve farklı
2: Evet.
4: oranlarda bu tarz önlemler alındı. Ama ilginç olan antibiyotik direnç sorununda hemen hemen hiç azalma olmadı. Hatta gittikçe de artış oluyor. O zaman farklı görüşler ve farklı bilgilere ihtiyaç duyuldu. Örneğin hayvancılıkta ve tarımda verimi arttırmak için antibiyotiklerin nedenli yaygın kullanıldığı ve insan kullanımından daha fazla, örneğin hayvancılıkta toplam küresel antibiyotik kullanımının %73'ü veterinerlik alanında kullanılıyor. Örneğin 2010'da 63 bin tondan daha fazla hayvan yetiştiriciliğinde antibiyotik kullanırken 2030'da bunun 63'ten 105 bin ton olarak oralara çıkacağı hesaplanmakta. Tabii hayvanların sağlığını korumak, onlarda görülen hastalıkları önlemek, iyileştirmek ve üretimi arttırmak için gelişmiş ülkelerde bile bütün kısıtlamalara rağmen hayvancılık alanında antibiyotikler çok kullanılmakta. Bu tip kullanım sonucunda hayvanların dışkısıyla atılan antibiyotikler özellikle direnç genleriyle beraber toprağa karışmakta, onların idrar ve dışkılarıyla atılmakta ve bir şekilde insanlara bulaşabilmekte, bir şekilde insanlara geçebilmekte. Tarımda da verimi arttırmak için sulama ve hayvansal gübre kullanımı çok yaygın. Antibiyotiklere maruz kalmış hayvanlardan elde edilen gübrelerin ya da antibiyotik içeren sulama sularının kullanımı sonucunda gübre ya da arıtma çamuru aracılığıyla toprağa taşınan bir takım antimikrobiyal kalıntılar ya da antimikrobiyal direnç genleri, bu bakteriler toprakta gen transferi riskini arttırıyorlar ve topraktan biyosfere, bitki endosferine taşınıyorlar. Buradan da gıda yoluyla insanlara geçiyorlar. Şimdi bu boyutu oldukça büyük bir sorun. Bunun için çeşitli önlemler, sadece antibiyotiklerin kullanımını değil, işte antibiyotik politikalarını değiştirelim, antibiyotik yeni antibiyotikler, aşılamalar ile bakteri enfeksiyonlarının sayısını azaltır ve dolaylı olarak antibiyotik kullanımı, tüketimi azalsın. Faj tedavileri, kombine yaklaşımlar, antimikrobiyal peptitler gibi çok farklı önlemler, farklı stratejiler gündeme geldi. Ama kısa bir süreyince bir başka şey saptandı. Bu hayvancılık ve veterinerlik alanındaki yaygın kullanımının getirdiği sorunlar anlaşıldıktan sonra dendi ki bu insanlarda antibiyotik kullanımını kısıtlamasıyla bu işin üstesinden gelinemeyecek. Ama bir başka önemli sorun, bütün bu hayvancılık veterinerlik alanındaki kullanım boyutları öngörülse bile şu saptandı. Aslında antibiyotik dediğimiz maddeler daha henüz hiçbir antibiyotik ortaya çıkmadan önce, antibiyotikler geliştirilmeden önce antik dönemlerde bile mikroorganizmaların rakip mikroorganizmalarla onların saldırılarına karşı ürettikleri bir takım maddeler var. Nitekim biz antibiyotiklerin neredeyse dörtte üçünü doğadaki bir takım bakterilerden, bir takım bitkilerden elde ediyoruz. Şimdi mikroorganizmaların kendilerini savunmak için, doğada canlı kalabilmek için direnç yöntemleri geliştirmeleri ve çevredeki direnç genleri taşıyan mikroorganizmaların patojen bakterilere bu yapay gen transferiyle direnç genlerini aktarmaları işte bu esas büyük sorun. Nitekim bugün biliniyor ki bilim dünyasında okyanusların diplerinde, çok derinlerinde, permafrost tabakasında, buzullarda ya da antik dönem mikrobiyomlarda, yani çok eski zamanlardan beri kalmış bir takım mumyaların dışkı artıklarında, bozulmadan kalan dışkı artıklarında biz dirençli, bazı günümüzde kullanılan antibiyotiklere dirençli genler buluyor bilim insanları. Bu tabii ilginç ve önemli bir nokta ve bunun son zamanlarda bu sorunun hem böyle bir özelliği var, yani sadece antibiyotik kullanımını kısıtlayarak biz antimikrobiyal direnç sorununun üstesinden gelemeyeceğimizi çok net olarak göstermekte bu bulgular. Hem de iklim kriziyle beraber ve küresel ısınma ile beraber bu antimikrobiyal direnç sorununun paralel gittiği, birbirlerini tetiklediği anlaşıldı. Örneğin bir örnek vermeme izin verin, sonra sorularınız varsa yanıtlayayım. Kuraklık. Şimdi iklim krizine bağlı olarak ortaya çıkan kuraklık, bakterilerin kuru ve susuz ortamda daha çok antibiyotik üretmelerine, daha çok direnç geninin ortaya çıkmasına, böylece yaşamlarını sürdürmeye çalıştıkları gösterildi. Bu durumda bakteri içindeki su içeriğinin azalması ve antibiyotiklerin yoğunlaşması, o zaman daha çok antibiyotik üretimine, topraktaki su içeriğinin azalmasıyla buna kuraklık yol açıyor. Doğal antibiyotik dahil olmak üzere salgılanan bu metabolitlerin toprak matrisi içinde yoğunlaşmasına neden olduğu gösterildi. Bu çok önemli bir bulgu. Yani iklim krizi ve küresel ısınmanın neden antibiyotik direncini arttırdığı, buna nasıl yol açtığı artık bilimsel olarak ve moleküler düzeyde gösterilmiş durumda. Ve nihayet hem mikropartiküller hem mikroplastiklerin gen transferi için uygun ortamlar olduğu, hem gen taşıyarak, bunlar örneğin mikroplastikler, hem gen taşıyorlar hem de solunum hastalıklarını çoğaltıyorlar ve sonuçta bu iki yapının da, mikropartikül ve mikroplastiklerin de aslında antimikrobiyal direnç sorununu katlayarak arttırdığı gösterildi. Sonuç, bütün bu antropojenik faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde çevrede bulunan, toprakta bulunan antimikrobiyal direnç genlerinin yükünün belirgin bir şekilde arttığı da gösterildi birçok coğrafyada, birçok ülkede. Ben burada durayım, eğer sorunuz varsa oradan ilerleyelim.
5: Peki ben şunu sorayım. Şimdi yani söylediklerinizden öyle anlıyorum ki mesela antibiyotik kullanımının kısıtlandırılması ya da reçetelendirilmesi kendi başına sorunu çözmüyor. Ama bu herhalde yine de bir faktör. Dolayısıyla bunu herhalde savunmamız lazım, değil mi?
4: Elbette,
5: Yani
4: elbette,
5: bunu
4: elbette.
5: benimsememiz lazım.
4: Tabii. Elbette, bu orada bir sorun yok. Elbette, yani bunu yaparaktan, örneğin Türkiye'de antimikrobiyal direnç oranı bazı bakteriler için reçetelendirme kısıtlandırılınca bu ülkemizde %33'ten %27'ye düşmüş ama orada durmuş. Daha fazla
5: Evet.
4: düşmüyor. Yani onun kısmen bir getirisi oluyor ama kesin bir çözüm değil. Yani dönüp dolaşıp işte bütün bu sistemin ve bu antroposen dediğimiz antropojenik faaliyetlerin bir uzantısı olarak karşımıza çok ciddi, beklenmedik bir antimikrobiyal direnç sorunu çıkıyor. Bu da herhalde göz ardı edilmemesi gereken önemli bir sağlık sorunu.
5: Evet. Peki bir de şunu soracaktım. Şimdi bu antibiyotiklerin doğal bir yapısı olması ya da işte bir kısmının, büyük bir kısmının doğada bulunabiliyor olması filan, anladığım kadarıyla aslında belki bu işin cevabının da anahtarlarından birini oluşturuyor. Öyle mi ve bundan sonrası için ne yapmalıyız sizce?
4: Yani siz şu anda var olan antibiyotiklere karşı direnç konusunu bir şekilde frenleyebilirsiniz. Kısmen azaltabilirsiniz. Örneğin aşılarla. Örneğin zatürre etkeni olan pnömokok bakterilerindeki direnç konusunu siz pnömokok aşısını yaparak insanlarda daha az pnömokok kolonizasyonu, yani pnömokok bakterisinin yerleşmesini engelleyip o enfeksiyon olasılığını azaltırsanız doğal olarak tedavide kullanılan antibiyotiği de azaltacaksınız. Ama unutmayın ki sadece insanlarda farklı tedavi yaklaşımları, aşılar ya da diğer bir takım yöntemlerle antimikrobiyal direnç sorununu kesin çözebilir miyim? Hayır, onu çözemeyiz. Çünkü toprakta var, permafrostta var. Henüz daha yaratılmamış bir takım bulunmamış, üretilmemiş antibiyotiklere bile direnç gösterme özelliği taşıyor. Bu okyanusların derinlerindeki ya da permafrost buzullarının altındaki bakteriler, oralardan çıkartılan bakteriler. Tabii bunu öyle aşılayarak falan engelleyemezsiniz ya da yeni bir takım tedavi yaklaşımları ile. Hem bu topraktaki bakterilerin kendilerini korumak için ürettikleri antibiyotiklerin getireceği direnç sorunu, hem de bu kuraklık, çok fazla yağışlar gibi ya da demin bahsettiğim bu mikropartikül ya da mikroplastiklerin bu gen transferi için uygun ortamları oluşturması, bütün bunlarla mücadele ederek ancak antibiyotik direnç sorununa bir çözüm getirilebilir. Daha radikal, daha kesin bir çözüm getirilebilir. Aksi takdirde bu sorun hep devam edecektir.
1: Peki ben de bir araya bir ufak soru sorabilir miyim, ekleyebilir
5: Tabii
1: miyim?
5: tabii
1: Yani
5: buyurun.
1: özellikle bu antibiyotik meselelerinde, aşı meselelerinde filan gittikçe sağlık sistemini darmadağın eden gelişmeler olduğu da Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle bu sağlık bakanı olarak JF Kennedy Jr.'ın
5: Evet.
1: çalışmalarının muazzam bir sorun olduğunu belirten çok sayıda bilimsel araştırma yazısına da rastlıyor olduk ve bu Amerika'nın çok yüksek sayıda hastalık ve ölüme yol açabilecek duruma karşı Sağlık Bakanı'nın bizzat sebep olduğunu iddia etmeleri çok tuhaf bir durum değil mi? Nasıl, ne düşünüyorsunuz?
4: Elbette bu aşı karşıtlığı ya da bir takım tedavi yaklaşımlarına karşı çıkmak, hani kanıta dayalı tıp dediğimiz bir olgu var, bu gerçek bir olgu. Buna itiraz edip buna inanmayarak bir takım olumsuzlukları ve böyle afaki, bilimsel temeli olmayan olumsuzlukları dillendirip aşı ve tedavi yaklaşımlarına karşı çıkmak. Ne oluyor sonunda? İşte kızamık bazı Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerinde patlıyor. Buna hepatit B devam ediyor. Arkasından belki polio gelir. Menenjit salgınları oluyor küçük çaplarda. Bu tabii bütün dünyada bu neoliberal politikaların getirdiği bir bilim karşıtlığıyla çok paralel giden bir durum. Ne yazık ki ülkemizde de 2000'li yıllarda 10, 100 kadar aile çocuklarını aşılatmıyordu. Bu sayı şimdiki 100 bini geçti. Yani bu çok
5: Evet.
4: ürkütücü bir oran. Bu aşı karşıtlığı, bu bilim karşıtlığı artıyor ve arttıkça da herhalde daha çok sağlık sorunu, daha çok salgın, daha çok hastane yatışlar ve ne yazık ki ölümler görülecektir. Yapacak şey yok. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sağlık Bakanlığı konumundaki Kennedy'nin yaptıklarının yani yenilir yutulur şeyler değil. Bunları açıklamak, bunlara ama şu açıdan haklı falan gibi bir şey söylemek mümkün değil. Ve ne kadar büyük Amerika'daki, yani Güven Bey lütfen siz yanlış bir şey söylüyorsam düzeltin. Amerika'daki ne kadar uzman
5: Estağfurullah.
4: kasa, pediatri, cerrahi, iç hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları dernekleri, bunların hepsi itiraz ediyorlar bilim insanları ama söz geçiremiyorlar. Yani ben elimden geldiğince bu Kennedy'nin oluşturduğu bir Defense diye bir sitesi var. Onu düzenli takip ediyorum. Neler diyorlar diye çok ürkütücü şeyler söylüyorlar. Yani aşıyla ilgisi olmayan bir takım yaşanan olumsuzlukları tamamen aşıya bağlayıp çok ciddi bir propaganda yaklaşım var. Sosyal medyayı iyi kullanıyor aşı karşıtları. Ve bu olumsuzluk da yayılıyor. İnsanlar inanıyorlar.
5: Evet. Ve yani Selim Bey, siz yani mütevazı bir şekilde ben söylemiştim, ben demiştim demekten de hoşlanmıyorsunuz ama sonuçta yani bu virüsler ve salgınlar konusunda mesela enerjimizi nereye yoğunlaştırmalıyız? Yani hangi tür virüsler ne şekilde bir pandemiye sebep olabilir? Hangileri olmaz? Hangileri konusunda belki çok dert edinmememiz, başka şeylere bakmamız ama lazım. Bunları işte insan çalışarak, bilimsel araştırmaları takip ederek filan herhalde
2: anlayabiliyor.
4: Elbette tabii
3: Evet.
4: yani, ve bu, bilmiyorum fark ettiniz mi, belki ileride bu konuda da bir benimle değil benim istediğiniz konuya daha çok doğrudan ilintili insanlarla da, ama bu akademik dergilerdeki sahte makale sorunu da, o da bu yeni bilim karşıtlığının bir uzantısı, bir
2: Evet.
4: kol olarak yükselmekte. Bu Türkiye'de vardı biliyorduk ama hani Türkiye'de deyim yerindeyse biraz alaturka bir şekilde işte yapılmaktaydı, ama yurt dışında da yani saygın diye düşündüğümüz dergilerde falan da çok garip makaleler çıkmaya başladı. Bakıyorsunuz dergilerin finansörü genellikle ilaç ya da aşı kuruluşları. Bu durumda ne diyeceğini şaşırıyor insan. Şimdi bunu söylediğiniz zaman ben bir yerde dergi ya da yazılan bilimsel makalelere de inancın azalmasından korkarım.
1: Evet,
4: Bu
1: öyle
4: da
1: bir
4: tabii
1: tehlike.
4: bir
1: Yani
4: risk.
1: bu da çok büyük bir
4: Çok
1: önemli
4: büyük
1: konu.
4: risk.
1: Maalesef sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz ama bunu tekrar uzun boylu bir kez daha konuşacak
4: Elbette.
1: fırsatımız olur
4: Tabii.
1: inşallah diyorum.
4: Umarım sizinle zaten bir Pit Rotest programı
1: Evet,
4: yapacak.
1: yapacağız.
2: Evet.
1: Yapacaktık, bir türlü yapamadık.
2: Tamam. Peki, böylece bitirelim. Çok teşekkürler. Doğru yani, bütün dedikleriniz, hani nelerden endişe duymalıyız, nerelere enerjimizi daha çok vakfetmeliyiz filan. Bunlar önemli meseleler haliyle. Türkiye'de de evet daha alaturka bir şekilde oluyor ama bütün dünyada olan bir acayip bir trend var sahiden, bir
4: Aynen.
2: bilim karşılığı filan söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun başını çekiyor sahiden. Peki bugün Profesör Selim Badur konuğumuz oldu ve işte virüsler, salgınlar, sağlık meselelerini konuştuk. Kendisi mikrobiyolog ve virolog. Bu konularda da işte neden endişelenmeliyiz, neden o kadar endişelenmesek de olur filan meselelerin üstünde durmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz Selim Bey.
4: Ben teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar,
1: Selim
4: sağ
1: Badur, çok teşekkürler.
3: olun.
4: Hadi
3: Görüşmek üzere.
4: görüşmek
3: Görüşmek
4: üzere.
3: üzere.
4: Sağ
3: Hoşçakalın.
4: olun. Teşekkürler.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Açık Bilinç.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Evet, Açık Bilincin ardından Açık Gazete'yi de kapatalım. Ama son dakikada diyebileceğimiz biri dün gece iki önemli haber var. Onları da ele alalım değil mi? Bir tanesi bu Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a operasyon diye kararda görüyoruz. Başka yerlerde de vardır belki.
2: Evet, Beylikdüzü'ne operasyon, belediyesine operasyon düzenlenmiş. İstanbul merkezli, Bursa ve Giresun'u da kapsayan 3 ildeki eş zamanlı operasyonlarda Beylikdüzü Belediyesi çalışanları İmamoğlu İnşaat ve Yapı Denetim Firması görevlerinin de bulunduğu toplam 27 kişi gözaltına alınmış. Bu arada Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne de yeni bir operasyon olmuş. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in eşi ve kayınvalidesi de dahil 10 şüpheli de orada Antalya'da gözaltına alınmış durumda.
1: Gözaltına alınmış. Yani çok sabaha erken saatlerinde yapılan operasyonlar artık bir şey genel
2: Sıradan oldu.
1: Sıradan olaylar arasına geldi yani. Halbuki bayağı etkileyici bir şey. Bir de iyi bir haber var. 27 günlük direniş zaferle sonuçlandı diyor kararda. Madenciler yeryüzüne çıktı. Özşen madencilik birkaç günden beri takip etmeye çalıştığımız bir şeydi. Fazla mesai alacakları ve işten çıkarmalara karşı 27 gündür direnişteydiler. İşverenle yapılan görüşmelerden uzlaşma çıkmasının ardından eylemlerine son vermişler. Ücret, tazminat ve fazla mesai alacakların ödenmesi için tarafların da yer aldığı bir denetim heyeti kurulması konusunda anlaşmaya varılmış. Ayrıca 27 günün direnişte geçirilen 27 gün ücret ve sigorta kapsamına alınacağı açıklanmış. Bu Edirne Uzunköprü'de faaliyet gösteren Özşen Madencilik, bağımsız evet. Maden iş üyesi işçiler. Evet, bu şekilde de kapatabiliyoruz o zaman herhalde. O zaman hemen şey yapalım, bitirelim. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritko'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Salı günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: pitoreski.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Leyla Aktay'a teşekkür ederiz.
6: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
7: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
8: Günaydın Didem, herkese günaydın.
7: Herkese günaydın. 16 Haziran Salı gününden herkese merhaba. Açık Gazete'nin hemen ardından yine buradayız ve bir müzikle başlayalım. Ne seçtin?
8: Wet Leg dinleyeceğiz bugün sevgili günlükteki şarkı olarak. Wet Dream.

Wet Leg'den Wet Dream dinleyerek sevgili günlüğe başladık. Senin de söylediğin gibi 16 Haziran Salı sabahında Açık Gazete'den sonra buradayız ve bugün ne var ne yok radyomuzda anlatacağız. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a var.

0: Ve bugün Pınar Erkan, Katolik misyonerlerin şehir içinde yerleşebilmek için ve kabul görebilmek için nasıl çaba verdiklerini anlatmaya bu bölümde de devam ediyor.
1: Evet, bu ikinci program. İlk bölümü kaçırdıysanız podcast kanallarımızdan Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a podcast kanallarından erişebileceğinizi hatırlatalım. Saat 11'de Ada programı var. Levon Bağış ve Deniz Park tam 7 hafta boyunca Yektan Türk Yılmaz'ı ağırlamıştı ve inanılmaz arşiv kayıtları çalmışlardı. Taş plak kayıtları, 78 devirler vardı. Ve bu sefer konukları Sabiha Apaydın Gönenli ve bütün kariyerini perspektifinde yeme içme kültürünü rehber yayınlar hakkında konuşuyor ve kurucu olduğu kök köken toprak konusuna giriş yapacaklarmış. Ada programında malum konuklarımız uzun haftalar boyunca uzun uzun derinlemesine sohbet ediyorlar. Bu ilk bölümde Sabiha Apaydın Gönenli ile sohbetlerini Levon Bağış ve Deniz Pak'ın dinleyebilirsiniz. Sonra polikrom var.
0: Evet, polikrom var. Polikromda belki biraz karanlık bir polikrom olabilir. Last Seen Alive'ın Mart
1: bu
0: ayında.
1: Bu kadar güneşli.
0: Ya bir karanlık abi. Derken tam öyle değil. Bilmiyorum, Last Seen Alive grubunun I Cannot Tell a Lie diye bir şarkısı var. Mart ayında yayınladıkları albümden bir şarkı. Dün o albümü dinlerken ya evet bak buradan hareketle bir şeyler yapabilirim dedim ama sonra Tigran Amasyan falan girdi listeye.
1: Evet, Tigran Amasyan geçtiğimiz Mart ayında o da albümü yayınladı. Parça parça gelmişti, albüm yeni yayınlandı ama.
0: Evet. Sonra liste birazcık bu ışıltılı havaya uygun olmayabilir diye düşündüm ama yine de öyle bir listeyi birazdan finalleyip yayına da göndereceğim Andrei.
1: İşte programların arka yüzleri böyle oluyor genelde. Bir parçanın peşine düşüp sonra bambaşka bir parçada kendimizi bulabiliyoruz ve oradan oraya ilerliyor. Belli olmuyor işte.
0: Evet.
1: Peki saat 12.55'te Cesur Yeni Dünya var. Polikrom'un hemen ardından Aldous Huxley'nin bu distopik romanını, distopyaları da bu aralar bu geçtiğimiz bir iki ayda çok konuştuk. Distopik romanı Cesur Yeni Dünya'yı okumaya devam ediyoruz. Tolga Korkut'un sesinden. Eğer kitabı hala edinmediyseniz bu son İthak yayınlarından çıkan baskısında da inanılmaz bir ön söz var. Hı-hı. Yani kitabı yazdıktan 12-13 yıl sonra kendi kitabını eleştirmiş Aldous Huxley. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım bu vesileyle.
0: Evet, saat 13'te de Fransız Öpücüğü ile devam ediyoruz. Bu hafta Devrim Özkan söz yazarı Etienne Roda Jil imzalı şarkılar dinletmeye devam ediyor bize. Geçen hafta ağırlık olarak Julien Clerc ile yaptığı çalışmalara kulak vermiştik. Bu hafta ise 70'lerden 90'lara kadar olan dönemde Mort Schumann, Claude François, Johnny Hallyday, Juliet Greco ve Ajda Pekkan için kaleme aldığı parçaları dinleyecekmişiz Fransız Öpücüğü'nde.
1: Evet, saat 14'te Dünya Mirası Adalar var. Derya Tolgay ve Nevin Sungur'un hazırladığı programda 1943 İstanbul doğumlu Roger Urgan'ın Elmadağ'dan Bomonti'ye, Cihangir'den Burgazada ve Büyükada'ya uzanan yaşam öyküsüyle İstanbul'un çok kültürlü geçmişine tanıklık eden özel bir isim. Bu bölümde Roger Urgan'ın anıları eşliğinde yalnızca eski Büyükada'yı değil, Rumların, Ermenilerin, Yahudilerin ve Türklerin bir arada yaşadığı eski İstanbul'u, müziği, gençliği ve kaybolan yaşam biçimlerini konuşuyoruz. 6-7 Eylül'ün çocuk hafızasındaki izlerinden adanın yaz gecelerine uzanan bu yolculukta geçmişin bugüne bıraktığı izleri birlikte hatırlıyoruz. Roger Urgan'ı aile albümü ve anılarını bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz demişler ve Dünya Mirası Adaların sosyal medya hesaplarında Roger Urgan'ın çocukluk fotoğrafları var. Tam böyle hani 1950'lerin başı İstanbul'una dair pek çok fotoğraf var. Bu fotoğrafları da paylaşmış. Apaçık Radyo ile de paylaştığı için teşekkür edelim. Tekrar sosyal medya hesaplarımızdan erişebileceklerini hatırlatalım.
0: Evet, dinleyicilerimize. Saat 14.30'da da Yeni ile devam ediyoruz. Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni Yeni de bu hafta uzun yıllar halk müziği, dans ve sokak müziği ile özdeşleştirilen akordeonun çağdaş klasik müzikteki dönüşümüne ve bu dönüşümün dikkat çekici temsilcilerinden olan Portekizli akordeonist, besteci ve eğitimci İneş Vaş'ın müzik dünyasına konuk olacakmışız. Bestelerinden oluşan bu seçkide, Yeni de yer alan seçkide Timeless ile zaman zamanın akışını yavaşlatan, Waiting Room ile bekleyişin belirsizliğini dinleyen ve Ithaca ile ve varılacak yerden çok yolculuğun kendisini sorgulayan bir anlatının izini sürecekmişiz Hande Akkan'la bu bölümde.
1: Pek çok edebi göndermesi de var, evet, bestelerinin, fark ettiğin gibi. Ben de şimdi ona bakıyordum. Timeless, Waiting Room, Ithaca falan deyince pek çok şey geliyor aklımıza. Ve yeniden hemen sonra saat 15.30'da başka bir edebiyatçıya dair konuşacak
0: Ömer Bey'in Didem çok Bey'di. Seveceği bir program olacak,
1: evet,
0: bu.
1: Evet, Ömer Bey'in de haberi var bu arada. Dünyayı Çevirenler'de Didem Bayındır'ın konuğu, yazar ve çevirmen Süleyman Doğru programda Latin Amerika Edebiyatı'nın en özgün ve etkili yazarlarından Eduardo Galeano'nun eserleri, anlatı dünyası, tarih, hafıza, adalet üzerine kurduğu düşünsel evren konuşulacak. Galeano'nun şiirle tarihi, kişisel olanla toplumsalı iç içe geçiren anlatımında bugün hala neden güçlü ve güncel olduğu üzerinden bir sohbet bizi bekliyor. Malum Açık Gazete içinde her sabah Kullan At Gece, Gezegenimiz Yegane Evimiz kitabını okumaya devam ediyoruz. Bu arada tabii Galeano'nun pek çok kitabını okuduk, okumaya da devam ediyoruz. Hepsi de Süleyman Doğru çevirisiyleydi. Sevgili dostumuz ve destekçimiz aynı zamanda Süleyman Doğru, artık radyomuzun kıymetli yazarlarından biri diyebiliriz kendisi için. Bugün o konuğumuz saat 15.30'da Dünyayı Çevirenler programında.
0: Evet, saat 16'da Onarım Çağı ile devam edeceğiz. Suda Simmeriç, Tuna Emren ve Özdeş Özbay'ın bu programında, bu bölümde Jonathan Leal'in Söndür Ateşi kitabındaki sanayi, ulaşım, tarım gibi alanlarda küresel emisyonların nasıl azaltım yapılabileceğini konuşuyorlar. Yani küresel emisyonların azalımı üzerine konuşuyorlar.
1: Evet, bu mesele gerçekten, bu azaltım meselesi, nasıl azaltım yapılabileceği meselesi önemli. Saat 16.30'da Diyerken programı var. Damla Özüer ve Rauf Kösemen'in hazırladığı programda bu hafta Okan Palay'la sosyal girişimcilik ve İbrahim Badur sosyal girişim ödülleri üzerine, İbrahim Badur, Badur dedim, sabah Selim Badur konuktu Açık Bilince, ben de ilgiyle dinledim, o yüzden böyle bir küçük hata yaptım, kusura bakmasınlar, tekrar özür dileyerek, İbrahim Badur sosyal girişimcilik ödülleri üzerine konuşacaklar Okan Palay'la.
0: Evet, ve saat 17'de Dünyanın Cazı'yla devam ediyoruz. Bugün Salı ve Sanat Deli Orman olacak mikrofon başında. Saat 18'de Gezegenin Geleceğinde Uygar Özesmi ve Büşra Yer'den iklim ekoloji haberlerini alabiliyoruz. Bir müzik daha dinleyelim.
1: Hadi dinleyelim, ne dinleyeceğiz?
0: Viagra Boys dinleyeceğiz. Dirty Boys.

0: Viagra Boys dinledik. Dirty Boys'la devam ettik.
1: Evet, saat 18.10'da Açık Dergi programı var. İlksel Mavitun'un sunumuyla İstanbul'da ne var ne yok dinleyeceğiz. Saat 18.30'da ise Nazlı Zaman ve İlksel Mavitun'a Ekoton'da her hafta çeşitli söyleşiler yapıyorsunuz. Ben anlatırken toparlayacağım yazmışsın.
0: Çünkü yani kendimi de toparlayacağım.
1: Hadi buyurun.
0: Evet, bugün Ekoton'da konuğumuz Alper Aydın olacak. Alper Aydın'ın Yasonburnu'nda yaptığı açık hava sergisi Fata Morgana'dan ya da İstanbul Modern'deki Taş Kütüphane'den ya da OM'daki Corpus Membretum işlerinden, eserlerinden hatırlayabilirsiniz. Belki de Kabataş'taki hemen yan köşede yer alan Geo Atlas sergisinden de hatırlayabilirsiniz. Alper Aydın konuğumuz olacak. Bu bölümde yani insanın doğayla olan, doğanın insanla olan ilişkisini konuşacağız biraz. Doğa bir sahne mi ya da bir hafıza mekanı mı ya da bir malzeme olabilir mi? Ve burada insanın doğayla karşılaştığı anlarda ne oluyor? Ekoton'daki o tam orta noktada buluşmayı insan ve doğa arasında bir yerden sanıyorum bugün söyleşimizde konuşacağız. Saat 18.30'da yayında Alper Aydın, İhsan Mavi Tuna ve ben olacağız.
1: Evet, bu Yasonburnu'ndaki sergisine de sen gitmiş ve
0: ben
1: yerinde görmüşsün.
0: Evet, bir söyleşimiz daha.
1: Yasonburnu enteresan bir yer ve oradaki işlerini, ben de fotoğraflarını gördüm, kendisini göremedim. Enteresan da bir, coğrafi olarak da enteresan bir yer. Farklı yerleri mekan olarak belirleyip biraz böyle başka şekillerde çalışıyor Alper Aydın. Bugün detaylı olarak saat 18.30'da Ekoton'da dinleyebilirsiniz. 19'da Antroposen Sohbetler var. Utku Perktaş'ın hazırladığı programda bu hafta Profesör Doktor Tayfun Atay ile gerçekleştirdiğimiz söyleşinin ikinci ve tamamlayıcı bölümünü dinleyecekmişiz. Şempanzenin aynasında türler arasında bir tür başlıklı bu bölümde. Şempanzelerden Peygamberlere kitabından hareketle insanın biyokültürel yapısını, anlam arayışını, doğayla ilişkisini ve antroposen çağında yeniden düşünmemiz gereken sorumlulukları konuşacağız. İlk bölümü kaçıranlar için Antroposen Sohbetler programının podcast kanallarına bakmalarını tavsiye edelim. Saat 19.30'da ise Felsefe Açıklarından programı var.
0: Evet, bugün bahçede felsefeyi konuşuyorlar. Yani bahçede felsefe yapmak üzerine konuşuyorlar. Yılmaz Murat Bilican ve Ahmet Rıfat Ödül. Bahçe nedir? Her türlü dış uyarıcıdan, gürültüden uzak bir kaçış yeri olabilir mi? Yoksa sınırları insan tarafından belirlenmiş ikinci bir doğa sayılabilir mi? Bahçe bizim doğayla olan ilişkimizi aynı da tutabilir mi diye sormuşlar. Bahçe bizimle doğa arasındaki köprü olabilir mi gibi de bir soru benim aklıma geldi. Bakalım bugün saat 19.30'da neler konuşulacak.
1: Pek çok, yani müzikte de çok kullanılan bir metafor. Çok fazla yer bulan, edebiyatta, müzikte, pek çok şeyde. Bakalım neler konuşacaklar. Bugün saat 19.30'da dinleyebilirsiniz. Saat 20'de Açık Şemsiye programı var. Ve her ay olduğu gibi bu ayda Tuncay Günlük'te sıra ve Crime and the City Solution'ın retrospektifine başlıyor. Tuncay genel olarak böyle kendi bölümlerinde bir grubu ya da bir sanatçıyı alıp onun bütün eserlerine bir göz atmamızı sağlıyor. Artık Crime and the City Solution grubuna geçtik. Bakalım neler dinleyeceğiz bu akşam saat 20'de.
0: Evet, saat 21'de de Gitaresk var. Gitaresk'te bugün grup dedikoduları konuşulacakmış. Murat Ermert ve Gonca Açıkal'ın Rush, Yes, Genesis, Aerosmith, VIC gibi grupların parçalarına kulak verip bir de o dedikoduları bize anlatacaklarmış.
1: Bu dedikodular enteresan oluyor.
0: Evet,
1: ben
0: evet.
1: Seviyorum açıkçası.
0: Bence de güzel oluyor.
1: Biraz küçük magazinlerine girmek tatlı oluyor müzisyenlerin. Saat 22'de Esintiler programı var. Esintilerin 30 yıllık arşivinden çeşitli seçmeler yayınlıyoruz ve tam 25 yıl önce 2001 yılında 20 diyordum. 2001 yılında Miles Davis'in 75. yaşı için hazırladığı 4 bölümlük programın 3.sünü dinleyeceğiz. Bu akşam saat 22'de Esintiler programında.
0: Evet ve sonra gürültü ve duman ve ardından egzotik yeraltıyla devam edeceğiz. Saat 1'de de Kesbiç'te Deniz Bankal bu hafta uzun zamandır onun zihninde yeri olan David Hockney resimlerinden ve o resimlerin içinden sızan sarıdan yola çıkıyormuş. Suyun sesi, sarının farklı tonları ve Hockney'nin cümleleri arasında dolaşan bir ses koleji olacakmış bu akşamki Kesbiç. Aynı zamanda onun resimlerinde olduğu gibi dikkat büyük anlatılardan çok yüzeylere, ışığa ve gündelik hayatın kolayca gözden kaçan ayrıntılarına yönelecekmiş. Bu gece yarısından sonra saat 1'de Kesbiç'te dinleyebiliriz.
1: Evet, hadi hatırlatmalarımızı yapalım ve müziğe bırakalım. Bizden sonra da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a var. Onun saatine de çok sarkmadan stüdyodan ayrılalım.
0: Evet, Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu biliyorsunuz ve bu kanalda birçok Açık Ragi Portreler başlığı altında birçok söyleşimiz var. Henüz bunları izlemediyseniz kanalı baştan takip edip abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Ama birkaç bölüm izlediyseniz geçen hafta yayınladığımız Mihran Tomasya'nın Çak'ta çektiğimiz Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nda çektiğimiz videosunu önerebiliriz bu hafta için size.
1: Evet, eğer Mihran'la yaptığımız söyleşiyi izlediyseniz ve izlemediğiniz pek çok söyleşi var. Bunları izleyip yorum yapabilirsiniz. Bunlar algoritmaların önüne çıkmamızı sağlıyor. Bizim için çok önemli. Bunun dışında pek çok sosyal medya mecrasında varız. Buralardan bizi takip edebilirsiniz. Böylece stüdyolarımızı, bizleri, sesinizi duyduğunuz insanları görebilirsiniz bu vesileyle. Bunu da hatırlatmış olalım. Bir de bültenimiz var, açıkbulten.substack.com adresinden erişebileceğiniz. Her cumartesi saat 14'te yayınlanıyor. Hafta boyunca radyoda ne var ne yok, okuma önerileri var. Açık Gazete ekibinin hazırladığı bambaşka mecralardan derlediğimiz bu okuma önerilerine bakabilirsiniz. Podcastlerimizin listeleri var. Programlarımızda neler oldu, hafta boyunca radyoda neler oldu, buradan erişebilirsiniz. Bu arada bu bültene abone olmanız şöyle de önemli. Başka sürpriz bültenlerimiz de olabilir. Böyle bir küçücük ipucu bırakayım şuraya.
0: İyi yaptın. Son şarkımızı dinleyelim. Ne dinleyeceğiz?
1: Valdek dinleyeceğiz. Şalalalala. Dinlemeden önce Andrei Grisku'ya çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Akşam da görüşebiliriz. 12'de de görüşebiliriz. Bugün
1: sabah, yarın sabah da ben varım
0: görüşebiliriz.
1: Işte öyle çeşitli saatlerde bizi bulabilirsiniz radyonun.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşürüz.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Leyla Aktay'a teşekkür ederiz. That's

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
0: Açık Radyo. Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
7: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Altı Ok Gürol'a teşekkür ederiz.
8: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
7: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
9: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz Apaçık Radyo'da. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bu hafta size Katolik misyonerlerin şehir içinde, yani İstanbul'u kastederek söylüyorum elbette, yerleşebilmek, kabul görebilmek için hangi çabalara girdiklerini anlatmaya devam etmek niyetindeyim. Daha önceki programda söylemiştim, çünkü bu ikinci program oluyor bu konuyla ilgili doğrudan rahiplerin veya rahibelerin bültenleri var. Mektuplar halindedir bunlar. Anlatırlar başlarına gelenleri, okul açıyorlarsa neler yaşamışlar. Bunları bir arada toplamışlardır. Bizim için de tabii şahane kaynak oluşturuyorlar. Ve Rinaldo Marmara'nın derlediği mektuplar içinden size aktarmak niyetindeyim. Şimdi daha önce Bebek'te açtıkları okul ve yurtla ilgili Saint Benoît'ın konuşmuştuk. O mektuplardan bir tanesi İstanbul Papalık Müfettişi Monsieur Leloup'un umum vekil Monsieur Etienne'e yazdığı mektup. Ve 1843 tarihli, bu da Tanrı'nın lütfu sayesinde ümit ettiğimizden daha iyi bir şekilde halledebildiğimiz, çok büyük terslikler yaşadığımız Bebek'teki kilisemizin hikayesini size aktarmamın zamanı geldi diyor. O zorlukların temelinde de ferman almanın güçlüğünden bahsediyor. Bunu elde edebilmenin bir ihtimalinin bile olmaması diyor. Çünkü gerçekten de bu şekilde saray okulların açılmasını geciktirir, direnir. En azından meşru bir yasal statü kazanmasınlar diye uğraşmış oluyor. Diplomatik olarak eğer karşı duramıyorsa da bu yolları seçiyorlar. Bütün güvenirliğine rağmen Fransa senelerden beridir beyhude yere bir Sakız Adası için ferman talep etmiş ve İzmir'deki eski kilisenin yerinin değişmesini bile sağlayamamış. O fermanlar Şeyhülislam muvafakatı, yani bir fetva ile elde ediliyor. Şeyhülislam'ın imtiyazları Babıali'nin asla karşı gelmediği bir çeşit resmi belge. Ve izin verdikleri belirli koşullar var. Eğer ona uymuyorsa talebiniz, hiçbir şey yok. İzin filan alamıyorsunuz, imtiyaz da alamıyorsunuz, hiçbir şey alamıyorsunuz. Fetvada aranan ilk şart, emsali var mı binanın? Türklerin eski kiliselerinin yeniden inşa edilmesine göz yummamaları gibi bir kaideleri varsa da yenilerine izin vermiyorlar. Bu konuda birçok ilginç şey yaşanıyor diyor. Birkaç yıl olmuş, yeni bir mahalleye yerleşmiş Rumlar ve kiliselerine kadar gitmeye erindikleri için bulundukları yere bir kilise inşa etmek arzusu olmuş. Ama bunun için gereken fermanı nasıl elde edeceklerdi diyor. Halktan iki kişi sarhoş numarası yapar, tam da kiliseyi inşa etmek istedikleri yerde kavgaya tutuşur ve birbirlerine ağza alınmadık küfürler ederler. İnzibatın eline düşerler ama biri bununla da yetinmeyip hasmını mahkemeye verir. Hakim sert bir dille sorar. Nerede kavgaya tutuştunuz? Bu kavgaya tutuşan iki Rum'dan biri kasıtlı olarak eski kilisenin arazisi üzerinde diye cevap verir. Hakim derhal eski, yani kadı hakim dediği, eski kilisenin arazisi üzerinde diye hükmederek bunu kayda geçirir. Dava zaptı mahkeme kaleminde kalır. Birkaç yıl geçer bunun üzerinde. Rumlar arzu hallerini, yani dilekçelerini Babıali'ye verirler ve tabii adet olduğu üzere onlara söz konusu arazide daha önce bir kilise bulunup bulunmadığı sorulur. Rumlar hiç çekinmeden bunu doğrularlar. Evet, vardı derler. Zaten falanca mahkemenin kaleminden de burada bir kilise daha önce bulunduğunun öğrenilebileceğini ilave ederler. Ve ondan sonra da kontroller yapılır, bakarlar ki mahkeme kaleminde de eski kilisenin arazisi ifadesi geçiyor. Bunu belge kabul edip kilisenin inşa edilmesine izin verirler. Şimdi Katolik müfettiş bunu anlatıyor, diyor ki biz... Neyse, gene bir çirkin bir şey söylüyor Rumları itham ederek. Ben onları tekrar etmek istemiyorum. Biz bu yollara başvuramazdık diyor. Dolayısıyla uyguladığımız taktik hiçbir zaman Türklere direnmemek, bize emrettiklerinde çalışmaları durdurmak ve daha sonra böyle bir şeyi beklemediklerinde yeniden işe koyulmaktı. Sanki çok daha iyi bir şeymiş gibi. Türklerin dokunamadığı Frank işçileri tercih ediyorlarmış. Alttan girip üstten çıkarak mükemmel bir zevkle yapılmış iki sekilikle üç mihraplı çok güzel bir şapel tamamlayabildik diyor. Zengin bir görünüşü yok ama temiz, hatta zarif bir şey olduğunu söyleyebilirim diyor İstanbul Papalık müfettişi. Zaten benzeri bulunmayan bir durum. O köyün karşısında iki sahil boyunca boğaz genişliyor. Böyle suları durgunmuş hissi uyandıran bir çeşit göl oluşturuyormuş. Yaz zamanı bütün çevre köyde ağaçlar ve yeşilliklerle kaplı, küçücük kilise amfiteyatroyu andıran bir manzaraya hakim bir konumda ve boğazdan geçen birinin fark etmemesi imkansız, o kadar pitoresk bir manzara ortaya koyuyor ve her pazar orada kutladığımız iki Kudas ayininde çoğunluğunu Ermeni, Slav ya da Hırvat ailelerin oluşturduğu insanlarla tıka basa dolan bir şapel. Ve ilahi söylemekten biraz çekiniyorlarmış tedbir niyetine, Ermeniler ya da Rumların yaratacakları yeni sıkıntılara fırsat vermemek için. yegane kampanaları kolej eğitimlerinde yararlandıkları çıngırakmış. Fakat kilisemiz bu sene küçükse de seneye büyüyecek ve kullandığımız çıngırak nihayet çana dönüşecek. Bütün bunlar Fransa'nın şark meselelerinde sözünün geçerliliğine bağlı. Bu arada güzel bir mülk ve Boğaziçi'nin bizzat merkezinde bir Katolik kilise sahibiyiz. İstanbul'un maruz kalacağı köklü değişiklikler ne olursa olsun mülkiyet hakkına saygı gösterileceğine şüphe duyulmamalı diyor. Ne kadar para harcadıklarından söz ederken de her şeyi kendimiz yaptırdığımız, kimseye hediye vermek durumunda kalmadığımız için mütevazi bir meblağla bunu halledebildik diyor. Ama bütçeyi daraltan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun temelini oluşturan şey onların bahşiş dedikleri yeni hizmete karşılık ayrıca verilen paraymış. Tıpkı denizdeki balıklar gibi bahşişin de büyüğü ve küçüğü var diyor. Paşalar için ayrı, uşakları için ayrı, hatta hükümdarların bile bahşişi var diyor. Ay bu çok fena bir şey, gerçekten çok fena bir şey. Bu hükümdarın bahşişi biliyorsunuz değil mi? Yani hükümdarın bahşişi ne ya? Hadi o zaman da yani sonrasına da sirayet etmesi, neyse bunu çok korkunç. Hani modern çağlarda asla olmaması gereken bir şeye maruz kalıyoruz ya, bu çok korkunç. Ve diyor ki tek kelimeyle bahşişsiz iş görülmüyor diyor. Sonra başka bir mektup daha var. 1832 senesine ait İstanbul'daki kolejin idarecisi Lazarist misyoner Aziz Lazarus cemaatinin umum vekili yine Monsieur Etienne'e mektup yazıyor ve bağdan söz ediyor daha ziyade. Tanrı'nın bize koleranın ardından gelen ve yol açtığı yıkımda hiç de aşağı kalmayan müthiş veba afetini gönderdiğini bilerek bizlerin hesabına hailice, tabii şimdi bu veba salgınları, kolera salgınları 19. yüzyıl boyunca devam etti. Ve biliyorsunuz yani bu sanki daha önceden de konuştuk ya, ilk defa şimdi yakın zamanda bizim başımıza geliyormuş gibi bunları çok dert ettik ve çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Halbuki yüzyıllar boyunca insanlar bu salgın hastalıklarla uğraşmak mecburiyetinde kaldılar. Hani hayatın çok içinde bir şey o devirde. Salgın hastalıklar, ölümler çok. Özellikle okullarda da korkuyorlar. Mesela diyor ki kolejimizin üzerinden Tanrı eksik etmediği inayetiyle böyle olsun istedi, çünkü evimizde vuku bulacak tek bir kaza bile velilerde büyük korkuya yol açacak. Hemen çocuklarını alacaklar ve bu kolejimizin kapanmasına yetecekti diyor. İstanbul ve civarında birçok insan ölmesine rağmen kilisede misyonerlerin okulunda bir ölüm olmamış, onun için söylüyor bunu. Ve Allah bilir bir daha onları ne zaman bir araya getirebilecektik diyor. İşte şehirden biraz daha uzakta, Boğaz kıyısında, Bebek çevresinde yerleşme çabası içine girmişlerdi. Bunun için özellikle de yani veba zamanı sığınmak amacıyla da köyde ev ediniyorlar ve oraya nakletmişler çocukları, ama yine de kimse hastalanmayacak diye bir şey yok. Bir ara verelim, ondan sonra devam edeceğim.

0: Efendim, Apaçık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinliyorsunuz. Siz de, ben de misyonerlik faaliyetleri içinde Katoliklerin özellikle neler yaptığını, bu salgın hastalıklara karşı aldıkları önlemler, o dönemde yazdıkları mektuplar aracılığıyla neler aktarmışlar. Ben de size bunları paylaşmaya çalışıyordum. Şimdi bu sefer Yeşilköy'deki yeni edindikleri evden söz ediyor. 23 Kasım'dan beri köyden dönmüş bulunuyoruz. Deniz yoluyla yaptığımız küçük seyahat sert bir mevsimden beklenmeyecek kadar iyi geçti. Kır evimizin bulunduğu köyün ismi San Stefano, yani Yeşilköy'ü kastediyor. Marmara Denizi üzerinde İstanbul'a 3 fersah uzaklıktaki bu köy pek küçük ve tecrit edilmiş bir halde. Mevki ve arazisinin düzenliliği onu şehrin civarındaki en güzel yerleşimlerden biri yapıyor. Muazzam miktarda av hayvanının cezbettiği, sonbaharda oraya akın eden avcıların çokluğunu hayal bile edemezsiniz. Köylülerin en büyük kazanç kaynağı işte bu avcılar diyor. Halkı da uyuşuk ve tembel olarak nitelendirmiş. Yayıldığı alanla kendiliğinden zengin bir toprağın verimliliğine rağmen en acınacak, en sefil hayatı sürmekteler diyor. Köy sakinlerinin sayısını tam olarak söyleyemezmiş. Bildiği kadarıyla burada sadece 4 Katolik, bir o kadar da ayrılıkçı demiş. Yani Hristiyanlıkta ayrılıkçı çok olumlu bir anlam içermiyor. Ermeni ailenin bulunduğu, ayrılıkçı Ermeni ailenin bulunduğu, yani Katolik olmayanları kastediyor. Şimdi bu abiler tabii Katolik değilsen sen sapkınsın. Bütün orta çağlar boyunca Hristiyanlığın ortaya çıkmasından işte orta çağların sonuna kadar Hristiyan mezhep savaşları, bütün herkesi Hristiyan yapana kadar çok ciddi, yani işte neyse, kestiler biçtiler birbirlerini demek istemediğim için hıkmık yapıp duruyorum deminden beri, neyse söyleyeyim de gitsin. Çok sert Katolikler bu konularda, onun için de yani senin Hristiyan olman falan yetmiyor. Aryusçuluk çok yaygındı ilk başta, o Germanik kökenli kabileler arasında. Yani böyle gelip hizmetler verdiler filan ama işte ondan sonra Katolik İber Yarımadası'nda filan nesiller yaşandığını biliyoruz. Yani her çağda bu konularda işte inanç mevzu falan, bunların çok ciddi sıkıntılar yarattığını, toplumları yaşattığını görüyorsunuz. Yani kendisinden başkasına bir yaşam hakkı tanımamak çok acayip bir şey. Ondan sonra o, neyse o cümleye geri döneyim. Kaç kişi yaşıyor köy sakinleri Yeşilköy'de? Bildiğim burada sadece 4 Katolik, bir o kadar da ayrılıkçı Ermeni ailenin bulunduğu, geri kalanın hepsinin ayrılıkçı Rum olduğu diyor. Büyük Efendi'nin baruthanesinin reisi, yani barutçu başı burada ikamet ediyormuş yine. Ve diyor ki bu adamın memlekette büyük itibarı var, sanki paşa sınıfına mensup, dostluğunu kazanmakla sadece kârla çıkarız, sık sık bizi ziyarete geliyor diyor. İstanbul'a dönmek için de köyü terk etmiş olsak da bu zavallı köylülere aynı ihtimamı göstermeye devam ediyoruz. Birimiz ya da diğerlerimiz sık sık oraya taşınıyoruz. Yazın ulaşım gezmeye gidermiş gibi karadan yaya ya da atla sağlanıyor. Deniz yoluyla güzel bir yelkenle bazen bir saatte gidilebiliyor. Kayıklar bu memleketin saltanat arabaları, bütün boğaz onlarla kaplı. Paris'teki arabalardan 100 kat daha fazlalar. Rüzgar gibi ama gürültüsüzce yol alıyorlar. Mevsimde çok güzel bir seyirlik diyor. Şimdi tabii şöyle bir şey de var. 20 Haziran 1837 tarihli başka bir mektup var. 6 aydır muhtemelen, tam söylememiş ama salgından söz ediyor. Nasıl şehir çölleşmedi, nüfusta çok az bir eksilme var. Gerçekten enteresan diyor, daha çok kıyım olması gerekirdi manasında. Ve Boğaziçi'nin köylerinin büyük bir kısmında tütsülükler kurmuşlar. Bir adamın içine kapatılıp altında otlar yakarak tütsülenebileceği bir çeşit nöbetçi kulübeleri kurmuşlar. her zaman ya veba ya da veba kolera söylentileri var. İnsanların selamlaşması, vedalaşması konuşmasında hep ama hep veda, çok özür diliyorum, veba var diyor. Sokaklarda bir adım atacak olsanız kimsenin size yanaşmaması için elinizde bir değnek bulundurmanız, vebanın size dokunup dokunmadığını görmek için durmadan etrafınıza bakmanız, evinize dönecek olsanız ya bütün bütün soyunmanız ya da baştan ayağa 5 dakika tütsülenmeniz gerek. Eğer bir ziyarette bulunsanız hiçbir şeye dokunmamaya özen göstermelisiniz. Yolda altınla dolu bir kese bulduğunuzda yerden kaldırmaya ancak cesaret edersiniz. En yakın dostunuzdan bile bir mektup alacak olsanız onu parmaklarınızın ucuyla tutmalı, ancak iyice tütsüledikten sonra okumaya kalkışmalısınız diyor. Bazen yabancı evlerde yemek yerseniz masada size peşkir vermekten çekinirlermiş. Masa örtüsünü oturduğunuz köşeden kaldırırlarmış. Bütün bu ihtimam ve dikkate rağmen felaket yine de kurbanını almaktan geri kalmıyor. Rumlar kapıyı açık bulmadığı zaman pencere ya da bacadan giriyor diyorlar. Çünkü bu millet her şeye bir kişilik affetme alışkanlığını bırakmış değil. Onun kanısına göre, yani Rumların kanısına göre veba bir hastalık değil. Gecelerin karanlıkta dolaşan, gizlice bir eve süzülüp korkunç yıkımlara yol açmadan gitmeyen kara kıyafetli bir kadınmış. Şimdi tehlikeye düşmüş evi takdis etmek için bir papaz getiriliyor. Adam her yere kutsanmış su serpse de fazlaca yıkamak ve temizlemekten kaçınıyorlar. Çünkü o zaman da söylediklerine göre o kara kıyafetli kadın öfkelenip dehşet saçabilirmiş. Franklerse bunun tersine en küçük nesnelere kadar titiz bir dikkatle yıkayıp temizliyorlar. Ne varsa ellerinin altında. Soğuk suyun, miyazmaların yani hastalığa yol açan etkenlerin imhası için en tesirli yol olduğunu düşünüyorlarmış. Dolayısıyla her şeyin sudan geçirilmesi gerekiyor. Bunun için de bir hayli pahalıya gelen ve emanet edilen malların yarısını sık sık çalan yabancıları kullanmak zorunda kalıyorlarmış. O zaman zarfında da en az 40 gün başka bir eve gidip yerleşmelisiniz. Fakirler şehre hakim yüksekliklerde kendilerine ahşaptan küçük kulübeler inşa ediyorlarmış. Bazen mevsim biraz ilerlerse açlık, soğuk, sefaletten ölüyorlar. Bununla beraber vebalılar için hastaneler var. Fakat birçok aile bu hastanelere gitmek istemiyorlar. Bir de tabii korkunun bu hastalığa ne kadar elverişli olduğunu bilemezsiniz diye bir hikaye anlatıyor. Örnekler çoktur diyor Papa müfettişi. Sık sık birkaç yıl önce diğer rahiplerden birinin vebadan ölecekmiş hissine kapıldığını anlatırmış. Hatta bu yüzden başka bir misyona gönderilmeyi talep etmesine öğütlemişler. O talep gerçekleşecek. Fakat gerçekleşmesine çok yakın bir zamanda Ermenilere günah çıkarttırmak için işte bir ihtiyaç ortaya çıkmış. Bir Ermeni kadın günah çıkarttıktan sonra demiş ki, "Ah peder bey, size bir şey söylemeyi unuttum. Ben hastalık kaptım, vebayım." Ve diyor ki iyi yürekli misyonerimiz dışarı çıkmaması, tedavi olması gerektiğini söyler. Ardından odasına çıkar, eşyalarını toplar. Baş rahibe birini gönderip hasta olduğu haberini verir. 24 saat geçmeden de vebanın bütün belirtilerini göstererek 3 gün içinde ölmüş adamcağız. Şimdi diyor ki mektubu yazan müfettiş, o kadına hiçbir şekilde dokunmadığına da dikkatinizi çekerim. Nefesini mi teneffüs etmişti? Ben de sizin dikkatinizi şuna çekmek istiyorum ki bu abiler mikrop diye bir şey bilmiyor bu tarihlerde. Dolayısıyla da miyazma var, yani hastalığa sebep oluyor. Öyle minik minik mikroplar var. Bunlar başta bakteri var, o var, bu var. Bunlar hastalığa, virüs var, bakteri var. Hastalığa neden oluyor bunu bilmiyorlar. Diyor ki daha önce üzerinde miyazmalar vardı da bu sebeple mi? Korkunun buhrana yol açtığı bir olgu diyor. Ve bunun zayıflıktan olduğunu da sanmayınız. Bu memlekette bir süre yaşamışsanız kesinlikle ölüm sebebiyle değil ama ölümün şeklinden dolayı az çok korkmamanız son derece zor. Kendiniz için değilse bile en azından birlikte yaşadığınız insanlar için de bu böyle. Vebaya karşı kullanılan ilaçlara gelince her sene çok sayıda yenisi çıkıyormuş o dönemde de. Hepsinin tesiri mükemmel ama önünde sonunda vebada ölümler azalmıyor. Bir kişi üzerinde etkili olan ilaç bir diğerine hiç fayda sağlamayabiliyor. Aklınıza gelmeyecek garip ilaçlar farklı kişilerde uygulandığında iyi neticeler verebiliyor. Veba virüsünün şiddetli bir zehir gibi bağırsakları işlediğini, açtıkları kadavralarda görmüşler. Bununla beraber hastalığın seyrini gözlemlemeye gönderilen 400 kadar genç tabiple birlikte 4 ay boyunca hiçbir endişe duymadan, hatta söylediklerine göre hiçbir tehlikeye maruz kalmadan veba hastanelerini ziyaret etmişler. İçine belli dozda klor zerk ettikleri bir çeşit hap yapmışlar. Her 4 saatte bir tane yutuyorlarmış. Böylece bulaşmış olabilecek miyazmaların klorun gücüyle imha edildiklerini iddia ediyorlarmış. Bu haplardan bir miktar hediye etmişler misyonerlere. Fakat İskenderiye'de işe yarayan o ilaç, daha doğrusu koruyucunun belki de İstanbul'da hiçbir faydası olmayacak. Öyle ki bir düşmanla yaşamaya razı olmaktan başka çaremiz yok diyor. Miyazmalardan ayrındırmak için memleketi mutlaka ateşten geçirmek gerekmiş. Kaldı ki hastalığın mikropları 30 ve daha çok yıl süreyle canlı kalabiliyor diyor. Burada bir tecrübesini yaptık. Mikrop diyor da yani kastettiği bizim bildiğimiz gibi mikrop değil, işte miyazmadan söz ediyor. Kütüphanemizin bir köşesinde ıskartaya çıkmış kitaplarımızı koyduğumuz eski bir sandık vardı. Rahiplerden birinin, yani misyonun baş rahiplerini yaptığı günlerde hiç dokunmamışlar o sandığa. İçinde neler bulunduğundan emin olmak için hizmetçilerden birini çağırtıp açtırmış. Daha o akşam hizmetçi veba belirtileri göstermiş. Kitapları elleyerek hastalığı kaptığından şüphe etmemişler. Onları tekrar kurcalayan başka biri aynı şekilde vebaya yakalanmış. Oysa Konstantinopolis'te eskilerin satıldığı yer anlamında bit pazarı tabir edilen bir pazar var. Burası Yahudilerce işletiliyor. Orada genellikle vebaların kullandığı eşyalar satılıyor. Tek başına bu hastalığın kaynağı, felaketin bu memlekette varlığını sürdürmesi için yeterli değil mi diyor. Evet, Fransız misyonerlerinden o dönemin İstanbul'una ait gözlemler. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.
1: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
2: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Altı Ok Gürol'a teşekkür ederiz.
3: Şimdi ve burada.
4: Reklamlar.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklamlar bitti.
3: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Umurcan Gago'ya teşekkür ederiz.
6: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Apaçık Radyo'nun adasına, adamıza hoş geldiniz. Adalılar, adasızlar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şeyi konuşacağız yine. Bakalım bugün kıyımıza ne vuracak? Ben Levon.
1: Ben Deniz. Herkese merhaba. Bu hafta iki uzman arasında dilek tutabilecek pozisyondayım. Adamızın bu haftaki konuğu Sabiha Apaydın Gönenli olacak. Hoş geldin Sabiha.
2: Hoş bulduk. Valla kıyınıza...

0: konuşacağımız çok şey var. Ama birkaç taraftan bizim radarımıza giriyor kendisi. Hem baştan beri söylediğimiz gibi biz sadece adalılarla, adayla alakalı bir şey yapmamaya çalışıyoruz. Biraz kendi adasını yaratanlarla alakalı da konuşuyoruz. Sabiha gerçekten her manada kendi adasını yaratmıştır. Hem de üstelik bir de Burgaz adalıdır. Hani o yüzden evet, bizim için öyle iki defa Leyla oldu kendisi. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Yani bir Ankaralıyı hem adanıza çağırdığınız için hem de Burgazlı olmanın da keyfiyle çok çok mutluyum. Yani adalı olmak diyebilmek, bunu ben çok yıllar sonra söyledim biliyor musun Levon? Hani böyle sorduklarında falan ayıp ederim etrafımdaki o adada doğmuş büyümüş insanlara diye. Bayağı hani adalı mısınız falan dediklerinde yok yok ben değilim, eşim kayınvalidem adalı diye böyle. Ama şimdi ben de diyorum demeye başladım diyebilirim. Kızım gerçekten orada doğdu. Yani hastaneden, çünkü çok küçük doğdu, erken doğdu falan. 2 ay içeride tuttular şeyde, yoğun bakımda. Sonra bize verdiler. Biz böyle vay çok büyüdü falan diye düşünüyoruz yani 2 kilogramken. Sonra hemen adaya çıktık. Adada işte sen de gördün o harika Rum evinde. Bize dediler ki siz oraya gidin falan. Ben de Sera'yı koydum böyle ön taşıma şeyine, yürüyüş yapacağım adada. Pusete koydum. Yürüyorum falan. Soğuk da hava. Birisi geliyor karşıdan. Hep merhabalaşırsın ya orada. Çünkü tanımasan da merhaba diyorsun. O kalabalık olmayan günlerde özellikle. Böyle yaptı. Sera da hareket etti. Aa canlıymış dedi. Ben de dedim ki yani evet ben yani çocuğum falan. Ay dedi ben oyuncak taşıyorsunuz sandım dedi. Yani böyle bir düşünsene ya, bir oyuncak ayıyı almışım hani, kucağıma koymuşum. Herhalde kışın adada sadece deliler olur diye karşımdan gelen. Ya dedim biraz küçük ama işte yaşıyor. Ya ada o yüzden hani Sera mesela çok böbürleniyor artık. Çünkü bakkala da gidebiliyor. Tek başına falan. O yüzden tam olarak ben adalıyım, ben ada kızıyım falan diyor böyle gururla. Bakkal diyorum özellikle çünkü hala bakkal var bizim orada. Yani, hadi market diyeyim ama şey değil, zincir marka değil, hala direniyoruz.
0: Yok yani. Kendine market diyen bakkallarımız vardır adalarda lütfen.
1: Tamam
0: yani.
1: Bak güzel oldu, doğru. Bakkal yazan yok, keşke yazsalar. Ya yani, adalı olmaktan çok mutluyum ama Ankaralı olmaktan da çok mutluyum. Özellikle benim yaşadığım yıllarda Ankara'da olmak ne güzelmiş. Şey gibi ya, hani böyle eskiye bakıp ah ne günlerdi o günler nostaljisi var ya. Yani şimdi ben onu çok daha iyi anlıyorum aslında bugüne baktığımda. İşte Ankara'nın o rock barlarından ne bileyim Hoşdere Caddesi'ne, Tunalı Hilmi'ndeki o... Ya kuğuların hala yüzebildiği bir yer yani, öyle düşünün. Yani kimse
0: ben,
1: onlara...
0: Ben Ankara'yı çok severim. Ankara'yı böyle hani bir İstanbullunun sanki Ankara'yı sevmemesi gerekiyormuş gibi düşünürler.
1: Evet çok var.
0: Ben çok çok severim. Bir defa Ankaralı'yı severim yani. Benim birçok iyi arkadaşım, ortağım işte sen falan. Hani Ankaralılar, ben Ankaralılarla iyi anlaşıyorum. Fakat hepsini geçtim yani o bütün rock barları, kuğuları falan. Benim için 2 tane şey vardı böyle Ankara'yı çok seviyor olmamın sebebi. Bir, şehirde kaldırım var. Yani kaldırımdan yürüyerek bir yerden bir yere gidebiliyorsun ki bizim şehrimizde yok biliyorsunuz bu. İkincisi, ağaçlara asılmış diyafonlar var. Basıyorsun, taksi geliyor. Mesela taksi bu geliyor. Bir mucize yani, anlatabiliyor muyum? Şimdi Uber kullanan insanlar için biraz saçma gelebilir ama hani taksisizlikten müzdarip bir şehirde büyüyen birisi için böyle basıyorsun ve taksinin geliyor olması bana hep şey gelmişti yani, böyle sürreal bir durum gelmişti. Bir de hala mesela Tunalı Hilmi'deki böyle 1-2 tane pasajın alt katındaki antikacılar, eskiciler, plakçılar, onlar hala varlar. Yani ben işte birkaç ay önce gittiğimde yine alışveriş yaptım. Ve çok da mutluluk veren o hala onların orada duruyor olması çok keyifli. Yani işte Akmar yıkılıyor. Yani benim bütün gençliğim neredeyse orada geçmişti. Onun etrafında bir yerlerde geçmişti. İşte orası boşalıyor, öbür tarafı yıkılıyor falan. Hani Ankara galiba bu kentsel dönüşümden çok fazla etkilenmiyormuş gibi geliyor. O yüzden ya ben o kadar seviyorum Ankara'yı.
1: Doğru, geniş bir alan ki dışa doğru büyümeye başladı biliyorsun. Yani o köyler, bu köyler ama onların hepsi lüks şeyler. Neyse bunlar tabii yani çok bilindik hikayeler ama yani onun içinden bakıp ve hala o içinde mutlu olduğum yerde kalabiliyor olmak, hala sürüyor olması bunlar çok keyifli tabii.
2: Ben Ankara'nın adaları olduğunu da düşünüyorum bu arada, yani Bilkent, ODTÜ,

0: Bunlar
1: Doğru.
0: hakikaten ada gibidir. İçine girdiğinizde adada hissettiğiniz kadar özgürsünüzdür. Etrafı sadece sularla çevrili değildir.
1: Doğru. Çok çok doğru. Tabii kesinlikle öyle. Ve o zaman da hani ben sonuçta 90'da liseden mezun oldum yani. Hani ondan sonra Ankara'ya sadece gittim geldim yani. Üniversite ya da diğer hayatımı dışarıda yaşadım.
0: Ama
1: Ama
0: aslında bu yani tam söylediğin zamanlar 90'lar, 90'ların Ankara'sı, 90'ların Türkiye'si. Herhalde Türkiye'nin böyle müthiş bir değişim yaşadığı zamanlar. Yani senin de hani Sabiha Anı'yı biraz onun gıyabında ben anlatayım. O da benim gibi kendisini anlatamayanlardandır. Ben Sabiha'yı ilk herhalde 25 sene önce tanıdığımda işte Türkiye'nin en önemli, o zaman belki de tek önemlisi bile olabilir. Restoranının da müdürüydü. Sommeliyesiydi. Yani oradaki bütün lafı ettiğimi çok iyi bilirim. Hani o restoran için özellikle söyleyeyim. Yani her şeyini tartışabilirsiniz, yiyeceğini, içeceğini ama dünyanın her yerinde alacağınızdan daha iyi servis alırsınız demişimdir defalarca. Onu da yaratan Sabiha'ydı. Gerçekten çok önemli işler yaptı. Fakat şu anda yaptığı çok önemli işlerde devam ediyor. Kurduğu danışmanlık verdiği işler dışında bir de Türkiye'nin yok olmakta olan, gerçekten ciddi manada tehditte olan, biz ilk yaptığımız çalışmanın adını Türkiye'deki bağların güvencesiz varlığı diye bir
1: evet.
0: başlık koymuştuk. Onu da kulakları çınlasın gözden bulmuştur. Çok doğru bir tespit o güvencesiz varlık hikayesi.
1: Evet.
0: Bu güvencesiz varlığa sahip olan üzümlerin tekrar hayatımıza girmesiyle en azından kayıt altına alınmasıyla en azından yaşamını sürdürmesi yürütücüsü her şeyi. O yüzden Sabiha'ya soracağım sorularla alakalı merak ederseniz niye bu kadına bunları soruyor? Bu yüzden soruyorum. Çünkü biz bu program öncesinde sabah bir şeyi konuşurken şeyi fark ettik. Hani gerçekten biz Türkiye'nin kendi sektörümüzde yani yeme içme sektöründe belki diğer bütün sektörlerde de olduğu gibi en büyük kırılmaların yaşandığı anda biz de bu sektöre yeni girmiş insanlardık. Neredeyse bizle beraber değişti, genleşti. Hatta o kadar şey ki yani ne kadar değiştiğini sabah kendi aramızda konuşurken onu düşündük. O Pizza Hut'ı söyledi. İşte Pizza Hut'taki tecrübelerinden bahsetti. Ben de ona karşı da şeyi söylemiştim. Kapitol Alışveriş Merkezi yeni açılmıştı. Ben ufak çocuktum ve orada Pizza Hut vardı. Ve babam benim çok tutucu bir adamdır. Öyle farklı bir yere falan götüremezsin. Babamların misafirlerini böyle önden rezervasyon yaptırıp masa ayarlayıp böyle kapıda bekleyip Pizza Hut'taki bir masada kendimizden çok memnun bir şekilde misafir ağırladığımızı hatırlıyorum. Yani
1: Doğru.
0: İstanbul'un böyle nereye geldik? Dediğimiz gibi Sabiha da bunun en böyle birinci elden tanıklarındandır. Biraz aslında bu değişimi de anlatmayı, iyi mi oluyor, kötü mü oluyor, ne oluyoryu da biraz kendisine soracağız.
2: Biz de o restorana yiyebildiğin kadar ye menüleri için gidiyorduk bir ara.
1: Doğru.
0: Ama o sonra yani o
2: Rekorlarımız olmuştu
0: tabii
2: yani.
0: tabii
2: Evet,
0: tabii.
2: yine 90'lı yıllardan bahsediyorum bu arada.
1: Salata barından ne kadar
0: Tabii.
1: yükseğe doğru
0: Yani
1: düşürüyorlar.
0: o
1: Önce
0: şiş. Yani bizim için
1: kenarlara koyup.
0: tabii şöyle bir şeydi. Adada en can sıkıcı şey yazın yağmurlu günlerdir. Hani yağmur yağdığı zaman ne yapacağını bilemezsin. Denize de gidemezsin, tekneye de çıkamazsın. Ya işte Büyükada'ya gidersin Altın Fıçı'ya. O santralden şey alınır. Kroket, kadın budu köfte, kokoreç midye eşliğinde böyle bir sofra kurarsın. Ya da motora binersin, Bostancı'ya inersin. Bostancı'da vapurda indiğin yerdeydi o pizzat. Ve böyle çeşitli rekor denemeleri işte 20 dilim, 21 dilim gibi birbiriyle sonu çok kötü biten çalışmalara imza atmışlığımız vardır.
2: Bu arada ben bir şey daha hatırlıyorum. Bozcaada'da Ada Kafemiz vardı. Ada Kafe ve Bozcaada'da kurulmuş ilk kafedir. Yani işte o kıraathaneler dışında ve meyhaneler, restoranlar dışındaki açılan ilk kafe Melih
1: Yılı
2: abi ve
1: neydi Deniz ilk kafenin?
2: 1992 olması gerekiyor.
1: Ha, tamam.
2: Tam hatırlayamıyorum. Artı eksi bir yıldır. Melih abi ve Semra abla. Onlar da ODTÜ'de tanışmışlar. İşte evlenmişler. İstanbul'daki beyaz yaka hayatlarını bitirip ilk öncü gelenlerden birileriydi. Şahane insanlar. Hala bir aradayız. Onları tanımaktan, onlarla bir arada olmaktan çok memnunum. Ve adadaki o değişimde, Bozcaada'daki değişiminde aslında bir anlamda göstergelerinden birisidir. Açılması da bir milattı, kapatılmış olması da bir anlamda bir milattı. Kırılımdı daha doğrusu.

0: Ivo'nun dediği gibi o yağmurlu kapalı havalarda Melih abinin bir zihni sinir projesi olarak sorma getir diye bir menüsü vardı. Sorma getir menüsü. Üç kişinin altında kimseye servis yapmıyorlar. Ama üç kişi olduğun zaman sorma getir söyleyebiliyorsun. Böyle bir stratejik matematiği vardı. Melih abinin zihni sinir projelerinden
1: belli
0: birisiydi.
1: Bir noktaya kadar yenilir nasıl olsa diye düşünüyor.
0: Zaten
1: tabii, değil tabii. Mi?
0: Tabii. Ve şey hep şeydir. Senin gibi üç kişiyi toplayıp getirdiğinde bu işletmeyi batırmaya niyetliler bunlar falan diye. Böyle hep söylerdi. Ve sen dur diyene kadar da getirirdi. Sofrada yani mutfakta ne varsa hazırlarlar. O sırada sofraya geçerken de bırakır birisi. Ve sorma getir yani zaten menünün adı. Sen sadece iç içeceğini bilirlersin. Şahane bir menüydü.
1: Çok güzel.
0: Onlara da buradan selam olsun diyorum.
1: Evet, evet.
0: Bu böyle bir ada hikayesini de hatırlamamıza vesile oldu senin geçmişin.
1: Ya şimdi bu yani 17 yaşında filanım, o konuya bir başını size anlatmak isterim aslında. Yani hem Ankara'nın o dönemki şeyin çerçevesini, resmini çizmek. Lisede, Çankaya Lisesi'nde okuyorum. Bir ilanlar asıldı. İşte şey, part-time servis elemanı aranıyor diye. Ondan sonra biz de dört kardeşiz falan böyle. İşte babam orta halli bir insan. Gittim babama, dedim ki ya babacığım, dedim, böyle böyle bir şey var. Ben dedim çalışabilir miyim? Niye dedi? Vallahi dedim harçlık yetmiyor. Yani gitmem lazım. Yani böyle girdiğim anda beni bir müdür karşıladı. Beni karşısına aldı. Konuştu, anlattı. Efendim bir oryantasyon yaptı. Yani iki saatlik çalışmaya giden bir part-time elemanım. İşte şirket prensiplerini anlattı. Bunu yiyeceksin dedi. Buradan hareket edeceksin. Şurada oturacaksın. Burada kalkacaksın. Burası soyunma odası falan. Ben böyle o kadar etkilenmiştim ki. Yani şu söylediğim aslında ne kadar insani, değil mi? Hani herkesin herkese yapması gereken. Ki sen bir işletmesin. Aslında bugün yaşadığımız sorunların, yani bu servis elemanı bulamıyoruz, servis elemanları kötü filan sorunlarının biraz böyle başa da nasıl yaklaştığınla alakalı bu örneği vermek istiyorum. Oraya bağlıyorum çünkü sonunda da. Ben orada kendimi çok güvende hissetmiştim ve müthiş bir disiplinle karşılaşmıştım. Yani o yaşta bir çocuğun aslında ihtiyacı olan şey disiplin. Eğer şimdi sonuçta aile ya da nedir bulunduğumuz ortamlar, bunlar bizi ya disiplinsiz yapar ya da işte belli bir ayara sokar yani. Ama oradaki sana duyulan saygı, sana ihtiyaçları olduğunu göstermeleri falan, ben müthiş etkilenmiştim ve bayağı adım. Dünyada da aynı şekilde havalı değil, evet. Ama Levon'un dediği gibi kapıda kuyruk olan, rezervasyonla gelinen işte bir pizzacının 87 senesi, 87 girişliyim oraya yarattığı müthiş bir yeme içme ile alakalı bir değişim, bir kültür yarattılar yani bunun etrafında da tabii. İşte salata barı, birisi içtiği malzemesinin değiştiği, sadece ana bir hamurun bu kadar iyi pazarlanabilmesini falan filan, bunların hepsini de biraz büyüdüğün zaman görüyorsun. O zaman benim için çünkü çok uzayda olma.
2: Esputlarından bir tanesi, Türkiye'nin ilk kahvecilerinden de bir tanesinde.
1: Ya, evet ya. Yani evet, böyle ilkler. Evet. Aynen.
2: O da enteresan bir şey. Şimdi Türkiye'deki kahvenin geldiği durum böyle, hani dünyada da böyle mi bilmiyorum ama bugün daha sabah yine bir kahve firmasının etkinliğinde, sağ olsun Burak davet etti, gittik. O çok güzel bir laf söyledi. Çok hoşuma gitti. Kahve için dedi ki, kahve gezginin yakıtıdır dedi.
1: Güzelmiş.
2: Hani gerçekten böyle sabah kalktığında, hani bir şehre falan gittiğinde böyle uzun da yürüyeceksin de falan. En azından benim için başka bir şehre gitmek onu gerektirir. Gidersin mutlaka bir kahve alırsın. Onun da genellikle ne kadar iyi ne kadar kötü olduğunda çok fazla bakmazsın. Başka ihtiyaçları gidermek için alınan bir şey. Fakat şimdi mesela hayatımızın bu kadar şey vazgeçilmez bir şey haline geldi. Yani sabah kahve içmeden uyanamıyorum, işte kahve içmeden yola çıkamıyorum diyoruz. Ama böyle değildi. Daha doğrusu enteresan bir tarafı, dedelerimiz için öyleydi.
1: Sonra
2: ara yok oldu. Sonra hayatımıza geri girdi. Ben çünkü şeyi çok iyi hatırlıyorum. Ya benim dedem mutlaka yemekten sonra kahvesini içeceği zaman o pirinç bir şey vardı, değirmen vardı.
1: Hı hı.
2: Hemen çekilecek. Yani bu adam bunu niye yapıyor derdim. Sonra ilk hayatımda böyle bir profesyonel kahve tadımına girdi. Böyle adamlar böyle kedi boğazlıyormuş gibi sesler çıkartarak böyle ona kapın tutuyorlar böyle.
1: Evet.
2: diye çekerek

0: Yapı. Böyle aydınlanma yaşamıştım ya, dedem haklıymış ya, adam onu doğru yapıyormuş diye bir şeye kapılmıştım. Şimdi o hikaye hani geldi, unutuldu, bir daha hayatımıza girdi falan. Mesela bugün artık böyle kahve herhalde Türkiye'nin en önemli gastronomi şeylerinden bir haline geldi. Yani o değişim de enteresan değil mi?
1: Ya burada ya evet çekirdek halde mesela senin kadar herkes belki öyle ya da deden kadar delike bir hayat yaşamıyor olabilir. Ki bunu biraz daha geriye al. Hatta yeşil çekirdek alıp tavada kavruluyordu yani. Ondan sonra şey yapıyordu. Değirmende çekiyordu. Biraz daha geriye gittin. Yani Türkiye'ye geliyor. Yani çekirdek halinde bir kahvenin aromalandırılarak, efendim ülkesine göre ayrılarak. Bu söylediğim işte 2000'lerin başı. 2001 falan da herhalde. Tabii 2000. Ve hani sana yani soruyorlar işte ne istersin efendim, şundan isterim, bundan isterim diye insanlardan sipariş alacaksın, şu bu filan. Biz ilk eğitimleri aldık. Suadiye'deki dükkanı açıyoruz. Ondan öncesi hep şeydi, böyle tezgahtan verdiğimiz bir sistemde çalışıyordu. Suadiye'de o ayakta sıraya girecekler, alacaklar, oturacaklar kendileri. Yani bugün günümüzde çok normal karşılanan şey. Biz Suadiye'deki dükkanı açtık. Dedik ki sıraya gireceksiniz. Burada işte Cimbali diye bir makine var. Onun önünden buradan efendim şuradan sıraya falan. Ne münasebet. Ne sırası. Ben niye ayakta bekliyorum. Kahvemi de getirin. Servisimi de verin falan. Ama falan. Ya 3 gün dayanabilmiştik biliyor musunuz? Yani normalde yok öyle bir sistemleri. Ve biz böyle tekrar apar topar masaya servise nasıl dönebiliriz? İşte servis elemanlarına eğitim verip masaya nasıl servise, hangi ekipmanlar kullanılır falan filan. 3 gün içerisinde değiştirip servis yapmak zorunda. Kes tıpış tıpış sıraya girmişti mesela. Yani çok ama hızlı ya. Yani günümüzün, yani geçmişin momentumuna baktığında yaşadığın şeylerin hızıyla günümüz ya inanılmaz hızlı yani. Şimdi bu bahsettiğim 2000. Ya bir insan ömrü için o kadar kısa bir süre ki, yani 25 yıl değil mi baktığında, ama devasa bir zaman önceymiş.
0: Ne olduğu için. O dükkanın sahipleri eskiden orada çalışanlardı. Şimdi de çalışanlar böyle gayet orta yaşın üzerinde. Yani mesleği garsonluk olan, yani çoluğunu çocuğunu bu meslekten yetiştirmiş. Bütün hayatı boyunca buradan para kazanmış. Böyle birileri vardı. Galiba giderek böyle mesela garsonluk da bir meslek olmaktan çıkmış gibi gözüküyor. Yanlış mı düşünüyorum? Sanki sadece part time yapılan hani bir işe dönüşmüş durumda. Yani şeyler var tabii ki, yani Türkiye'de çok iyi servis yapan, çok iyi restoranların, yıldızlı restoranların, iyi mekanların çok tecrübeli yöneticileri, garsonları var ama saysak bir elin parmağını geçmez gibi. Yani bir esnaf lokantasında artık öyle bir garson görmüyoruz gibi geliyor. Bu bir değişim mi yoksa benim hüsnü kuruntum mu?
2: Kuşkusuz değişim derim ben.
1: Yo, değişim var ama bunun yani birkaç sebebi var Levan. Bir kere ya bence şöyle, işte o zamanlar nasıl her şey çok azdı, bir taneydi. Yani kafe yoktu, bu kadar çok restoran yoktu, insanlar bu kadar çok dışarıda yemek yemiyordu. Bunların hepsi arttı. Arttığı için de tabii ki buradaki çalışacak yaptığım zaman evet tek kızdım yani bir dönem. Ama mutfak falan gene çok bir sürü kız arkadaşlarla doluydu. Ama oraya girmek için de herkes can atıyordu. Özenle seçiyorlardı yani. Şimdi bu aslında paralel. Yani restoranların artması, kafelerin artması, bunun yanı sıra buradaki hizmet verecek kişilerin artması, hadi gel başlaların artması. Biraz evvel verdiğim örnekle ben gelmişim, adam beni alıyor, getiriyor, karşısına alıyor, konuşuyor. Yani birçok yer şimdi geç başla, yani adamın belki yüzüne bile bakmıyor gelen kişinin. Şimdi birincisi patronlar, ikincisi müşteriler, üçüncüsü garsonlar bundan sorumlu. Yani ben o dükkanı açan kişinin burada çalışacak insanlara vereceği eğitimden de sorumlu olduğunu düşünüyorum. Geliştirmekten de sorumlu olduğunu düşünüyorum. Müşterinin de karşısındakine işte insan gibi davranarak, yani hizmetli anlayışının dışında, hani değil mi? Yani birisi sana hizmet ediyor. Sen de karşılıklı bir alışverişiniz var. Bu kadar. Yani daha ne olabilir ki? Buna saygı göstermesi, ama bu servisi veren kişinin de, yani garsonun da mesleğine saygı göstermesi. Part-time bile yapıyor olsa. Bak, benim hayatımı değiştirdi. Part-time o işe başlamam sonuçta. Yani kişilik özelliği de olabilir belki.

0: ama birçok şey aslında restoranın beni sahiplenişi, bana eğitim verişi, müşterisi falan bununla bağlantılı. O yüzden hani garsonla müşterinin arasındaki ilişki ne zaman aslında kopuyor? Şöyle kopuyor. O kendi eğitiminden sorumlu tabii, kendini geliştirmek için, ama sen bir şey soruyorsun. Bu nedir? Nereden geldi? Atıyorum. Bu yemeğin içinde ya da ne var? Ben bilmiyorum. Gideyim bir sorayım. Bunu dediğin anda zaten işte o müşteriyle olan ilişkin kopuyor. Yani bir şeyleri bilmek, bildiğini aktarmak, tabii ki bunu ukala bir şekilde, siz bilmiyorsunuz ben biliyorum duygusuyla ya da tavrıyla değil, ama ya bunların hepsi de eğitim ya. İşte her gün böyle çok özellikler barındırması gereken insanların yapması gereken bir iş aslında servis. Yani çok az özelliği varsa bile yapabilecek, eli ayağı tutan insanın yapacağı bir şey değil. Tam aksine. Bir sürü özellik arıyorsun adamda. Yani empati kuracak, güler yüzlü olacak, temiz kokacak, işte bir baktığımı görecek, anlayacak hemen, kafasında tutabilecek, yok gidecek sipariş. Yani arda arda alt alta yazdığın zaman böyle 15 tane falan temel kural var adamdan beklediği. Herhangi bir şey olamaz yani bu iş. Herhangi bir şekilde yapılamaz yani. Ama işte bunun için de bütün bu ayakların tamamlanması lazım. Tabii restoran kafe enflasyonunun bu kadar artması bunları yok ediyor. Ha, tek bir şey var enteresan olan. Bana çok ilginç geliyor gerçekten bu konu. Hani nasıl gene en başında demiştim babama gidip, baba ben çalışacağım çünkü harçlığımı arttırmak istiyorum. Bu duyguyu taşıyan gençlerin olması gerekiyor. Yani adam bunu gidip annesinin kanepesinde yatıp çamaşırını annesine yıkatıp akşam yemeğinde bir tencereden yemektense kendi cheesecake'ini alıp kendi kahvesini kendi parasıyla alabilme duygusunu hissediyor olması gerekiyor. Yani bunun içinde belki işte gene aileden başlayan falan. Yani böyle bir sosyal şey haline getirmek istemiyorum aslında, ama yine de konu bu kadar da basit değil. Yani bir derinliği var yani bu konunun. Çözülememesinin ve hala ne çalışanın, ne çalıştıranın, ne de müşterinin memnun kalmamasının bir sebebi yok yani. Çok sebebi var.
1: Bu arada o eski garsonların orada yaş almış, orada büyümüş, orada olgunlaşmış bu servisi yapan insanlar insanı mutlu ediyorlar. Yani mesela birkaç yıl önce gittiğiniz bir restoranda yediğiniz bir tatlıyı unutmuyor bu insan. Ya da kahvenizi orta içiyordunuz değil mi diyebilecek kadar da yazılımdan azade bir hafızaları var. Bir meraklılıkları, işlerine olan saygıyla beraber sevgileri var. İlgileri var bu insanların. Bir tarafıyla da insana çok iyi gelen bir yanı var yani bunun.
0: Ya kesinlikle, yani ben sevdiğim simitçi için sokağı, caddeyi değiştir. Yani karşı tarafa geçiyorum. Yolun karşısındaki adam çünkü daha güler yüzlü. Başka bir isteğiniz var mı diye soruyor. Yanımda birisi var, sonra gülümsüyor. Yani çok basit aramızdaki diyalog. Yani bunu yapan kişi işte o eski tip garson dediğimiz, kendisi de mutluysa seni mutlu ediyor zaten. Aslında oradaki mutluluğun da işte ana konusu yine bulunduğu ortam. Bir koridorda bir şey vardı, tabela asılıydı. O zaman emoji falan yok. Böyle aynanın üzerine gülen yüz çizmişler. Görüyorsun ve gülümserim çözerim. Bu kadar aslında. Yani bu kadar basit. Ama o adamın gülebilmesi için de o motivasyonun olması lazım. Dükkancısın Levoncuğum, sen söyle yani.
2: Ben dükkancıyım, ben kötü bir dükkancıyım. Benimkine şey değil, biz hobi olarak dükkancıyız. Orada da otelcimiz var biliyorsun karşımızda da.
0: Evet, evet doğru.
2: Yani
0: doğru.
2: Aslında hikayenin her tarafını biliyoruz biraz, ama bence hikaye biraz dönüp dolaşıp iki şeye geliyor. Senin söylediğine geliyor. Gerçekten bir defa çalışan insan biraz mutlu olacak ki kendisini zorlamadan gülebilecek. Yani o gülmek onun bir yabancılaştığı ve kendi durumundan çok dışarıda kaldığı bir hale gelirse daha da acı bir şey haline geliyor aslında. Memleketimizde sağ olsun böyle çok güldürücü bir yer değil. Yani bu sadece maddi olarak söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani mevzu sadece maddi değil, ama insanın öyle pek gülesi gelmiyor baktığı zaman. Belki de biraz mevzu burada dönüp kalıyor, ama hatta demin Deniz'in söylediği, hani yıllardır orada çalışan garson dedin ya, yıllardır dükkanlar açık kalamıyor ki.
1: Bir de o var tabii, sektör o kadar tabii hızlı el değiştiriyor ki değil mi?
2: Yani el değiştiriyor çünkü niye sektör el değiştiriyor? Sermaye değişiyor. Yani para sahibi değişiyor. Sürekli böyle memleket herhalde şeyden beri, tanzimattan beri bir el değiştirme içerisinde yaşıyoruz yani. Sürekli bir yerden bir yere bir transferimiz var. O transfer olunca da o bir şeyler değişiyor. Yani İstanbul gibi bir şehirde aslında tahmin ettiğimizden daha fazla devamlılığı olan bir şehir bu şehir. Yani çok yeni bir kitapta okudum. Yani yeni yazdım ama bir kitapta ya Yeresimos'un kitabıydı ya Sula Bodis'in kitabıydı. İkisinden bir tanesi. İkisi birbirleriyle karıştırdığımı duyarsa çok kızarlar bana. İkisi de ayrı ayrı. Bizans dönemi yani 4. yüzyılda İstanbul'daki At Meydanı civarında faaliyet gösteren restoranların, yani bugün biz restoran diyebiliriz, o zamanlar Capella ya da Puskeria diyorlarmış. Bu dükkanlarda yenilen yemekleri yazmışlar. Yazdığı yemekler nohut ezmesi, yeşil mercimek, tuzlu balık, turşu, peynir falan filan. Yani
0: çorba yok mu?
2: Yani çorba yok ama mesela bu şey. Şimdi bu üçümüz çok güzel sadece bunlarla bir sofra kurarız. Yani gelsek denize bir öğle otursak şöyle güzel bir şu denize karşı oturacağız desek bize çıkartacağın sofra büyük ihtimalle bu olur. Yani neredeyse 2000 yıldır aslında bir devamlılık var. Ama mesela İstanbul'da bu kadar devamlılığın olduğu bir yerde yani 100 yıllık lokantan yok. Hani 100 yılı geçtim. Çok, yani var da yani işte var da çok az yani. Tabii. Yani 20 milyonluk bir şehir için. Ne bileyim yani bu bana biraz şey geliyor. O hikayeyi devam ettiremiyor olmamızı gösteriyor. Tabii ki bunun birçok sebebi var yani. Bununla alakalı niye olmadığına dair
0: evet,
2: 50 tane şey anlatabiliriz ama böyle bir devamlılıktan, devamsızlıktan müzdaribiz diyebilirim.
0: Ya tabii 2000'den sonraki o hızlı değişimine baktığın zaman da aslında bu yeme içme alanlarının farklılaşması. Yine biz ilk specialty coffee meselesine ben orada sıkı vuruyoruz efendim kahvemizi tek kahveye geçiş. Oradan da specialty coffee'ye geçişi birebir yaşamış ve bunu müşteriye anlatmak durumunda kalmış bir insan olarak birinci ağızdan anlatıyorum. Bu sefer de dedik ki kahve o kadar çok kavrulmaz. Yani böyle simsiyah bir şey olmaması lazım. Bakın bu çok koyu. Yağı da dışarı çıkmış. Bakın görüyor musunuz? Ya? Şimdi bunu biz az kavuracağız ve böyle daha ılık bir suyla demleyeceğiz falan. Vay efendim nasıl olur? İşte asiditesi yüksek çünkü bu bir meyve falan gibi. Şimdi ben bunu da çok normal buluyorum aslında. Ve bütün bunlara dayanarak ve bunları anlatma hevesini hep içimde taşıma motivasyonum da ya çok normal ya. İnsanlar bilmiyor gibi bir duyguyu hep taşıdım ben. Ve bunu hep anlatma görevini üstlendim. Yani hep bir aracı olmaya çalıştım. O yüzden bunu yaparken de aslında farkında olmadan senin de kendini geliştirdiğini görüyorsun. Yani benim de kendi damak zevkim gelişti doğal olarak. İşte bir şeyin peşinden gitmeye başlıyorsun. O senin artık tutkun olmaya başlıyor falan. Bu mesleği geliştirmenin de bir yolu aslında bu. Yani onun da senin tutkun olması lazım. O çalıştığın restoranda gidip yemek yemeyi istiyor olman gerekiyor. Bizim seninle çalıştığımız restoran, tanıştığım yer. Öyle bir yerde gidip orada çalışan adam yemek yeme hevesine gelse aslında her şeyi çözmüş olacağız yani birçok alanda. Kafe için bile öyle. Şimdi tabii bu çeşitlilik bir fazlalık enflasyonu yaratsa da yine de aslında yeni şeylerin çok hızlı adapte olduğu bir şehirde de yaşıyoruz. Yani yabancısı çok geliyor, o sana bir şey getiriyor. Senin orada ona sunduğundan anladığı ve bildiği için mutlu oluyor, keyif alıyor filan. Yabancılar da çok geliştiriyor bu şehri, değiştiriyor diyebilirim. O yüzden her şey aslında biraz hızlı hızlı gidiyor. Yani işte bu özel kahveler, az kalmış kahvelere gelişimizde 2015'lerden sonra yani daha 10 yıllık bir hikayesi var. Sanki çok uzun zamandır hayatımızdaymış gibi. Sanki o dövmeli çocuklar bize hep kahve yapıyormuş gibi.
2: Bence galiba yani, bizim yani memleketin herhalde en önemli şeyi, özelliği bu müthiş adaptasyon hikayemiz.
0: Çok, yani çok yüksek.
2: Dedin
0: yani,
2: ya başka sırada beklemem kahve için, sırada beklememden hayatımızın en normal şeyine dönüşmesi çok çok hızlı bir zaman aldı.
0: Çok hızlı. Çok hızlı.
2: Yani İtal ürünleri
0: ve teyzelerin buluşup kafelerde gün yapmaya başlamaları. Yani gününü kafede yapıyor artık. 10 kişiyi oraya çağırıyor. Görüyorsun böyle gündüz oturuyorlar falan. Yani o dışarıya çıkış tabii ki burası bir metropol. Zaten dışarıda yaşamalı aslında insanlar. Yani normali o. Ve ama dışarı çıktığında tabii işte bulabildiği şeyler, kendini rahat hissedebildiği şeyler ya da işte o naifliği hala koruyan bir şeyler. Onlar var mı?
2: Evet, çok doğru var, bir şey söylüyorsun. Var. Metropolün en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi üçüncü mekan ya. Yani ev ve iş dışında bir şeyi sağlaması. İşte bunun çeşitli tezahürleri var. İşte bu kahvehane olmuş, Londra'da pub olmuş, başka bir yerde meyhane olmuş ama hep aslında böyle bir şey var yani.
0: Tabii. Yani kafeler çok önemli. Yani bir kafe, kahvehane dışındaki şeyi söylüyorum. Yani kafe çok önemli bir şey aslında, beceren bir mekan. Sadece işte vasatlaşmaları, birbirlerine benzemeleri gibi sıkıntıları görüyorsun ama yani ben aslında çok böyle umutsuz değilim ve çok eleştirel bir gözle de bakma taraftarı da değilim. O yüzden mesela servis yapan garson arkadaşlarım, ekip arkadaşlarımın hepsine çok sahiplenici bir duyguyla yaklaşıyorum. Öyle olunca da tabii sadık bir ilişki oluyor aramızda. Yani hem mekansal olarak hem de birbirimize olan ilişkimiz. Bu da işte gelen müşteriye yansıyor, mekanın huzuruna yansıyor. Belki bunu bir tane dükkanda yapabilirsin. Tabii zincir bir şeyi işletiyorsan aslında robot gibi askeri kuralları olan bir şeyleri de koymak zorundasın. Çünkü o sistemlerin de ihtiyacı bu. Orada hospitality yok. Misafirperverlikle ilgili bir şey yok. Orada servis var. Aslında servis o. Biri geliyor sana sipariş veriyor. Sen alıyorsun, tak oradan tezgahtan veriyorsun. Bu servis. Ama bir restoranda, bir kafede müşteriyle diyaloğun olduğu bir noktada artık İş misafirperverliğe dönmesi gerekiyor. Bunu da işte evet dediğim gibi eğitim ve ilişkiler belirliyor yani ekiple olan. Efendim bunlar, bu size garson tarifini yapmış oldum. Şimdi buradan
2: müthiş.
0: Buradan evet. Nereye geçmemizi istersiniz?
2: Aslında buradan şuraya değil, biz seninle konuştuğumuzda hatırlıyorsan şey demiştim. Hani bizim dinleyicimiz olduğunu bilsem de önden açıklama yapmak istemiştim. Hani biz seni bekliyoruz ama biz her ne kadar böyle kendi adasını yaratan adalardan falan konuşuyor olsak da kendi çapında hiç fena olmayan bir müzik programıyız. Ben müzik öğrenmeye meraklı bir müzik cahili, karşımda da iyi bir müzisyen olunca biraz da kolay oluyor. Senden önce 7 program boyunca, 7 hafta boyunca Yektan'la geriatrik müzik dinledik. Yani en yenisi 100 yaşında olan bazı şarkılarla iştigal ettik. Fakat bizim programlarda hep böyle konukların da, bazen biz konuşurken de kendimiz de böyle bir düsturumuz var. Yani dinlemekten çok keyif aldığımız şeyleri çalalım. Yani illaki bir yere bir bağlama olsun istemedik. O yüzden senden de isteğimiz oydu. Böyle gerçekten senin dinlemekten çok keyif aldığın bir şeyi dinlemek istiyoruz. Çünkü biz böyle konuşmanın şehvetine kapılıp konuşup hiç müzik çalamadığımız yayınlarımız oldu. Öyle olsun istemediğim için lafını balla kestim.
1: Şu anda da bıçak tamam, sırtındayız yani. O yüzden hani bir 5 dakika kaçırırsak hep çalamayacağız gibi gözüküyor. O yüzden ne çalalım, ne dinleyelim?
0: Şimdi bu nostalji ve bu 90'lar ve şeye gidince benim aklıma My Name is Luca geliyor. Yani dinlerken şey olduğum bir şarkı. Aslında çok iyi bir hikaye anlatmıyor olsa da, üst kattakilerin kavgasını falan anlatıyor ama müziğin ritmi ve ben kadın vokallerin çok bağırmayanını seven birisiyim. Yani ana şeyim bu gibi olduğunu yıllar içerisinde
2: Muazzez Abacı'ya maruz kalmış bir neslin evlatları olarak.
0: Ya belki o da güzel ama mesela o benim her zaman, yani opera falan bunları tabii ayrı tutuyorum ama ağdalanma ve şey, o bağırma, yani çok az insanda çok iyi duran bir şey bence, yani mükemmel bir şey de. Ama o sakinlik, o sesteki sakinlik beni çok etkilediğini biliyorum. O yüzden
2: ben de,
0: Susan Vega ve...
2: Ben de bağıra çağıra şarkı söyleyenleri severim yani, o şey hikayesini seviyorum. Şişman kadın bağırmadan perde kapanmaz.
0: Yani evet, o zaman rock müzik de öyle ya da metal müzik de öyle filan ama beni rahatlatan ya da benim dinlemekten hoşlandığım şeyde bu bölüm daha geniş yer alıyor sanırım.
1: Mutfakta da, hayatta da, müzikte de denge çok önemli.
0: tabii.
1: Geri geldiğinde güzel, bağırmak, evet, gerekiyorsa bağırmak da çok önemli.
0: O da var yani.
1: O yüzden ama şimdi çok sakin, çok şahane bir şarkıcıdan dinleyeceğiz. Susan Vega'dan dinleyeceğiz değil mi? Luca.
0: Evet.
1: Dinliyoruz.

0: gerçekten zaman yolculuğu şarkısıymış.
1: Evet.
2: Değil mi? Yani şimdi naif tarafımı çıkartan şey, şarkı diyeyim. Ankaralı olma tarafı.
0: Ama her zaman Ankara'nın böyle bir farklı müzikalitesi olduğunu da hakkını vermek lazım. Yani biz de buradan İstanbul'dan Ankara'ya müzik dinlemeye giderdik. Ya yine unuttum grubun ismini. Bir Depeche Mode söyleyen bir grup vardı.
2: Evet.
0: Depeche Mode bu kadar iyi Depeche Mode söylemiyordu. Öyle
2: kesinlikle
0: söyleyeyim sana.
2: Evet evet, dur ben hatta adını hatırlamaya
0: çalışacağım. Şantaj olabilir mi?
1: Olabilir. Onlar bir ara etilerde çıkıyorlardı galiba, değil mi Levon?
0: Hatırlamıyorum. Etiler... Ben Ankara...
2: Tabii tabii, çok doğru. Yani düğünlerde falan da görürsün mesela. İstanbul'a falan da çok gelirlerdi o grup.
0: Ankara'da Manhattan'ı biliyorum. Manhattan'a giderdik. Gerçekten böyle şey, yataklı vagonla gidip sokakta yatma... Dansa trende yatarak İstanbul'da bir yerde harcayacağın parayı bütün hafta.
2: Bir anda mesela canlı müzik yapılıyor. Oradan bir sanatçı kalkıyor, geçiyor davulun başına falan. Yani müthişti yani, müthişti. Ne sizce, gene eski güzellemelere dönüyoruz.
0: Nerede o eski bayramlar?
2: Tabii canım ya, öyle olunca da işte yaşımız çıkıyor ama olsun, güzel taraflarını.
0: Ama gerçekten şey, zaman yolculuğu şarkısı yani. Hiçbir şüphe olmadan böyle hangi zaman hatırlattı, hepinizin gözünde ne canlandığını çok iyi bildiğim bir şarkı. Müthişmiş gerçekten. Teşekkür ederiz.
1: Evet, radyoda, arabada denk gelmeyi çok isterdim.
2: Ha, evet evet, kesinlikle mesela. Öyle yani. Yolda falan da öyle. Evet.
0: Teşekkür ederiz efendim şarkı için. Zaman yolculuğu şarkısı için. Fakat bu zaman yolculuğu hikayesi hani sadece şey değil. Hani biz zamanda yolculuk, çok yavaş zamanla aynı hızda yapmış insanlar olarak o değişimi gördük falan dedik. Ben yine mevzuyu dönüp dolaştırıp hep karşımda sen olunca ya üzüme ya restorana getireceğim. Yine restorandan devam edeceğiz ama bu işe başladığımızda işte ne bileyim, benim çalıştığım şirkette o zaman İstanbul'un böyle iyi restoranlarını, işte A restoranlar falan diye bir liste yaptığım zaman öyle çok da uzun bir liste çıkmıyordu. Hatta bunun da bir kısmı işte eski iyi balıkçı, Boğaz balıkçısı. Yani bu işte bugünkü bir guide sisteminde yer alacak çok dükkan yoktu. Bugün artık böyle enteresan bir şekilde hızla artan, benim de takip edemediğim kadar çok. Daha açılalı bir yıl olmuş. Kendi mesleğim olmasına rağmen daha gidemedim dediğim çok restoran var. Bu mevzularla alakalı biraz görüşünü merak ediyorum. Yani bu değişim nereye doğru gidiyor? Tabii ki değişimle alakalı ukalalık yapacak değiliz hiçbirimiz. Yani hiçbir şeyin değişmemesiyle alakalı bir tavrımız olamaz. Yani İngilizlerin çok güzel bir lafı var ya. En muhafazakar laf bence. Hiçbir şeyin değişmesini istemiyorsan bazı şeyleri değiştirmelisin demişler. Bir şeyler değişiyor tabii ama nereye doğru değişiyor? Mesela bu kadar çok restoran, artık hayatımızda guide'lar var. Hani dünyanın en popüler iki tane guide'ı Türkiye'de artık işte yıldızlar, şapkalar dağıtıyor. Yerli bir guide'ımız var. Yine neredeyse 5-6 yıldır işte İnci gastronomi rehberi işte inciler veriyor. Bu guide'ların restorancılığa etkisi, Türkiye'ye etkisi, biraz bunlar hakkında senin fikirlerini açıkçası merak ediyorum. Yalan söylemeyeyim, merak etmiyorum, biliyorum çok sık geyiğini yapıyoruz bunları ama başkaları da duysun istiyorum.
2: Şimdi ya özellikle böyle oturup da hani şeyden çok, dediğim gibi kaçınıyorum böyle tepeden herkes o öyle olmaz ki, böyle yapılmaz ki falan. Ya öyle yapılmaması gerektiğini söyleyen adamın ne yapılacağına dair bir fikri ya da bugüne kadar yapıp başarmış bir şey olmadığı için yani onların pek ciddiye alınacak tarafı olmuyor. Açıkçası hani ben çocukken başladığım bu mesleğin bugün geldiğim noktada gördüğüm ve yaşadığım, ben yurt dışında falan da çalıştım. Birçok yeri gördüm. Ben bunun günümüzde yani 2000'ler sonrasındaki özellikle bu kadar bu çoğalma, farklılaşma, daha fazla ihtiyacın biraz olsun düzene sokabilecek ya da bir motivasyon sağlayabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum bu yıldızların ve şeylerin. Hepsinin tabii ki bir tökezleme ve başlangıçta ne yapacağını bilememe durumu oluyor. Yani aynen hani bizim bu İlk kahveyi verdiğimizde tepki gösteren adamlar bugün daha açık, daha ekşi kahve içmeye başlaması gibi. Yani insanın doğası da buna açık. Ben yıldızların işte bu sistemlerin doğru olduğunu düşünüyorum. Doğru hani doğru uygulanmayla ilgili belki çok fazla eleştiriler var ama yine de yeni dükkanını açmış, yeni mezun bir şefin belki aradan bir yıl geçmiş bir ödül almasında ilk başta bir sakınca yok. Tamam bak ne güzel bunu almışsın. Ya bundan sonrası işte o adamdaki etkisi artık o adamın sorunu. Yani o adamın bunu nasıl yaşatacak, nasıl sürdürecek, efendim bunu nasıl daha iyi bir seviyeye çıkaracak filan. Bunlar aslında ilk başta belki tavsiye listesine filan girmek daha kolay gibi görünse de bunun üzerine doğru gitmek zaten zor olan. Yani bunu ne kadar yapacaksın, nasıl motive olacaksın? Yoksa orada kalırsın ve bunun da işte bir rehber kitap satın almış olmak ya da bir online'dan bir şeyi orada da öyle bir restoran varmış, sen daha öteye de çok fazla gitmiyor. Bir guide bunlar yani en nihayetinde aslında İstanbul'a geldim nereye gideyim gibi. Ama bunu daha ileriye taşımak zaten işte o adamın elinde olmalı. Yani bunlar bir motivasyon kaynağı gibi görülmeli.
0: Evet ya buradaki yani, çok doğru bir şey söylüyorsun. Buradaki hani birçok insanın ben de dahil olmak üzere bu guide'lara en büyük eleştirilerimden bir tanesi şu oluyor. Aynısı kendi mesleğimde bile yani kendi üreticisi olduğum üründe bile aynı sıkıntıyı yaşıyorum bazen. Bu guide'lar bazen şunu sebebiyet veriyor. Bu guide'ların hoşlanacağı tarz yemek yapalım. Bu guide'ların hoşlanacağı tarz dükkanlar olalıma giriyor. O çok ciddi bir tek düzeliğe, standartlaşmaya götürüyor. Hatta vasatlaşmaya götürüyor.
2: Monokültürel bir şey
0: hale getiriyor. Fakat bu guide'lar bile aslında o mono içerisindeki aykırıyı aslında ilk onlar görüp onlar daha fazla sahipleniyor aslında. Yani oradaki mevzu yine guide'dan ziyade bizim ona karşı gösterdiğimiz tavırla alakalı bir şey. Ya da işte evet, ödül aldıktan sonra gerçekten kendini dünyanın en iyi şefini sanmaya başlamak. Hani o başka. Yine evet, bu hep evet, guide'lardan bağımsız bir şeyden konuşuyoruz. Ben kendi açımdan şöyle söyleyeyim. Yani çok eleştirilecek bütün guide'ları, yani dünya üzerindeki her türlü derecelendirme kuruluşunun mutlaka eleştirilecek bir şeyleri vardır. Turnuvaların, yarışmaların hepsini eleştirilecek şeyleri vardır. Yani biraz içerisine girerseniz her şeyde bir haksızlık bulabilirsiniz. Yürümeyen bir tabii şey bulabilirsiniz. Tabii. Bunlarda da mutlaka var. Vardır demiyorum, var. Biliyorum yürümeyen evet, tarafları. Ama şu da var. Ben Türkiye'de birkaç tane bu guide'lar sayesinde açık kalan dükkan biliyorum. Yani orada takdir edilmeseydi, yani marifet iltifata tabidir demişler ya, yani o marifetleri iltifata tabi olmasaydı dükkanını kapatmak zorunda olacak. Hani hatta satılığa çıkartmış olan ama sonra bu guide sayesinde artık hayatını sürdüren birkaç tane dükkan biliyorum ben. Bu o yüzden çok da şey değil yani, katkısını da yatsımamak lazım.
2: Göz ardı etmemek lazım. Burada kesinlikle
1: geçmişte öyle de guide'lar vardı aslında. Lonely Planet'i hatırlıyorum mesela ben. 80'li evet, yıllar için, 70'li yıllar için. Ne kadar kıymetli bir yayındı. Ve bize gelirlerdi
2: orada
1: mesela.
2: Orada da mesela yıldızı şeyi olmaz mıydı? Böyle olurdu. Bir altına şey koyarlardı.
1: Fiyatları belirlemek için birkaç tane dolar işareti, birkaç tane işte.
2: Ha, gidin gitmeyinle alakalı var mıydı?
1: 5 yıldız evet. Onlar
0: Lonely vardı. Planet'in şeyi hatırlıyorum. Kapalı Çarşı'yla ilgili yarı fiyatına vermiyorsa almayın yazmışlardı adamlar. Mesela çok da haksız değiller aslında baktığında.
1: Tabii ya, hayatla ilgili sırları da barındıran, yani aslında keşfi size bırakan bir guide'di Lonely Planet. Şimdi keşifçiliği biraz daha garanticiliğe doğru yönlendiren guide'lar haline dönüştü. Bu sebeple yönü de guide'lar belirler oldu. O tehlikeyi de aslında burada tam arıyoruz yani.
0: Bu arada o kadar zor bir iştir ki bu işin iyisini yapmak. Yani koskoca bir restoranı böyle 2-3 cümlede, sen oraya gittiğinde senin neyle karşılaşacağını hayal etmeni sağlayacak bir metin yazmak dünyanın en zor şeyi. Yani bir restoranla alakalı 2 sayfa yazı yazmak çok daha kolay.
2: Doğru.
0: Yani
2: doğru.
0: Bunu beceriyor olması ve eğer beceriyorlarsa beceriyor olmaları çok kıymetli bir şey.
2: Ya bir de mesela bu yıldızlı sistemlerin yani sadece Türkiye, ya adamlar tabii 120 yıl mı olmuş bu sistemi başladı? 120 yıl sonra geldiler Türkiye'ye. O da ayrı. Geçmişte yoktu yani bunların hiçbirisi. Şimdi bugün sadece yıldızlar ön planda gibi de bir şey oluyor. Bazen bana söyleyen oluyor böyle hani ya işte Michelin somiliyelikle alakalı falan yani. Ya diyorum, ne ilgisi var yani bunun, yoksa da yoktu yani hani o zaman. Yani benim yeni yerleri keşfetmeme sebep verdi. Dediğim gibi ben kendini mekanların, servis yapanların dur biraz daha dikkat edelim duygusunu yarattığını gördüğüm için faydalı buluyorum. Yani evet, enflasyonu hep oluyor her konuda. Birbirine benzemeyeni de benzemeye başladıktan sonra benzemeyenler aradan dur ben benzemeyeyim buna deyip bir atak yapabiliyor falan. Yani olumsuz görmüyorum. Kapadokya için de aynı şey söylendi. Ben orada da olumlu yorum vermiştim efendim.
0: Teşekkür ederiz efendim.
1: Kamyoncuların gittiği yerde yemek yiyeceksin diye bir söz vardı, hatırlar mısınız? 80'li evet. yıllarda yine böyle işte evet, kuru fasulye evet. çayın güzeli orada falan diye hep anlatılırdı. Aslında Michelin Guide'a ne kadar yakın bir şey yani bu.
2: Tabii, ama tabii. Aslında ya da esnaf lokantalı.
0: O lafın çıkma sebebi de o. Yani o guide'ın da aslında çıkma sebebi işte yol üzerinde gittiğin zaman araba yolculuğunda 1920'lerde çıkmış. 20'lerde ilk defa insanoğlu da uzun yollara çıkar olmuş. Yani ondan önce uzun yollara çıkmak işte seyyahların, işte tüccarların, gezginlerin, yani hayatını buna adamış insanların yaptığı bir şeyken ilk defa normal insan kendi sahip olduğu, işte Ford'un T modeli çıkmış, onları almışlar, bir şey olmuş ya da arabalar çıkmış başka yerlerde. İlk defa kendi kendine uzun yollara gidebilir hale gelmiş. İşte bir lastik firması da ya madem bizim lastikleri kullanıyorsun, gitmişken bunlara git demeksiyle başlamış. Çok mantık sinsilesi içerisinde bir şey. Hatta deldir. Yani bir yıldız şey demek, yani yolunun üzerindeyse uğra. İki evet. yıldız yolunu uzatmaya değer. Üç yıldız bunun için yolculuk tasarlamaya değer. Ya gerçekten.
2: Yolunu değiştir. Evet, yani evet,
0: bence
2: evet.
0: çok şey.
2: Doğru.
0: Güzel. Bizim artık çok konuşmadığımız naiflikte işlerden bunlar. O yüzden hoşuma gidiyor.
1: Evet, bu arada evet, tabii efendim. Bir garantiyi de sana veriyor. Yolun üzerindeyken uğra bile orada bir standartta yemek yiyeceğini, o değerli yemeği yiyeceğini söylüyor.
0: Ben kendi açımdan söyleyeyim. Hani dediğim gibi yani onlarca, saatlerce eleştirecek mevzusunu konuşuruz. Hele mevzu şeye girdiği zaman ona verdi mi, buna vermedi mi, o orada var, tabii bunda de. Yok, ona bir, o birine iki, öbür falan. Bunlar tabii ki tartışılacak ve bence sağlıklı tartışmalar. Ayrıca başka bir şey daha var. Ben de yurt dışına çıktığım zaman mutlaka bakıyorum bu guide'lara. Ve onların daha çok mütevazi olarak önerdiği yerler benim daha çok hoşuma gidiyor. Gitmekten daha fazla keyif aldığım yerler halindeler. Benim çok işime yarıyor. Ve turist gözüyle baktığım zaman şimdi ben İstanbul'la alakalı o guide'ı açtığım zaman o guide'daki yerlerden gitsem hiçbirinden de mutsuz olmayacağım. Hani beni tatmin etmeyecek dükkanlar olabilir ama bir turist geldiği zaman İstanbul'da 10 tane şey çıkarsa orada onundan da mutlu ayrılacağından eminim yani. O yüzden mantıklı işler gibi geliyor.
2: Culinary Backstreet'e baksınlar bence.
0: Tabii. Ama işte bir de onu...
2: çok iyi iş
0: çok,
2: yani.
0: Çok iyi iş. Yani hayatında çok az iş vardır böyle kıskanarak evet, baktığım yani. Öyle çok yani. Kıskandığım müthiş bir iştir.
2: Yani falafel, Ansel bir falafelci... söylemişti. Yani talimhanede evet. sonuçta dibim aslında. Beyoğlu'nda yaşıyorum falan. Yani ben bir daha öyle bir falafel yemedim. Ama... Çünkü adamlarla zaten Türkçe'de konuşamıyorsun. Hani bütün bu mülteci akımında gelmiş ve yerleşmiş müthiş mutfaklar da oluştu ya İstanbul'da. Bunların hepsini yani.
0: Ama Sabiha o dükkana yani. Beraber gittik. Yani ben orada
2: o beraber
0: evet,
2: miydik?
0: Ben orada çok
2: bir yerden çıkıp
0: evet,
2: gittik.
0: Ben orada çok vakit yani oralarda çok vakit geçiriyorum. Yani aç, çok yani. Aç olsam da girmem o dükkana. Yani açlığımın son evet. raddesinde de olsa yani yanındaki markete girip bir böyle paketli şey almayı o dükkana girmekten daha evet. yeğlerim. Yani dükkan öyle bir dükkan. Ama dediğin evet. gibi gerçekten İstanbul'da yediğimiz en iyi falafellerden birini yedik. Yani o yüzden yani,
2: humusa banarak. Evet,
0: bu işe yaradığı zaman çok keyifli.
1: Müthiş. Ben
2: işte guide etmek yani evet ya. Aynen öyle. Çok iyi.
1: Ben de Sicilya'da böyle bir deneyim yaşamıştım. Palermo'da oradaki şehir rehberine danışmaya sormuştuk. Ya burada nerede güzel bir yemek yiyebiliriz diye. Hemen dedi Asiler'de Basile diye bir lokanta var. Oraya gidin. Şahane makarnalar yapıyorlar diye söyledi. Gittik ki dükkana. Kapıda böyle bütün o etiketler, rutartlar, müşteriler, her şey var ve inanılmaz uygun fiyatla. Yani 3-5 euro içerisinde karnınızı doyurabilecek kadar ve son derece lezzetli, inanılmaz özel de bir şey yiyecek kadar şahane bir restorandı. Oraya defalarca daha sonra gittik. İnsana iyi gelen bir şey gerçekten. Bunların taltif de görmesi, oraya da iyi gelen, size de iyi gelen, işletmeye de iyi gelen, gayda da iyi gelen, herkese iyi gelen bir yanı var.
2: Bak benim işte en çok eleştireceğim konu bu olur. Yani biz bu gayda girdik, dur fiyatlarla oynayalım meselesi olur. Diğer her şeyin yanında. O yüzden hani bu söylediğin çok önemli bu listesinde. Yani fiyata göre aslında oraya koyuyorlar. Fiyat, kalite ve yiyip çıkabileceğin şekilde. Yani fiyatın, dur işten aldık şöyle oldu böyle oldu, fiyatla oynamama meselesini yani yapmamaları gerekiyor yani. Yoksa diğer konularda iyi doğrultuda motive edebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, sonuna geldik yayının. Çok
0: bak,
1: teşekkürler.
0: Araya girmeseydim.
2: Üzüm konuşacaktım.
0: Araya girmeseydim şarkı bile dinlemeyecektik. Bak lütfen. Demek ki neymiş? Bu iş burada bitmezmiş. Tekrar konuşacağız. Çünkü esas konuşacağımız, yani mevzu bu altlıktı. Esas konuşacağımız kök köken toprak. Türkiye'nin üzüm zenginliği, biraz güvencesiz varlıkları, onunla alakalı yapılan çalışmalar hakkında daha uzun konuşacağız.
2: Ya bunu tekrar etmek istiyorum. Sen de isim babasısın çünkü kök köken toprağın. Bir arabada gidiyoruz Deniz. Önde oturuyor Levon. Ben ilkini o zaman işte organize edeceğim. Zaten onlar benim şeyim, hep fikir alışverişi yaptığım insanlar. Başından beri birlikte düşünüyoruz birçok şeyi. Dedim ki ya Levon ne yapacağım? Yani bakıyorum böyle şeyler, isimler bulamıyorum. Yani kök koymak istiyorum. Ya böyle köken işte baktım ama alınmış toprak falan. Yani ne yapsam acaba falan diye böyle anlatıyorum arkadan heyecanlı heyecanlı. Gayet sakin döndü, dedi ki üçünü birden koysana.
1: Çok güzel. Evet.
2: Şimdi yani bu çatının hani üçünün evet. Üçü de olmalı zaten. Evet, konular alt başlık gibi öyle ama ana başlığa çekmek ve üçünü birden kullanmak falan, yani böyle bir, şimdi çok üçlemeler falan görüyorum, o hoşuma gidiyor yani, gerçekten üç tane söyleyince anlamı var yani bir şeyin bazen.
0: Elinize sağlık efendim.
2: O yüzden tekrar teşekkürler Levoncuğum.
0: Her zaman bekleriz.
1: Evet. Çok teşekkürler. Bu burada kalmayacak. Haftaya görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.
2: Çok memnuniyetle. Görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
3: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Umurcan Gago'ya teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
11: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı
12: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Reklamlar bitti.

0: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polychrome.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: You know, this jazz music is quite the thing now. Jazz.
1: Apaçık Radyo.
2: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
3: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitaki Yayınları.

Dördüncü sekreter dışarı çıkıp 3 tane yeşil üniformalı uşakla geri geldi. Bağırmaya ve zırlamaya devam eden Bernard dışarı çıkarıldı. Kapı kapanırken, "Duyan da boğazı kesilecek sanır," dedi denetçi. Oysa birazcık aklı olsa, cezasının aslında bir ödül olduğunu anlardı. Bir adaya gönderiliyor. Anlamı şu, dünyanın her tarafından gelen en ilginç erkek ve kadınlarla tanışacağı bir yere gönderiliyor. Şu ya da bu nedenle cemaat hayatına aykırı düşecek kadar bireyselliğinin farkına varmış bir sürü insan. Düzenden memnun olmayan, kendi bağımsız düşünceleri olan insanlar. Kısacası, biri olmayı başaran herkes. Size neredeyse imreniyorum Mr. Watson. Hamholtz güldü. Öyleyse siz niye bir adada değilsiniz? Çünkü ben sonunda bunu tercih ettim, dedi yönetici. Bana seçenek tanıdılar. Ya saf bilimle uğraşmaya devam edebileceğim bir adaya gönderilecektim ya da zaman içinde başarılı olarak gerçek bir denetçilik pozisyonuna yükselebileceğim denetçiler konseyine katılacaktım. Bunu seçtim ve bilimden vazgeçtim. Kısa bir sessizlikten sonra, "Bazen bilimden vazgeçtiğim için pişmanlık duyuyorum," diye ekledi. Mutluluk zor zanaat. Özellikle de konu başkalarının mutluluğu olunca. İnsan eğer sorgulamaksızın kabullenmeye şartlandırılmışsa, mutluluk gerçekten çok daha zor bir uğraş. Derin bir nefes aldı, yine sustu, sonra daha canlı bir ses tonuyla konuşmayı sürdürdü. Ne yapalım? Görev görevdir. İnsan kendi tercihlerine başvuramaz. Ben gerçekle ilgilenirim, bilimi severim. Ne var ki gerçek bir tehdittir. Bilimse kamu için bir tehlike oluşturur. Faydalı olduğu kadar da tehlikelidir. Bize tarih boyunca ulaşılan en istikrarlı dengeyi sunmuştur. Çin'deki istikrar bile kıyaslandığında son derece güvensiz kalır. İlkel anaerkil toplumlar dahi bizden daha sağlam değillerdi. Tekrarlıyorum, bu bilim sayesinde olmuştur. Bu yüzdendir ki bilimsel araştırmaların kapsamını sınırlandırmaktayız. Bu yüzden az daha bir adaya gönderiliyordum. Bugünün acil sorunları dışında başka bir şeyle uğraşmasına izin vermiyoruz bilimin. Diğer bütün araştırmaları büyük bir özenle geri çeviriyoruz. Tuhaftır, dedi ve bir süre sustu. Ford'umuzun yaşadığı dönemlerde insanların bilimsel ilerleme konusunda yazdıklarını okuyorum da, sanki başka hiçbir şeye bakılmaksızın bilimin sonsuza dek ilerlemesine izin verilebileceğini düşünüyorlarmış gibi görünüyor. Bilgi en yüce iyilikmiş, gerçekse en yüce değer. Diğer her şey ikincil ve önemsizmiş. Doğru, o zamanlar bile düşünceler değişmeye başlamış. Bizzat Ford'umuzun kendisi, vurguyu gerçek ve güzellikten alıp, rahatlık ve mutluluğa taşımak için büyük uğraşlar vermiştir. Seri üretim bu değişimi zorunlu kılmıştır. Evrensel mutluluk çarkları sabit bir şekilde döndürür. Gerçek ve güzellik bunu yapamaz. Tabii kitleler siyasi iktidarı ele geçirince mutluluk gerçekle güzelliğin yerini aldı. Ancak yine de sınırsız bilimsel araştırmaya izin veriliyordu. İnsanlar egemen erdemler gerçek ve güzellikmişçesine konuşmaya devam ediyorlardı. Ta ki 9 yıl savaşlarına kadar. İşte o zaman başka havadan çalmaya başladılar. Etrafında şarbon bombaları patlıyorken, gerçek ya da güzellik veya bilginin esamesi bile okunmaz. 9 yıl savaşlarından sonra bilim kontrol edilmeye başladı. O günlerde insanlar iştahlarının bile kontrol altına alınmasına razıydılar. Huzurlu bir yaşam uğruna her şeyden ödün verilebilirdi. O günden beri de kontrolü sürdürmekteyiz. Tabii gerçek için pek iyi olmadı bu. Ama mutluluk için çok iyi oldu. Bedelsiz hiçbir şey yoktur. Mutluluğun bedelinin ödenmesi gerekir. Siz bu bedeli ödüyorsunuz Mr. Watson. Ödüyorsunuz çünkü güzellikle fazla ilgileniyorsunuz.
Ben de gerçekle fazla ilgilenmiştim. Ben de bedelini ödedim. Uzun bir sessizliğe son vererek, ama siz bir adaya gitmediniz, dedi Vahşi. Denetçi güldü. İşte öyle ödedim. Mutluluğa hizmet etmeyi seçerek, başkalarının mutluluğuna, kendiminkine değil. Kısa bir aradan sonra devam etti. Dünyada bu kadar çok ada olduğu için şanslıyız. Onlar olmasa ne yapardık bilmiyorum. Herhalde hepinizi ölüm odalarına kapatmak zorunda kalırdık. Ha, aklıma gelmişken Mr. Watson, tropik bir iklim olsun ister miydiniz? Marquesas Adası örneğin, yoksa Samoa mı? Yoksa daha canlandırıcı bir yer mi istersiniz? Hamholtz içi hava dolu koltuğundan kalktı. Bütünüyle kötü bir iklimi tercih ederim, dedi. Eğer iklim kötü olursa, insan daha iyi yazabilir diye düşünüyorum. Mesela, bol rüzgarlı ve fırtınalı bir yer. Denetçi başını sallayarak hoşuna gittiğini gösterdi. Cesaretinizi seviyorum, Mr. Watson. Gerçekten, çok seviyorum. Ancak resmi olarak da bir o kadar sakıncalı buluyorum. Gülümsedi. Falkland Adaları'na ne dersiniz? Evet, sanırım iyi olur, dedi Helmholtz. Şimdi de izin verirseniz gidip zavallı Bernard'ın nasıl olduğuna bakmak istiyorum.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Itaki Yayınları.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Edip Gürol'a teşekkür ederiz.

0: Fransız öpücüğü.
1: Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange.
2: 60'lardan bugüne Fransız müziği.
1: Détenu de son abandon, son ennui lui donne le change.
0: Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.

Merhabalar, ben Devrim Özkan. Apaçık Radyo'da Fransız Öpücüğü'nde birlikteyiz. Bu haftaki programımızda şarkı sözü yazarı Etienne Rodagil'in kariyerini ve eserlerini mercek altına almaya devam edeceğiz. Geçen hafta onun Julien Clerc için kaleme aldığı şarkılara kulak vermiştik ağırlıklı olarak. Bu hafta ise daha çok Johnny Hallyday, Juliette Gréco, Claude François ve Vanessa Paradis için yazdığı şarkılar.

Ardından örnekler dinleyeceğiz ama açılışı yine Julien Clerc'le yaptık. Sözleri Roda Gil imzasını taşıyan Le Coeur Volcan adlı şarkısında sönen bir efsane gibi, çöküşteki büyük bir halk gibi, ölen bir şarkı gibi, umudun sonu gibi. Yaşlanan yanardağ yüreğim küt küt atıyor yavaşça, gözlerinin ılık lavı akıyor damarlarımda, dedi sanatçı. Bestesi için Arjantin'e yaptığı bir yolculukta keşfettiği Astor Piazzolla'nın bir eserinden ilham aldığı parça 1971'in Şubat ayında yayınlanmasının ardından kısa süre içinde Clerc'in repertuarının vazgeçilmezlerinden biri haline gelmişti. Bir önceki programda da belirttiğim gibi Julien Clerc dışında Barbara, Mort Schumann, Franz Gall, François Hardy, Claude François, Juliette Gréco, Johnny Hallyday ve Vanessa Paradis gibi isimler için de şarkı sözleri yazdı Etienne Roda Gil. Onun Mort Schumann için kaleme aldığı parçalardan biri olan 1972 tarihli Brooklyn by the Sea'yi geçen hafta dinlemiştik. Yine 1972'de piyasaya çıkan ve Schumann'ın repertuarının en fazla tanınan parçalarından biri olan Le Lac Majeur de yine Roda Gil'in imzasını taşıyordu. Parçada geçen Maggiore gölüne kar yağıyor, kuşlar gözyaşı döküyor ya da zavallı İtalyan kanı boşu boşuna akıyor gibi dizeler nedeniyle genel olarak şarkının Eylül 1943'te İtalya'da Naziler tarafından gerçekleştirilen Maggiore gölü katliamına gönderme içerdiği düşünülse de bazılarına göre şarkının metni 13 Temmuz 1874'te Minyoza'da Maggiore gölünün kıyısında eşi onuruna havai fişek atan Rus anarşist Mihail Bakunin'e işaret etmekteydi. Bu yüzden şarkıda bahsedilen karlar aslında havai fişeklerin külleriydi. Boşuna dökülen İtalyan kanı sözleriyle ise o dönemde İtalya'da bir ayaklanma başlatan devrimcilere atıfta bulunuluyor ve parça aynı zamanda bu isyanların yarattığı düş kırıklığını yansıtıyordu. Biz de şimdi önce yayınlanmasının ardından Fransa, Belçika ve Hollanda listelerinin zirvesine yerleşen bu parçayı Mort Schumann'dan dinleyeceğiz. Bunun ardından da sözleri Etienne Roda Gil, müziği ise Mort Schumann imzasını taşıyan 1973 tarihli Babylon Babylon adlı parçayı Ajda Pekkan seslendirecek.

İlk olarak Mort Schumann'dan dinledik Le Lac Majeur, bunun ardından da Ajda Pekkan, sözleri Etienne Rodagil, müziği ise Mort Schumann imzasını taşıyan bir başka parça olan Babylon Babylon'la geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına. Etienne Rodagil'in 70'li yılların sonuna doğru kaleme aldığı en önemli şarkılar arasında iki de Claude François parçası vardı ki önceki programda da belirttiğim gibi entelektüel yönü ağır basan anarşist ruhlu Rodagil'in repertuarında genelde İngilizceden uyarlanan, göreceli olarak daha hafif parçalara yer veren, rengarenk dansçıları eşliğinde sergilediği sahne şovlarıyla bir pop müzik ikonu olarak görülen Claude François ile çalışmayı kabul etmesi o dönemde büyük şaşkınlık yaratmıştı. Seçiciliğiyle tanınan ve eğer kızım bir gün Claude François plak satın alırsa onu psikoloğa gönderirim diyen Rodagil hemen ikna olmamıştı François ile çalışmaya ve ilk başta şiddetle karşı çıkmıştı bu fikre. Ne var ki François'ın sadık bestecisi Jean-Pierre Bourter araya girmiş ve ikili bir yemekte buluşmuştu. Bu yemeğin ardından Claude François'ın Rodagil'e Nil Nehri kıyıları ve Süveyş kanalı arasında geçen çocukluk günlerinden bahsetmesi, kendisi de göçmen bir ailenin oğlu olan usta söz yazarını derinden etkilemiş, Roda böylece Klo Klo ile çalışmaya ikna olmuştu. Bu şekilde onun için yazdığı ilk şarkı olan Alexandria Alexandra'da da onun Mısır'da geçen çocukluğuna göndermeler ekledi ve Türbanlı Kızlar ya da İskenderiye Feneri gibi Firavunlar Diyarı'ndan ustaca seçilmiş birkaç klişeyle oluşturduğu nakarat, babası bir dönem Süveyş kanalında görev yapan François'ın adeta köklerine son bir kez dönüş yapmasını sağladı. Tıpkı birçok hit şarkısı gibi melodisiyle dönemin disco çılgınlığını yansıtan Alexandria Alexandra'yı da Birleşik Krallık'la Fransa arasında kaydetti Claude François. Sanatsal anlamdaki her şeye kendisinin karar vermesinden dolayı 45'lik kapağıyla ilgili sunulan teklifleri iki kez geri çevirdi ve baskı onayını İsviçre'nin Lezen kentine uçmadan önce 8 Mart 1978 Çarşamba günü verdi. Sanatçı bundan 3 gün sonra Michel Durker'in televizyon programına katılmak üzere hazırlanırken banyosunda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybedecek. Alexandria Alexandra'nın 45'lik versiyonu da acı bir tesadüf eseri müzik marketlerdeki yerini cenaze töreninin gerçekleştirildiği 15 Mart 1978 günü alacaktı. Biz de şimdi önce bu parçayı dinleyeceğiz Claude François'dan. Bunun ardından da Rodagil'in Amerikalı besteci George Gershwin ile Maurice Ravel arasında Manolyaların altında gerçekleşen bir sohbetten aldığı ilhamla yazdığı 1977 tarihli Manolya Forever adlı parçasıyla bizlerle olacak sanatçı.

Claude François'dan dinledik Etienne Rodagil imzasını taşıyan iki parçayı arka arkaya. Önce Alexandrie, Alexandra, bunun ardından da Magnolia Forever. Rodagil'in şarkı sözü yazarlığı yaptığı bir başka popüler müzik ikonu da Johnny Hallyday'di. Hallyday'in 15 Haziran 1989'da piyasaya çıkan 36. stüdyo albümü Cadillac'taki tüm parçaları Rodagil kaleme almış. Aynı zamanda albümün yapımcılığını da üstlenmişti. Bu ortaklıkla ilgili Johnny ile karşı karşıya gelmek bir sınavdır. Aklı başında bir söz yazarının kaçınamayacağı bir aşamadır. O bize ter ve gözyaşı döktürüyor, güç katıyor. Bu adam insana keyif veriyor. İfadelerini kullanacaktır o da. Öte yandan Rodagil'in 1683'te Antoine Lhomme adındaki 25 yaşında bir gencin hayatını yeniden inşa etmek üzere Fransa'dan Amerika'ya gitmesini ve burada adını Antoine de Lamotte Cadillac olarak değiştirerek 200 yıl sonra adını ondan alan ünlü Cadillac markası sayesinde Amerikan otomobil endüstrisinin ve de ayrıca rock'n'roll'un başkenti olacak olan Detroit şehrini kurmasıyla ilgili bir şarkı yazma fikri Johnny'nin çok hoşuna gitmişti. Böylece Rodagil, Georges Auger de Moussac ve Jean-Pierre Bicole imzasını taşıyan bir beste üzerine Lamotte Cadillac'ı konu alan sözleri yazdı ve adeti olduğu üzere kayıttan bir gece önce Johnny'ye teslim etti. Haziran ayının ortasında piyasaya çıkan albüm 2 hafta içinde 200 binin üzerinde bir satış rakamına ulaşırken Cadillac single olarak 1990'ın Eylül ayında yayınlandı. Rodagil'le yaptığı ortaklıktan son derece memnun kalan Johnny onun hakkında... Roda sinematografik bir yazım tarzına sahipti. Kullandığı sözcükler aynı anda dekoru, ambiyansı, aksiyonu, ışığı ve diyalogları oluşturuyordu. Onun için kelimeler adeta müzikle eş anlamlıydı. Sözlerini kullanacaktı. Biz de şimdi 1989 tarihli albümüne adını da veren bu şarkıyı Johnny Hallyday'den dinleyeceğiz ilk olarak. Bunun ardından da Richard Cocciante, sözleri Rodagil imzalı 1983 tarihli parçası Sincerité'de sadakat sana vermek istediğim isim bu diyecek.

Önce Johnny Hallyday'den dinledik Cadillac, bunun ardından da Richard Cocciante. Sözleri Etienne Roda Jill imzasını taşıyan bir başka parçayla geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına, Sincerité. Ebeveynlerinin Franco rejimine karşı mücadele eden Cumhuriyet yanları olmaları nedeniyle Etienne Roda Jill de yaşamı boyunca Cumhuriyet değerlerine ve laikliğe derinden bağlı kaldı. Bununla ilgili tek bir dinimiz var, o da laiklik. Bunun haricinde inanç özgürlüğünden yanayım. Türbandan korkan bir cumhuriyet, cumhuriyet değildir ifadelerini kullanacaktı. Kaleme aldığı şarkı sözlerinde her türlü diktat rejimine karşı çıkıp özgürlükleri savunan sanatçı, bana göre yaşayan en büyük şair hiç yazmayıp sadece hayal edendir. Ben hiçbir zaman şair olduğumu iddia etmedim. Her zaman endüstriyel bir şair olduğumu söyledim. Benim amacım endüstriyi yerle bir etmek diyor ve popüler kültürü sistemi zayıflatıcı ve özgürleştirici mesajlar iletmek için kullanıyor. Adaletsizliği net şekilde reddederken işçi mücadelelerine güçlü bir destek sunuyordu. Tüm bunlar göz önüne alındığında Roda Jill'in devrimci proletarya şarkılarından oluşan 1974 tarihli Pour finir avec le travail adlı albüme tek bir şarkıyla da olsa katkı sağlaması pek de sürpriz sayılmazdı. Yapımcılığını Jacques Le Goul'un üstlendiği albümde eski devrimci şarkılarının yanı sıra Le Saint Coeur ya da La Mitraillette gibi dönemin moda şarkılarının farklı sözlere sahip versiyonları yer alıyor ve tüm bunlar oldukça alaycı ve şakacı bir üslupla sunuluyordu. Örneğin sözleri Ukraynalı devrimci Nestor Makno'ya atfedilen La Maknovchina'yı aslında Etienne Roda Jill kaleme almıştı ve parçanın melodisi de Rus Bolşevik Marşı Le Partizan'a aitti. Mayıs 1968 ruhunu devam ettirerek çalışma hayatına, bürokrasiye, otoriteye ve kapitalizme karşı radikal bir eleştiri getiren bu albümün 2008 yılında 68 Mayıs'ın 40. yıl dönümü nedeniyle Le Chanson Radical de Mai 68 adıyla yeniden yayınlandığını hatırlatalım ve sözleri Etienne Roda Jill imzasını taşıyan La Maknovchina'yı Belçikalı müzisyen Fanchon Damers'den dinleyelim dilerseniz.

0: Fanchon'da Merz'den dinledik sözleri Etienne Rodagil imzasını taşıyan La Macnocina adlı parçayı. Rodagil'in çalıştığı popüler müzik yıldızlarından biri de Vanessa Paradis'di. Paradis'in bir yıldıza dönüşmesine ciddi bir katkı sağladığı da söylenebilir usta söz yazarının. Henüz küçük bir kızken şarkıcı olmak için yanıp tutuşan Vanessa, Etienne Rodagil ve besteci Frank Langolf'le dayısı aracılığıyla tanışmıştı. Bu ikilinin imzasını taşıyan Jolie Taxi adlı parça Fransa'da müzik listelerinin zirvesine tırmandı ve 1987 yazına damgasını vurdu. Öte yandan o dönemde 13 yaşında olan Vanessa bir taraftan övgülere boğulurken öte yandan acımasız eleştirilerin de hedefi olacak, belli bir kesim onu söylediği şarkının sofistike sözlerini anlamamakla suçlayacak, bazıları ise tiz sesi ve lolitavari tavırları yüzünden onu yerden yere vuracaktı. Tüm bu eleştiriler yüzünden 1988'de Cannes'da düzenlenen Midem ödül töreni sırasında sahnede seyirci tarafından yuhalanan Vanessa bunun neticesinde müziği bırakmayı dahi düşündü. Buna karşın Jolie Taxi'nin Fransa'dan sonra İngiltere, İsviçre, İsrail, Kanada ve Almanya gibi birçok ülkede müzik listelerinin üst sıralarına tırmanması Paradis'in mesleğine yeniden dört elle sarılmasını sağladı. Bu arada şarkının genellikle New Yorklu bir taksi şoförünün hayatından esinlenildiği düşünülür ama parçanın asıl ilham kaynağı Paris'te Pigalle çevresinde taksicilik yapan ve son derece rafine bir müzik zevkine sahip olan, taksisinde Xavier Cugat ya da Ima Sumac şarkıları dinleyen Maria Jose Lea dos Santos adlı bir kadındı. Portekiz'den Paris'e göç eden Maria Jose burada zamanla gece hayatının simgelerinden biri haline gelmişti. Biz de şimdi önce bu parçaya kulak vereceğiz. Bunun ardından da Juliette Gréco tamamıyla Rodagil imzalı parçalardan oluşan 1993 tarihli albümde yer alan Mike Travay adlı şarkısıyla bizlerle olacak.
1: Bienvenue, c'est Joe.

Sözleri Etienne Rodagil imzasını taşıyan iki parça dinledik arka arkaya. İlk olarak Vanessa Paradis'den Jolie Taxi, bunun ardından da Juliette Gréco'dan Mike Travail. Evet, Etienne Rodagil'e ayırdığımız programların sonuna geldik artık. Geçtiğimiz hafta da belirttiğim gibi ünlü söz yazarlarının hayatları ve eserlerine ayırdığımız seri yaz ayları boyunca aralıklı olarak devam edecek ama biz bu haftanın kapanışını Rodagil'in Julien Clerc'le olan ortaklığı sonucu ortaya çıkan bir şarkıyla yapacağız. Geçen hafta da söz etmiştim, Clerc'in söz yazarı ekibine Jean-Luc Dabadie'yi dahil etmesi sonucu büyük bir kıskançlığa kapılan Rodagil onunla çalışmayı bırakmıştı. Ancak ikilinin arasındaki buzlar 1990'da Rodagil'in eşi Nadine'in ölümünün ardından eridi ve baş başa bir akşam yemeği için bir araya gelmelerinin ardından yeniden birlikte çalışmaya karar verdiler. Böylece Etienne her akşam Julien Clerc'in evine gelip ona yazdığı şarkı sözlerini getirdi ve Julien de besteleri yaptı. Bu şekilde ortaya çıkan 11 şarkıdan oluşan albüme ismini veren parça ise Util, yani faydalı oldu. Rodagil'in Pinochet diktatörlüğüne karşı canları pahasına mücadele eden Şilili muhaliflerin cesaretini onurlandırmak amacıyla kaleme aldığı parça, fayda kavramını maddi kazanç ya da anlık yarar üzerinden değil, başkası için orada olabilme, duyguları aktarabilme ve en karanlık anlarda özgürlüğü somutlaştırma kapasitesi üzerinden yeniden tanımlıyordu. Şarkı, tiranlıklar ve onların yüzünden yaşanan birçok dram karşısında sanatın yerini sorgulayan, neye yarar bir şarkı eğer silahı yoksa dizesiyle başlıyordu. Bu sorunun cevabı ise yine şarkının sözlerinde gizliydi. Sanat, bir rejimi zorla deviremese de bilinçleri uyandırmak, gündelik hayatı insanileştirmek ve insanlar arasında köprüler kurmak için vazgeçilmezdir. Biz de şimdi Julien Clerc'e bırakalım dilerseniz mikrofonu bu etkileyici parçayı seslendirmesi için. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenu de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Edip Gürol'a teşekkür ederiz.
3: Şimdi ve burada.
4: Reklamlar.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Reklamlar bitti.
1: Kainatın tüm seslerini Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Barbaros Bilgen ve Menelaos Gargios'a teşekkür ederiz.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
1: Herkese merhaba. Bir Dünya Mirası Adalar programında hep birlikteyiz. Ben bugün programı tek başıma yapıyorum. Ben Derya Tolgay. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Biz adada karşılıklı onunla şimdi sohbet edeceğiz ve bu kaydı siz daha sonra dinleyeceksiniz. 1943 İstanbul doğumlu Roje Urgan konuğumuz. Hoş geldin Roje.
2: Hoş bulduk.
1: Epeydir yapmak istediğimiz programı nihayet bugün adada senin evinde yapıyoruz. Çok teşekkürler.
2: Rica ederim.
1: Senin Elma Dağ'dan Bomonti'ye, Cihangir'e, Burgazada'dan Büyükada'ya uzanan bir hayat hikayen var. Haliyle çok zengin, çok renkli bir hayat. İşte Rumların, Ermenilerin, Yahudilerin ve Türklerin birlikte yaşadığı eski zamanlar bunlar. Çok eski bir adalısın. Alman Lisesi orta kısmı, Avusturya Lisesi var, Robert Kolej var. Böyle çok kültürlün çok kültürlü okullarından da geçmişliğim var. Yani bu programda yalnızca eski Büyükada'yı değil, İstanbul'un kaybolan hafızasını, çok kültürlü yaşamını, müziği, gençliği ve bugün artık yerinde olmayan bir hayat duygusunu konuşacağız seninle. Ama tam olarak nostalji yapmamaya özen gösterelim istersen, ne dersin?
2: Doğru.
1: Ben o zaman şöyle başlayayım. Önce kendi kelimelerinle bizi anlatırsan. Biraz önce konuşuyorduk. Hani senin ismin Roger. Nüfusun nasıl yazılıyor o dönemler? Ailenizin içinde önemli şahsiyetler var dönemi etkileyen. Böyle istersen bize kendini anlat.
2: Şimdi benim annem babam iki ayrı kültürün tesadüfen buluşması. Şöyle, babam Erzurum kökenli, Ermeni Katolik bir aileden geliyor. Fakat çok ufak yaşta, daha doğrusu İstanbul'da doğdu ama çok ufak yaşta ailesi İstanbul'a geldiler. Nitekim onları İstanbul'a getirten kişi o zaman için bir avukat, Erzurum'dan geliyor. İstanbul'da okuyor, avukat oluyor ve yaptığı birikimlerle o zaman için ailemize bir ev kazandırıyor. Ve o da Cumhuriyet Caddesi'nde 259 numara. Tam Ordu evinin, Harbi Ordu evinin karşısında. O kadar birikimi nasıl yapabildi ama çok kısa zamanda yaptı. Çünkü o zamanlar orası şehrin dışı sayılıyordu. Elma Dağı'nda hatırlarım, Kervansaray Gazinosu'nun olduğu yerler eski mezarlıktı. Yani evet. Şehir o kadar Taksim'den sonra hemencik bitiyordu. O şekilde getirdiler. Geldiler, yerleştiler. Dedem o zamanla bizi çok küçükken gördüm ama bizi ailemizin kurucusu olarak, ki bu sadece bizde değil, genelde bütün bu gayrimüslimlerde bir kişi aileyi kuruyor, ondan sonra da devam ediyor.
1: Kol kanat geriyor.
2: Evet. Ve nitekim babam o zaman daha çok ufaktı. Babam gaz

0: Lisesi'nde okuyor. Harp çıkıyor tabii. Birinci Dünya Savaşı ve öğrenimini yarıda bakıyor. Sonradan döndükten sonra ilk iş olarak bütün gayrimüslimlerin o zamanla yaptığı gibi banka.
1: Döndükten sonra dedin askerliğe mi gidiyor?
0: Askerliğe gidiyor.
1: Askerlik yapıyor.
0: Yapıyor. Çok kısa bir dönem ve bankada çalışmaya başlıyor. Hollandse Bank. Ve bunu ben sadece babamdan değil bir sürü gayrimüslimlerden nedense orası bir okul. Herkes o bankada başlıyor. Babam böyle başlıyor. Sonra ilgi gördüğü alanlardan biri de sinemaydı. Nitekim Lale Film.
1: Evet.
0: Lale Film'de çalışmaya başlıyor. Yaptığı iş gelen filmlerin Türkiye çapında dağıtımı. Lale Film'den sonra babam Rex filmcilik ve en son emekli olduğunda Özen filmi bilirsiniz.
1: Tabii.
0: Orada çalışıyor ve oradan 74 yaşında emekli oluyor. Çünkü sigorta filan bunlar o zamanlar çok düzenli değildi. Herkes sigortalı değildi. Halimiz, vaktimiz, ekonomik durumu da pek iyi olmadığı için mecburen emekli olana kadar da çalışmak
1: Evet. Ama
0: zorunda
1: dedeler çok
0: kaldı.
1: önemli şahsiyetler, değil mi?
0: İşte
1: Amca, dede.
0: dedeler önemli. Dedeler önemli. Yani bir şeyler vermişler. Tarihi alanda mesela annemin anne tarafından ki onlar Venedik'ten 19. asrın ilk yarısında buraya gelişleri var. Türkiye'ye gelişleri ama bu bir macera mıdır? Yoksa Osmanlı İmparatorluğu'nu bir kaynak diye mi görüyorlardı, bir fırsat yeri diye mi görüyorlardı? Fakat hızla ilerliyorlar ve nitekim burada kimisi müzisyen oluyor, kimisi kimyager oluyor, eczacılık vesaire. O şekilde bir aile. Baba tarafım aynı. Yani çalışmış, hiç iş yapmadı. Bir işe girişeyim dedi. 1958'de bir gazoz kapağı imalathanesi. Onunla Almanya'dan ortaklar buldu. Burada başladılar ve babam iflas etti. Ve hatırladığım en hazin şey, hayatımın en hazin hikayesi evimizdeki bütün eşyaların mezatla satılmasıdır. Bu beni hayatta çok etkiledi. Ondan sonra babam bir daha belini doğrultamadı. Ve annemin evine sığınmak zorunda kaldı. O da Bomonti'de bir ev vardı. Daire bir bina vardı. Dört katlı bir apartmanın iki katı bizimdi. O şekilde hayatı devam etti. Babam sonuna kadar da çalıştı.
1: Evet, peki senin hayatına dönersek müzik çok önemli bir yerde. Özellikle bir gitar tutkun var. Nino Varan'la tanışman var. Biraz buradan bahseder
0: Şimdi
1: misin?
0: adada ben müziğe nasıl başladım? Bu campfire dediğimiz ateş etrafında oturup şarkı söyleyip gitar çalmak. Bunu yapan da Rum iki ikiz kardeşler vardı. Onlar artık Türkiye'de değiller fakat o kadar hoşuma gitmişti ki yani ben bir gün bu gitarı öğreneceğim demiştim. Nino da benim meydanda yani bu iskelede şimdiki CHP'nin bulunduğu binanın arkası bu biracıların, birahanelerin olduğu
1: Evet.
0: yerde orada biz bir Nino ve diğer çocuklar seksek oynardık. Ve öyle bir arkadaşlık. Fakat Nino o zaman saçlıydı tabii. Çok güzel bir çocukluk devrimiz vardı. Ama Rum, Ermeni, Yahudi filan hiç öyle bir ayrım diye bir şey yoktu. Herkes
1: Birbirinizin ne olduğunu bilmiyordunuz
0: ne bulduğumuz isimlerimiz biraz tuhaf. Niye benimki öyle de onunki öyle değil.
1: bile.
0: Fakat ilerleyen yıllarda bu arkadaşlarla köklü arkadaşlık oldu. Köklü. Fakat gençlik partileri başladı. Evlerde o zaman başka şey yoktu, böyle ortam yoktu. Yani gidilecek kulüpler, diskotek bile daha yoktu diyebilirim. İlk diskotek nitekim adada bizim bildiğimiz Yekta'ydı. Yekta. Sonradan Florida diye bir yer açıldı ki neyse. Fakat öğrendiğimiz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla müzik tekrar 23 Grundig Tape'le partiler yapılıyordu, dans ediliyordu. Fakat masumane şeylerdi. O zaman genç kızlarla flört belli bir düzeydeydi. Yani seks diye bir şey yoktu. Yani bir kızı öpmekle hamile bırakırız sanırdık. O derece masumaneydi. Ama ne güzeldi. Ne güzeldi. Böyle bir dönem geçti. Nino muhakkak ki benden daha tecrübeli ve iyi bir gitaristti. Ve çok girişkendi. Fakat Yahudiler için bir yüz karası. Çünkü müzikten para kazanmayı bir türlü beceremedi.
1: Çok doğru. Resimleri de öyle. Çok güzel
0: Resimleri
1: ama oradan da kazanmıyor sanırım.
0: yapamıyor. Yani Yahudiler için bir yüz karası denmek
1: Ama çok
0: istedim.
1: önemli bir şahsiyet ve çok o
0: Çok
1: neşeli
0: iyi bir çocuktu.
1: kimliği ile adaların
0: Ve
1: hakikaten
0: onun yani
1: neşesi.
0: yazık çok bana şöyle demişti, hiç unutmam, Roje demişti. Kompleksinin olduğunu bilir misin? Yo ne dedin mesela dedin. Mesela sen kısa boylusun, kompleksi duymuyor musun? Duyuyorum belki. Ben de satsızım. Ben de onun kompleksini duyuyorum demişti. Hiç unutmam.
1: Buradan ona da selam edelim
0: Evet.
1: böylece.
0: Çok iyi bir
1: Evet,
0: arkadaşımdı.
1: bu kadar müzikten bahsettik. İstersen senin seçtiğin bir parça var. Bizim için anons eder misin onu?
0: Size bir Rumca bir parça dinleteceğim. Oranotis diye. Yani ben bu ranotis kelimesini daha yeni öğrendim. O zaman bilmiyordum.
1: Ne demek?
0: Kalaycı demekmiş. Yani tencere kalaycısı. İşte onu size dinleteyim.
1: Tamam.

0: Evet, harika bir parça seçtin. Roger,
1: Teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: teşekkürler. Neler hatırlattı bu şarkı sana?
1: Tamamen çocukluğuma odaklandım ve bu şarkıların ne kadar duygusal olduğunu, ne kadar hoş olduğunu bir daha yaşamış oldum.
0: Ve neşeli.
1: Neşeli, evet.
0: Peki adaların o zamanlar çok neşeli olduğunu söylüyorsun sen. Neşesi kaldı mı?
1: Zannetmiyorum. Ben hatırladığım kadarıyla annemler her hafta sonu, cumartesi, pazar muhakkak bir yere gidilirdi. Bir kır bahçesine. Bunlar ya Hristos
0: Hmm.
1: Manastırı'nın oradaki
0: Kristos Tepesi, evet.
1: Gligor'un yeri vardı.
0: Ligor'un yeri.
1: Gligor.
0: Hmm.
1: Veya Luna Park'a gidilirdi. Veya bu caddede Mağlulgazi'nin daha yukarısı. Orada Bellevue diye bir yer vardı. Kırmızı Horoz oldu sonradan. Orada Savaş'ın yeri. Bunlar her hafta sonu muhakkak ailece çocuklu ve yetişkinler yemek yenir. Ondan sonra yetişkinler aralarında oyun oynarlardı, kağıt oyunları. Biz çocuklar da kendimiz oynardık.
0: Bugünün böyle yüksek desibelli müzikleri falan yok yani.
1: Yok,
0: Hepsi
1: hiç yok.
0: insani
1: Hiç yok.
0: boyutta, insani
1: Tabii,
0: ölçüde,
1: tabii, tabii.
0: insani ses ölçeğinde,
1: Hatta
0: evet.
1: ve hatta mesela Hristos'ta şezlonglar verilirdi. Uzanılıp yatılırdı.
0: Çamların altında,
1: Evet,
0: reçine
1: evet, evet,
0: kokularında.
1: evet, evet.
0: Evet, biraz yeme içme kültürüne değinelim mi? O zamanın
1: Muhakkak. O zaman İstanbul adada tek bir güzel lokanta vardı. O da Facio lokantasıydı. Ve Facio lokantasının şimdi bile, bugün bile hatırladığım üç spesyalitesi vardı. Biri ravioli yapardı. Ravioli yani bir nevi mantı gibi ama
0: Evet, İtalyan.
1: nefis bir şeydi. Gravyer soslu fırında.
0: Oo.
1: Harika bir şey. Balık. Çocukluktan bizim çocuklar kılçıksız balığı severdik. Dolayısıyla kılıç balığı en favori balığımız vardı.
0: Bol bol var Marmara'da tabii o
1: Vardı
0: zaman.
1: tabii. Vardı. Bu bir de oranın şokola suflesi vardı. Ve rezervasyonsuz gidemezdiniz. Sahildeki lokantalar deseniz Capri sadece turistlere çalışan bir lokantaydı. Adanın yerli halkı bütün sahil full olsa Capri'de bir kişi bile olmazdı. Nedense turist lokantası diye
0: Biliniyor.
1: biliniyordu ve
0: Yerliler
1: öyle
0: tarafından.
1: gelen
0: Çok
1: yoktu.
0: hoş, çok. Golf kulüp.
1: Golf kulüp bizim çocukluğumuzun en güzel yerlerinden
0: Şu anda yerinde
1: biriydi.
0: apartman var.
1: Evet,
0: Evet.
1: köşedeydi. Biz orada hatta müzik de yaptık. Akşamları müzik de oluyordu. Biz böyle 6 kişilik bir ufacık grubumuz vardı. Daha yarı profesyonel, yarı
0: Evet.
1: amatör. Orada da biz çaldık, hatırlıyorum. Yani bildiğimiz bir mini golf kulübüydü. Mini golf böyle.
0: Evet.
1: 11 tane küçük küçük golf şeyleri. Ama değişik, böyle uzun atışlar değil, kısa kısa, işte aralardan geçirme, şu bu. Gençlik için güzel bir yerdi. Fakat golfle ilgilenmeyenler, oranın gece kulübü kısmı da vardı. Böyle şey yaptı. Fakat bu çok sonradan ada hayatına girdi.
0: Şimdi apartmanın ismi Golf
1: Golf,
0: Allah'tan.
1: evet.
0: Oradan küçük bir hafıza hatırlamaca.
1: Evet.
0: Şimdi tabii sen 6-7 Eylül'ün şahitliğini de yaptın. Çok çocuktun.
1: Hiç
0: Nasıl
1: unutmayacağım.
0: aklında
1: Şöyle
0: kaldı?
1: hatırlıyorum. Çünkü annemle babamla akşamları çıkarlardı. Arkadaşlar yani bu akşam Eleni'nin evinde toplanacağız. Yoksa Yorgun'un evinde, yoksa Cezmi'nin evinde diyelim. Nitekim öyle bir olay oldu. Annemler çıktılar. Gittiler. Ben de onları takip ettim şöyle hatta. Fakat hiç unutmam. Yokuştan aşağı baktığımda Resul Büfe'nin orada beyaz bir ata binmiş, elinde Türk bayrağı, birisinin halkı böyle galeyana getirdiğini çok yakından gördüm. Ama annemle babamla gitmiştim ben. Geri döndüm eve. Döndüm. Ve nitekim 10 dakika, yarım saat sonra filan hadiseler başladı. Ben tek başımayım. Bir de yanımda bir İtalyan bir çocuk vardı. Ricardo. Babası Vatikan elçiliğinin yani bahçıvanıydı. Onun oğlu.
0: Siz o zaman Vatikan bahçesine bakan o köşedeki evde mi oturuyorsunuz?
1: Evet. Zaten hep orada oturduk.
0: Hep orada
1: oturduk. Evet. Ve annem babam dışarıda. O telefon filan öyle bir şeyler yok. Ne olacak bekliyoruz.
0: Tabii.
1: O arada halk geçmeler, taş atmalar vesaireler davet. Karşımızdaki komşu bir bakkaldı. Matteo ve karısı çok korktular. Bağırıyorlar filan. Sus bilmem ne. Bu 2-3 kere indiler çıktılar. Ve taşlar atılıyor. Bu arada şiddet daha ziyade bu taş atmalar filan sonunda alt kapıya bahçe kapısı değil de mutfak kapısını zorlamaya başladılar.
0: Çocuk olarak bir şeyleri çok, de anlayamıyorsunuz değil mi?
1: O kadar da çocuk değilim. 10 yaşındayım. Ve sonunda kırmağa yeltendiler ve o sıralarda mucize oldu. Heybeli'den
0: Bahriyeliler
1: geldi. Dağıldılar. Ondan sonra da annemler eve geldi. Böyle yatıştı. Fakat ertesi gün hatırlarım o iskelenin oralarda bu Faccio lokantasına gittik. Faccio'nun büyük mezelerin filan muhafaza edildi. O buzdolabı denize atılmıştı. Nasıl attılar onu onda hatırlamıyorum. Yalnız o olayı yaşadık gördük.
0: Büyük zarar.
1: Berbat bir vaziyetteydi şey. Çarşı.
0: Ondan sonra bir kırılmayı hissettim bir çocuk
1: o
0: olarak.
1: O dönemi olarak anlayamadık biz onu.
0: Evet, ne çocuk olduğunu olarak anlamak çok
1: yani
0: zor.
1: Bir günlük aslında. Bir şey gibi geldi bize.
0: Sonra ama herhalde daha farklı.
1: Ondan sonra anlaşıldı ki biz gayrimüslimler istenmiyoruz. Ben öyle bir kanaate vardım. Ve çok biraz hatırlayamıyorum bunu nasıl kafamdan silebildim ama işte çocuk olmanın şeyi çabuk siliniyor.
0: Evet. Çocuk olmanın bir tarafta da ürettiği bir neşe var.
1: Tabii.
0: Peki Roger, bugünün gençlerine eski İstanbul insanını anlatmak istesen böyle birkaç cümleyle anlatabilir miydin? Hani sen hep o biraz şeyden bahsediyorsun bana. Eski, yeni şeyim var ya.
1: Şimdi eski İstanbul insanı biraz daha kibardı ve daha yardımseverdi. Yani komşuluk, ilişkileri, insanların yolda birbirlerine hitap şekilleri bambaşkaydı.
0: Yani geçmiş bireysel kimlik inşasının temel yapı taşlarından biri esasında. Yani insan kim olduğunu yalnızca şu anki özellikleriyle değil, yaşadığı deneyimler, işte hatıralar, ilişkiler ve ait olduğu bu kültürel, tarihsel bağlam üzerinden de anlamlandırabiliyor. Bu nedenle de hani geçmiş bireyin kendisiyle kurduğu süreklilik duygusunu oluşturuyor. Yani bu sendeki aynen. Süreklilik bugüne geldiğinde bugüne dair neler söylemek istersin? Yani veya ben şöyle söyleyeyim, biraz karmaşık sordum. Ama cevaplamak istersen burada.
1: Yok çok kısa.
0: Yani eğer bir günlüğüne Büyükada'ya dönebilseydin mesela ilk nereye giderdin?
1: Tabii. Bu önemli. Benim için en sevdiğim yer Saat Meydanı ve
0: Biz kaydımızı duyduğunuz bu zil sesiyle bitiriyoruz. Çünkü bu zil sesiyle beraber Roje'nin sevgili eşi Rita da geldi ve sohbetimiz başka bir tatta, boyutta gelişmeye başladı. Belki bir sonraki programlarda böyle bir sohbeti tekrar sizlerle paylaşmak isteriz. Ama bugün Roger Ugan, yani biz ona Roje diyoruz, ona çok teşekkür ediyoruz. Kim olduğunu, yalnızca şu anki özellikleriyle değil, yaşadığı deneyimler, hatıralar, ilişkiler ve ait olduğu tarihsel, kültürel bağlam üzerinden anlamlandırıyoruz hepimiz. Ve sevgili Roje'den de harika bir hayat hikayesini dinledik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Adalar hepimizin.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Barbaros Bilgen ve Menelaos Gergios'a teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Reklamlar bitti.
7: Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederim.

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni başlıyor. Ben programı hazırlayan ve sunan Hande Akkan. Yeni'ye hoş geldiniz. Yaklaşık 2,5 dakikalık gecikmeyle girdik. Ama sanmayın ki bu bize bir problem oluşturacak. Şahane bir seçkim var. Hepsini çalmaya zamanım var. Yeter ki o eserleri anlatmaya kendimi fazla kaptırmayayım. Hadi bu haftanın konusundan bahsedeyim size. Klasik müzik dünyasının en sıra dışı seslerinden birine kulak vereceğiz. Uzun yıllar boyunca halk müziğiyle özdeşleşen bir enstrüman. Son 70 yıldır klasik müzik eserlerinin içinde klavyeli bir enstrüman. Acaba size bir şeyler çağrıştırdı mı? Efendim akordeon. Evet, günümüzde çağdaş bestecilerin en yaratıcı ifade araçlarından biri. Malum akordeon deyince aklımıza belki dans müziği geliyor. Biraz böyle Balkanlar geliyor. Onun halk müziği geliyor elbette. Ama şimdi artık akordeon klasik müzik orkestrasının da içinde solist olarak da yer alıyor. Elbette belki aklınızdan şu an şöyle bir şey geçiyordur. Piazzolla peki ne güne duruyor? Piazzolla zaten bunların hepsini yaptı. Evet, akordeonu bence klasik müzik dünyasının içine en net bir şekilde yerleştiren ama kendi tarzından da ödün vermeyen biriydi Piazzolla. Biz ise bugün gerçekten klasik müzik orkestrasının içindeki akordeona bazı eserlerin akordeona, klasik müzik eserlerinin akordeona dönüştürülmüş, düzenlenmiş hallerini dinleyeceğiz. O zaman biraz daha belki Piazzolla'nın müziğinden uzaklaşıyor olacağız. Evet, akordeon deyince aklımıza tabii tango da geliyor ya da akordeon deyince aklımıza gerçekten yerel kimlikler geliyor farkındaysanız. Fakat bir genç akordeonist var ki İnej Vaj. Siz geçtiğimiz hafta tanıştırmıştım kendisiyle, bir müziğini dinlemiştik. Akordeonu aldı ve klasik müzik, caz, Akdeniz kültürlerinin izlerini taşıyan kendi müziğiyle onu klasik müzik dünyasının içine iyice yerleştirdi. Dolayısıyla bugün biraz İnej Vaj'dan bahsedeceğiz ama programımızın geneli onun eserlerinden oluşuyor olacak. Akordeon uzun yıllar dediğim gibi sokakların, halk danslarının, geleneksel müziklerin sesi ama 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren mesela Paul Hindemith, Alban Berg gibi besteciler bu enstrümanın teknik özelliklerinin hem kromatik bir armoniye olanak vermelerinden hem de çağdaş eserlerde bambaşka bir renk oluşturması dolayısıyla kendi konçertolarından oda müziklerine kadar birçok yeni repertuar eseri eklediler. Dolayısıyla klasik müziğe kabulü aslında kemanın ve piyanonun hikayesine pek benzemiyor akordeonun ama konser salonlarına biliyorsunuz halk müziğinden gelen bir misafir olarak girdi. Şimdi ise sahip olduğu renk paleti sayesinde çağdaş bestecilerin gözdesi halinde. Düşünelim, akordeon bize neler sağlıyor? Akordeon bir nefesli çalgı gibi aslında soluk alıp verebiliyor biliyorsunuz. Bir tarafta iki el kullanılıyor ama bir tarafta bir tuşesi var ve diğer tarafta da kocaman bir körüğü var. Dolayısıyla o körüğün açılıp kapanmasıyla sesler elde ediliyor ve dolayısıyla sürekli soluk alıp veren bir enstrüman hissi yaratıyor. Sonra bir kilise orgu gibi sürekli ses üretebiliyor. Ses hiçbir şekilde tınısını yitirmiyor. Yani o körüğü kullandığınız müddetçe. Sonra yaylı çalgılar gibi uzun çizgiler kurabiliyor. Uzun cümleler çalabiliyor. Bir taraftan da vurmalı çalgılar gibi ritmik kullanılabiliyor. Dolayısıyla tek başına bir orkestra gibi aslında. Dolayısıyla çağdaş müzikte özellikle spektral müzik, minimalizmde, elektroakustik müzik alanında evet son özellikle 70 yılda çok kullanılan bir enstrüman. İnej Vaj oldukça genç bir müzisyen, 1988 Lisbon doğumlu, daha 6 yaşında akordeon eğitimi almaya başlıyor. Ve akademik eğitimi boyunca özellikle klasik ve çağdaş repertuar üzerinde yoğunlaşıyor. Fakat hayatında müzik bir taraftan akarken bir taraftan da normal okul sistemine devam ediyor ve üniversitede eczacılık eğitimi alıyor. Yani müzik dışından gelen disiplinli bir akademik geçmişi var. Solist olarak orkestralarda yer alıyor, o da müziği projelerinde yer alıyor. Öğretmenlik, bestecilik ve prodüksiyon çalışmalarını birlikte yürütüyor. Kariyerinin dikkat çekici yönlerinden biri klasik müzikle Portekiz müzik kültürü arasında sürekli köprü kurması. Şimdi burada bir virgül koymak istiyorum Inej Vaj'ın besteciliği hakkında konuşmadan önce ve onun Timeless isimli müziğini dinletmek istiyorum. Timeless, Inej Vaj'ın yayımladığı ikinci albümün açılış müziği. İlk albümünde sadece akordeon repertuarına ait eserler çalıyor. Affedersiniz. İkinci albümünde ise Bach, Scarlatti, Beethoven, işte Rossini, Saint-Saëns gibi bestecilerin akordeon için yapılan düzenlemelerine yer veriyor ama aynı zamanda da iki tane eserini kullanıyor. Bunlardan biri Timeless, diğeri de Waiting Room. Biz ikisini de arda arda dinleyeceğiz. Şimdi Timeless'tan biraz bahsetmek istiyorum. Burada dikkat çekici olan şey Vaj'ın akordeonu bir virtüözlük aracı olarak değil, bir zaman algısı yaratma aracı olarak kullanması. Yani timeless, zamansızlık. Dinlerken belirgin bir hedefe doğru ilerleyen klasik sonat mantığından çok bir düşüncenin etrafında dolaşan müzikal bir anlatı hissedeceğiz. Eser yani ilerleyen bir müzik evet ama çok nefes alıyor ve dinleyiciyi bir hikayenin içine değil bir ruh halinin içine davet ediyor. Şimdi Timeless'a kulak verelim. Böylelikle hem akordeonun solo sesine aynı zamanda demin bahsettiğim gibi bir nefesli çalgı, bir kilise orgu adeta bir yaylı çalgı ya da bir vurmalı çalgı gibi kullanılabildiğine bir kulak verelim. Inej Vaj'ın bestecilik kimliğini hafif keşfedelim, sonra anlatmaya, konuşmaya devam.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, yeni programını dinliyorsunuz ve bugünün konusu akordeon. Az önce Inej Vajin'in Timeless isimli müziğini dinledik. Ve Timeless'ta şarkı söyleyen bir akordeon dinledik ama aynı zamanda da fark ettiyseniz hem bir eşlik içinde ama bir yandan da melodiyi çalabiliyor ve söyleyebiliyor. Aynı zamanda ritmik bir yapı oluşturabiliyor. Dolayısıyla çok yönlü bir enstrüman. Biz bugün radyosunu yeni açanlar için Portekizli akordeonist, besteci ve eğitimci Inej Vajin akordeon alıp klasik müzik dünyasının içine yerleştirdiği bu dikkat çekici dönüşüme kulak veriyoruz. Evet, çoğunlukla Inej Vajin müziklerine yer vereceğiz. Biraz besteciliğinden bahsetmek istiyorum. Inej Vajin için şarkı söyleyen bir akordeon çok önemli. Ve akordeon onun müziğinde çoğu zaman bir insan sesi gibi davranıyor. Melodiler nefes alıyor, uzuyor, doğal bir konuşma ritmine sahip oluyor. Aynı zamanda zaman fikriyle hakikaten oynuyor ve bunu seviyor. Zaten Timeless eserinden de belli. Sadece başlığından değil, müziğin içinde farkındaysanız öyle bir atmosfer yaratılıyor ki hatta yer yer minimal eşliklerle böyle bir sinematik bir atmosfer yaratılıyor. Bir de enerji var. Klasik müzik eğitiminin yanında caz armonilerine ve doğaçlamaya çok ilgi duyuyor. Bu nedenlerle de eserlerinde hem klasik hem caz hem dünya müziği etkileri yan yana görülebiliyor. Tabii şimdi bir diğer önemli durum daha var Portekizli oluşu. Çünkü nasıl Piazzolla'nın Buenos Aires'le oluşu ya da orada işte tangonun içinde oluşu, yıllarca tango çalmış olması ve onunla klasik müzikle kendi müziğini birleştirip yepyeni bir sadece Piazzolla'ya ait olan bir tarz yaratmış olması, Inej Vajin'in de benzer bir durumda olduğunu da bize söylüyor ve aynı zamanda işte o Portekizli olup fado kültüründen gelmesi ona hemen Portekiz'e ait bir melankolik duygu hissetmemize sebep oluyor. Çünkü onun eserlerinde sık sık özlem, hafıza, zaman, yolculuk, içe dönüş temaları var. Dolayısıyla belki de Enerji bir akordeon sanatçısı değil de hikaye anlatıcısı olarak da değerlendirebiliriz. Şimdi gelelim Waiting Room'a. Bence bestecinin en ilginç müziklerinden bir tanesi bu. Yaklaşık bir 6 dakika sürüyor. Şimdi bekleme odası. Bu çok güçlü bir metafor. Çünkü bu bir havaalanı olabilir. Bir tren istasyonu olabilir. Bir hastane koridoru olabilir. Ya da bir sınav sonucu bekleme yeri olabilir. Yani waiting room. Bir sürü bekleme alanı olabilir. Yani hayatın askıya alındığı bir anı anlatıyor waiting room. Dolayısıyla akordeon burada çok uygun bir enstrüman çünkü nefes alıp veren yapısı sayesinde duranlık ile hareket arasındaki gerilimi doğal olarak taşıyabiliyor. Şimdi dinlerken belki şöyle izlenimler yaratabilir ya da ben size birkaç öneride bulunayım. Belki öyle dinlersiniz. Zaman ilerliyor ama çok yavaş. Bir beklenti hissi var. Kesin bir çözüme ulaşılmıyor. Sessizlikler ve uzun nefesler bu müzikte önemli rol oynuyor. Inej Vajin eserin notalarına yayımlamış. Bu da aslında Vajin bu genç müzisyenin akordeon repertuarına kazandırmak istediğini gösteriyor bu eseri. Efendim şimdi Inej Vajin bekleyişinin bu dramatik hikayeye dönüşmek yerine akordeonun nefesiyle adeta zamanın yavaşladığı bir iç monoloğa dönüştürdüğü eserini dinliyoruz.

Sunularıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni dinlemeyi sürdürüyorsunuz. Bugünkü konumuz ve konumuz akordeon, konumuzsa Portekizli genç müzisyen, akordeonist, besteci ve eğitimci Inej Vaj'ın kendi bestelerine yer veriyoruz ve az önce de Waiting Room dinledik. Waiting Room hayatın askıya alındığı bir an, bir bekleme odası. Belki de hepimizin hayatında tanıdığı bir duyguyu anlatıyor ya da henüz gelmemiş bir şeyin beklentisi de diyebiliriz. Yani Inej Rojan bu ilk dinlediğimiz Terminus ve Waiting Room müzikleri Petala isimli albümünde yer alıyor. Bu ikinci albümü klasik müzik bestecilerin eserlerini de yorumlamış ama 3-4 adet de bestesini ilk kez bir albümün içine yerleştirmiş. Şimdi Petala ne demek? Portekizce yaprak demek. Bu isim tabii tesadüfi değil. Çünkü albüm boyunca müzik büyük dramatik anlatılar yerine küçük ayrıntılarla ilerliyor. Yani bir çiçeğin açması, bir anın zihinde belirmesi ya da bir duygunun yavaş yavaş ortaya çıkması gibi. Ve tabii albümün temel teması hafıza, kırılganlık ve şiirsellik. Timeless ve Waiting Room'da da aslında hani bunu hepsini bir arada düşündüğümüzde de burada da bir zaman algısındaki oyun var, zaman hafıza var, zamanın yine kırılganlığı var vesaire vesaire. Ya yani, muhteşem bir albüm olduğunu düşünüyorum. Lütfen çeşitli müzik kanalları hangilerini kullanıyorsunuz bilmiyorum. Deezer mı, Spotify mı, YouTube mu? Petala albümüne buradan ulaşmanız gayet mümkün. Şimdi gelelim İtaka'ya. İtaka, şimdi dinleyeceğimiz müziğin adı İtaka. İtaka ama eminim ki çoğunuz da bir saniye İtaka bir şiir. Evet İtaka ünlü şair Kavafis'in şiiri. Bestecimiz de bu şiirden etkileniyor ve buradaki İtaka varılacak bir yerden çok yolculuğun kendisini temsil ediyor. Vaj bu eseri birkaç yıl önce solo akordeon için bestelemiş ve akordeon bir anlatıcı gibi ilerliyor. Bazen sorguluyor, bazen duruyor, bazen yeniden yola çıkıyor. Dolayısıyla bu eser albümün tam böyle felsefi merkezinde yer alıyor. Dinleyelim.

Yine Juvaj'ın İthaka müziğini dinledik efendim. İthaka, Kavafis'in ünlü şiiri. İthaka'ya doğru yola çıktığın zaman dile ki uzun sürsün yolculuğun, serüven dolu, bilgi dolu olsun diye başlar. Bu vesileyle de ne güzel Kavafis'i anmış olduk. Efendim, biz yine Juvaj'ın ikinci albümüne burada kulak veriyoruz. Petala, yaprak anlamına geliyor. Buradan İthaka'yı dinledik. Şimdi bir tane daha müzik dinleyeceğiz. Perpendicular. Bu belki de Inej Vajin bu albüm için bestelediği ve yorumladığı en çağdaş deneysel müziklerden biri. Dik açı ya da böyle kesişen çizgiler anlamına geliyor ve burada farklı düşüncelerin, farklı hayatların ve farklı yönlerin karşılaşması hissediliyor. İthaka'dan sonra iyi bir uyum sağlayacağını düşündüğüm Perpendicular'ın dinleyelim sonra devam edeceğiz.

Yine programını dinliyorsunuz ve bugünkü konuğumuz Portekizli genç besteci, akordiyonist ve eğitimci, aynı zamanda da eczacı İnej Varş. Onun Petala albümüne kulak veriyoruz, yaprak anlamına geliyor. Ve buradan dinlediğimiz ilk müzik İthaka'ydı. Şiir ve müzik arasında kurulmuş bir dramatürji bu albüm. Ve albümün omurgasını oluşturan şey aslında eserlerin tek tek güzelliğinden çok birbirleriyle kurdukları ilişki. Ve Vaj da albümle ilgili her zaman şunu söylemiş: her parçanın bir hikayesi var ama bütün parçalar da birbirleriyle büyük bir hikaye oluşturuyorlar. Şimdi az önce dinlediğimiz müzik Perpendicular'da ve Kesişen Çizgiler Dik Açı gibi çevirebiliriz. Farklı düşüncelerin, farklı hayatların, farklı yönlerin karşılaşması idi. Şimdi Ithaca ve Perpendicular'dan sonra dinleyeceğimiz müzik Parti Revenir. Gitmek, geri dönmek. Bence albümün en duygusal müziği ve duygusal zirvesi. Başlığın kendisi bile aslında bir yaşam döngüsü anlatıyor. Gitmek, kaybolmak ve dönmek. Yolculuk temasının İthaka ile başlayan kısmı, ondan sonra gelen dinlediğimiz müziğin hayatın farklı yönlerini karşılaması ve şimdi de işte gitmek, kaybolmak ve dönmek. Dinliyoruz.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüvenini yeni dinliyorsunuz ve programın sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz bir akordiyonisti, Inês Vaz, Lisbon doğumlu, Portekizli. Kendisi hem bir akordiyonist, aynı zamanda bir besteci ve eğitimci. Az önce onun Petala albümünden bir müz bestesini dinledik. Partir Revenir, Gitmek ve Geri Dönmek. Bugün akordiyonun halk müziği enstrümanı olarak ya da bir dans enstrümanı olarak kullanımının dışında klasik müzik dünyasının içindeki renklerine kulak verdik. Ve hakikaten akordiyonun bir vurmalı çalgı gibi, aynı zamanda bir yaylı çalgı gibi, bir kilise orgu gibi, bir nefesli enstrüman gibi tınılara sahip olduğunu ve tek başına da kocaman bir orkestra olduğunu duyduk, dinledik. Efendim, bugünlük yeninin sonuna geldik. Bugünün eğer listesini, eser seçkisini dinlemek isterseniz Deezer'dan ya da Spotify'dan ulaşabilirsiniz. Bugünün tarihini atın, Apaçık Radyo yazın. Yanına bir de programın adı Yeni yazın. Listeye ulaşabilirsiniz ya da benim Spotify'dan Hande Akkan diye beni bulup oradan her hafta çaldığım müziklerden oluşturduğum listeleri dinleyebilirsiniz. Yine Juvaj da bugünkü konuğumuz ve önümüzdeki hafta tabii ki yeni bir albümle, genç müzisyenlerle ve tınılarıyla fark yaratan harikulade bir neslin sesiyle buluşmak dileğiyle programı kapatırken sevgili destekçimiz Cüneyt Eler Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Radyom ve programım adına dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Sevgili Andre'cime çok teşekkür ediyorum. Bugünkü yayını, canlı yayını yine kulaklarınıza taşıdığı için. Önümüzdeki hafta tekrar sağlıkla görüşmek dileğiyle. Ben Hande Akkan, hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Çarşamba günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
2: Reklamlar.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
1: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Perşembe 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Edebiyatın, insanoğlunun kendini anlamak için yarattığı en değerli birikim olduğuna inanıyorum. İnsan toplulukları, kabileler, milletler edebiyatlarını önemsedikleri, yazarlarına kulak verdikleri ölçüde zekileşir, zenginleşir ve yükselirler. Ve hepimizin bildiği gibi kitap yakmalar, yazarları aşağılamalar, milletler için karanlık ve akılsız zamanların habercisidir.
3: Orhan Pamuk.
4: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mina Çakmağ'a teşekkür ederiz.
6: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
7: Dünyayı çevirenlerden herkese merhaba. Bugün Latin Amerika'nın yaralı belleğinin, darbelerle bölünmüş tarihinin, yoksulların suskunluğunun, insanların birbirini anlatmayı unuttuğu hikayelerin ve tarihin dipnotlarında bırakılan insanların anlatıcısı Eduardo Galeano'yu çevirmeni Süleyman Doğru ile konuşacağız. Hoş geldin Süleyman.
8: Hoş bulduk Didem.
7: İkinci kez stüdyolarımıza seninle muhteşem bir Cortazar programı yapmıştık.
8: Evet. Bu aslında buraya üçüncü ya da dördüncü gelişim ama her seferinde daha çok heyecanlanıyorum nedense.
7: Sen bir de bana sor. Kaçıncı program oldu bilmiyorum yani... ama böyle bir şey. O da çok ilginç yani. İşin güzelliğinin bir parçası galiba. Bitmeyen heyecanlar.
8: Ya buranın havası yani bu mabet gibi bir yer Açık evet. Radyo. Oranın aurası yani böyle çok güzel hissettiriyor gerçekten. Seninle... Ama söyleyeceklerimi unutuyorum.
7: öyle ama şimdi seninle stüdyoya girmeden önce biraz Açık Radyo'yu konuştuk. Yani onu da aslında sana sormak istiyorum. Senin temasın, hikayen, bağın nasıl oluştu? Çok kısaca bir sorabilir miyim? Çok seviyorsun radyomuzu.
8: Aslında yani daha önceleri böyle az dinliyordum. Ama aynalardan sonra aynaları Galeano, orada da Galeano girdi devreye. Herkesten genelde o saatte çok az radyo dinlerdim sabahları Açık Radyo, Açık Gazete saatinde. Ama o kadar çok kişiden böyle sabahleyin yine aynalardan güzel bir bölüm dinledik, güzel bir bölüm dinledik söylendikçe ben de o saatte bir radyo dinleme alışkanlığı kazandım. Yani Ömer Bey çok güzel sesiyle, çok güzel vurgularıyla o aynaları okudukça ben de o yaptığım çeviriyi bir revize eder pozisyona geldim. Tekrar gözden geçirip burayı güzel mi yaptım, kötü mü yaptım diye bir yerde o tekrar okumaya dönüştü o. Ondan sonra diğer Galeano'lar, yani gerçekten Galeano Türkiye'de bu kadar seviliyorsa ve bu kadar okunduysa ki yani 20 baskıya yaklaştı aynalar, kadınlar yine 15-18 baskı, arada diğerleri 6-7 baskı, 10 baskı yapanlar. Yani Açık Radyo resmen Galeano tanıtım cısı gibi çalıştı ve gerçekten Türkiye'de çok büyük kesimlere, kitlelere Galeano'yu tanıttı, sevdirdi.
7: Galeano'nun temel kaygısıyla çok örtüşüyor kaygılarımız. Yani o Latin Amerika tarihi, edebiyatı ve dertlendiğimiz meseleler bizim ülke tarihiyle de çok tabii örtüşüyor. Kesintilerle, darbelerle ve bir sürü başka şeylerle. Şimdi onu zaten ayrıca bir sormak istiyorum sana. İlerleyen dakikalarda Galeano'yu konuşurken ben şimdi çok şey yapmadan hemen sana Galeano ile hikayeni soracağım. Yani nasıl sana ilk kitap geldi? İlk ne zaman Galeano okudun?
8: Önce unutmadan ben bir şey ekleyeyim istersen. Biraz önce sen Galeano ve Açık Radyo'nun çok güzel örtüşmesinden bahsettin. Aslında Açık Radyo politik bir radyo ama kesinlikle politik bir radyo değil gibi yayın yaptı her zaman. O politik duruşunu kesinlikle kimseye sezdirip empoze etmemek için büyük çaba gösterdi. O nezaket Galeano'da var. Yani ben Galeano'yu hayatını okurken o yaşadığı süreçler, darbeler, sürgünde geçen ömür çok sinirlendim, öfkelendim, kızdım. Ama bunları başından geçmiş olmasına rağmen bütün bu olaylar Galeano'nun metinlerinde hiçbir zaman o öfkeyi, kızgınlığı göremedik. Her zaman çok böyle sakin duruşunu korudu. Yani o da aslında o nezaket, yani kitap, radyo, herhangi bir yayım, o nezaketin örtüşmesi de diyebiliriz bence. Bu Galeano o yüzden kesinlikle çok güzel oturdu Açık Radyo'nun o yayın felsefesine.
7: Kesinlikle.
8: Evet, diğer soruna bunu tekrarlar mısın lütfen?
7: Tabii tabii. Yani şey demiştim, Galeano sana ilk nasıl geldi? Yani bir kitap çevirisi teklifiyle mi, yoksa sen bir metnini okudun ve o zaman ne hissettin? Yani nasıl başladı hikayeniz?
8: Yani editör kanalıyla geldi. Daha önce Che Guevara kitapları çevirdiğim İspanyolcadan bir editör arkadaşımız Tuliner başka bir yayın evine geçince orada Aynaları bana teklif etti. Yeni çıkmıştı kitap. Onların eline gelmişti. Ben Aynaları aldım. Ertesi günü bekleyemedim. Okuduktan sonra böyle bir 50-100 sayfa, ki yani kısa metinler olduğu için okuması böyle akıp giden bir kitap Aynalar. Gece mesaj gönderdim Tülin'e. Ben bu kitabı alıyorum diye. Sabahı bekleyemedim. Yani o kadar heyecanlandırdı beni Aynalar. Ondan sonra ilk Aynalar ilk kitabımdı, Galeano'dan çevirdiğim. Ondan sonra işte Aşkın ve Savaşın Gündüz ve Geceleri, Günler Yürümeye Başladı, Kadınlar, Ateş Anıları Üçlemesi, Kucaklaşmanın Kitabı, Kullanat, Sevmenin Kitabı. 10 kitap çevirmiş oldum Galeano'dan.
7: Harika.
8: Yani eskiden Cortazar çevirmeni diye daha çok tanınıyordu ama Galeano sanki biraz önüne geçti onun.
7: Evet.
8: Yani beni de yayın dünyasında Galeano'nun çevirmeni diye kimi görsem, aa sizin Galeano kitabınızı okudum diyor. Aynen. Aynalarla başladı.
7: Senin bütün bu çevirdiğin kitaplar içinde peki sana en çok dokunan metni hangisi? Biraz da bir şey kitaplardan söz edebiliriz. Hani ne anlatıyor, dertleri benziyor mu Galeano'nun kitapları arasında?
8: Ya ana temalar aslında hep Latin Amerika'dan başlıyor ama o Latin Amerika özelinde evrenselleştirmeyi çok iyi biliyor ele aldığı konuları. Çünkü bunlar zaten evrensel konular. Yoksulluk, sefalet, baskı, ezilen kitleler, küçük bir egemen sınıf, direniş. Onun en çok ele aldığı konular. Bunların ele alınış biçimi esas beni etkiliyor tabii ki. Biraz önce de bahsettiğim gibi. Bir kere hiçbir zaman böyle sayfalar doldurmak için lafı evirip çevirmiyor Galeano. Direkt mesajlarını vermeye çalışıyor. Hep iş özüne geçip o cümlelerin içindeki fazlalıkları atmanın peşinde.
7: Gazetecilik geçmişinin de bence çok şey var, olabilir, etkisi var değil mi?
8: Muhtemelen kesin. O dergicilik ve gazetecilik onun gerçi yapmadığı iş yok. Yayıncılığın birçok şeyinde çalışmış mecburen, o sürgün hayatında, o süre zarfında. Ama yazıya geldiğinde yani onu en çok böyle özün peşinde, o özü arıyor, o metindeki özünü arıyor. Ve bunun ilk başta aslında Aynaları ben o kadar heyecanlanmıştım dedim, biraz önce akşam aldım kitabı, okudum böyle, aa ne güzel, bayıldım. Ha dedim, bir de kolay şimdi çevirmenler mesela bir kitap çevireceği zaman şöyle bir karıştırır. Ne kadar boşluk görürseniz diyaloglar kolaydır nispeten. Ama bazen böyle paragrafsız böyle komple bir sayfa vardır. Uf dersiniz bazen. Yani bütün gece onunla uğraşırsınız. Aynaları görünce ne kadar güzel demiştim. Kısa metinler var. Ben bunu çabucak çeviririm. Ama işin içine girince diğerinden daha zor olduğunu gördüm. Yani o mesajı şiir çevirmek gibi geldi bir nebze.
7: Zaten çok şiirsel bir dili olduğunu da söylerler. Evet. Yani
8: şiir düz yazarısı. Farklı, kendine özgü, kendine has bir üslubu var. Ama beni en çok, yani kendi çevirdiklerim arasında söyleyeyim, haksızlık olmasın. Çünkü mesela Latin Amerika'nın kesik damarları, gölgede ve güneşte ve futbol, tepe taklak dünya, Zamanın Ağızları. Çok güzel kitapları var. Onları okusam belki daha çok etkilenirdim, bilmiyorum ama benim ya çevirdiklerim içinde Ateş Anıları beni en çok etkileyen üçleme.
7: Evet.
8: Orada Amerika'nın hikayesini anlatıyor aslında. Amerika kıtasının keşfinden başlayıp bugüne kadar geliyor. O sömürü süreci, Amerika'nın, Latin Amerika'nın bugünkü fakirliği, yoksulluğu, hepsi o kitaplarda, üçlemede kronolojik bir sırayla çok güzel derli toplu anlatılıyor.
7: Önce şey, tabii yaratılışta eski dünya ile yeni dünya arasındaki ilk çatışmalar.
8: Evet.
7: İnanılmaz bir kronoloji var orada. Sonra tabii şey, Galeano'nun sesi biraz dünyanın vicdanı gibi. John Berger değil mi? Çok güzel bir ifade etmiş Galeano için. Yani o hakikaten o hafızaya yönelik de söyledikleri, tüm bu metinleriyle, yazdıklarıyla çok öne çıkıyor. Sonra Ateş Anılarında, yani Yüzler ve Maskeler ikinci kitap, orada da kölelik ve sömürgeciliğe dair bir yine şiirsel ve çok devrimci bir perspektiften ele alıyor. Son Rüzgarın Yüzyılı ile de aslında biraz daha diktatörlükler, ekonomik kriz,
8: evet,
7: ve kıtlıklar, katliamlar öne çıkıyor. Bu alternatif bir tarih yazımı.
8: Kesinlikle,
7: aslında.
8: Kesinlikle.
7: Bir taraftan da.
8: Yani bütün tarihle ilgilenen kişilerin referans olarak alabileceği, en azından kıyaslamak için. Çünkü tarihte biliyor, yani en azından ben öyle yapıyorum. İlgilendiğim dönemler, herhangi bir konu varsa onu ne kadar çok farklı kişilerin kaleminden, farklı kaynaklardan okursanız kendi sağduyunuzu işin içine katarak kendi doğrunuzu bir yerde oluyor bu.
7: Kesinlikle.
8: Çünkü kim, herkes farklı doğrular çıkarabiliyor aynı yaşanmışlıklardan. Galeano da bu alternatif tarih konusunda özellikle, gerçi bütün kitaplarında zaten tarihi olaylara değiniyor şöyle ya da böyle. Ama Ateş Anıları'nda kronolojik olarak resmen bir alternatif tarih kitabı onun yaptığı.
7: Burada aslında hani modern dünya tamamen unutma, unutturma üzerine kuruluymuş gibi, değil
8: kesinlikle
7: mi? İşte reklamlar unutturuyor, devletler unutturuyor, medya unutturuyor, iktidarlar işte halkın geçmişleriyle olan ve tüm halkların bir aradalıklarıyla ilgili bir sürü bağları kopararak kendilerini güçlendiriyorlar. Yani Galeano da hepsine karşı böyle bir hafıza direnişinin başını çekiyormuş gibi hissettiriyor. Ama tüm yapıtları, bir de bu fragmental yazım tekniği de bence çok etkileyici. Yani hem şiirsel olana yaklaşıyor, hem de Latin Amerika tarihinin o darbelerle, siyasi çalkanmalarla bölünmüşlüğüne dair de çok hani teknik anlamda da bir edebi şeyi de var, yansıması da olduğunu düşünüyorum. Bir de bu küçük hafıza ve direniş şeylerinde, mozaiklerinde hikayeler görüyoruz. Yani çok çok yakın hikayeler. Yani işte bir madencinin yüzü olabilir, kaybolmuş bir annenin sesi olabilir, değil mi? Sokakta top,
8: kesinlikle,
7: oynayan çocuklar olabilir, öldürülen öğrenciler ya da yerli halklar, onların şarkıları, duaları. Bu anlamda da çok yakın hissediyoruz onu.
8: Ya o şey diyor, niye bir röportajda, bu Aynalar kitabı çıktıktan sonra bir gazetede röportajı yayınlanmıştı. Orada okudum. İçimde o kadar çok ses var ki diyor. Yani bazen uyuyamıyorum o seslerden. Bunlar kimsenin dinlemediği sesler.
7: Evet.
8: Ama dinlenilmeyi hak eden sesler.
7: Kesinlikle.
8: Genelde hepsi o zulüm gören, ezilen insanların feryatları. Onlara tercüman olmak istedi o. Onların sözcüsü olmak istedi. Ve bence yani bir kişi ne yapabilir? Ama Galeano o kadar çok şey yaptı ve birçok yerde yani onun sayesinde veya onun motivasyonuyla oluşan hareketlerle birçok yerde kimsesizlerin, ezilenlerin sesi olmayı başardı.
7: Kesinlikle. Bir röportajında ona bir dünya merkezi, dünya sınırı var mı diye soruyorlar. O da diyor ki, kitaplarımı, bilhassa son kitabım Aynaları, hiçbir yerin bir diğerinden ve hiçbir insanın bir başka insandan daha fazla önem taşımadığını göstermeye çalışmak amacıyla yazdım. Kolektif hafızamız dünyayı hükmedenler tarafından sakat bırakıldı. Bu kişiler gün be gün mevcut gerçekliğimizi de tahrip ediyorlar.
8: Çok güzel.
7: Bu röportajda, aynı röportajda bir soru daha var. Tabii ben biraz da bu Latin Amerikalı yazarların kendi öz yaşam hikayelerinde geçirdikleri o yani yolculukları da çok ilginç, enteresan buluyorum. Burada ona yine yaşamını süresince neleri yitirdiniz diye soruyorlar. O da diyor ki, bence başarısızlıklarımın bir toplamıyım ben.
8: Çok güzel.
7: Gençliğimde ünlü bir futbolcu olmayı istiyordum ama tahtadan bacaklarım vardı. Daha sonra bir aziz olmayı istedim ama günaha meyilli biri olduğum için onu da olamazdım. En sonunda bir ressam olmaya karar verdim. Şimdi de sözcüklerle resim yapıyorum demiş.
8: Çok güzel.
7: Çok güzel gerçekten. Peki şimdi bu gerçeklik, gerçekçilik meselesi ile de ilgili meraklarım var. Şimdi Latin Amerika edebiyatı dediğimiz için bir boom kuşağı, boom yazarları akla geliyor. Gerçek ve gerçekliği işte büyülü bir yerden okuyan, labirentleştiren ya da Neruda gibi belki işte aşkı ve politikayı şiire taşıyan yazarlar. Galeano neyi nasıl farklı söylüyordu yani? Biraz belki ikinci hafta şeye gireriz. Bu Latin Amerikalı yazarlar arasında böyle bir karşılaştırma yapabiliriz çok kısa ama. Galeano'nun sesini merak ediyorum. Bu kadar çok yazar çevirdin. İşte Borges'ten Yosa'ya.
8: Yani Cortazarlar.
7: Cortazarlar.
8: İşte Fuentes falan. Yani o Latin Amerika'dan. Başka bir de daha aslından. Çok Latin Amerikalı yazar da var ama onlar kadar tanınmıyor.
7: Peki Galeano neden diğerlerinden ses olarak farklı?
8: Yani diğerleri genelde kurgu. Yani farklı yazım yöntemleri benimseseler de sonuçta bir kurgu edebiyatı yapıyorlar. Galeano'nun biraz önce dediğimiz o alternatif tarih, alternatif tarihçi kimliğini borçlu olduğu şey, her zaman doğruyu ve çoğu zaman da kanıtlar vererek böyle havadan kesinlikle konuşmuyor, devamlı kanıtlar vererek desteklemesi, tam gerçekçi bir yazar. Deneme yazıyor. Arada böyle kurguyu andıran yazıları da var. Mesela Hikaye Avcısı'nda bunun örneklerini rastlayabiliyoruz. Kucaklaşmanın kitabında yer yer böyle deniyor aslında o kurgusal şeyleri. Ama onları da hep muhakkak bu dünyaya bağlıyor. Yani kendini bırakıp böyle tam kurguya kaçmıyor.
7: Evet.
8: Çünkü hep yüreği, kalbi burada çarpıyor. Burada insanlarla çarpıyor. Çok klişeleşen artık yani. Çok güzel ama çok klişeleşen ve artık herkesin bildiği insanlığın veya dünyanın vicdanı.
7: Evet.
8: Kolay bir şey değil onu bulmak.
7: Tabii şeyi de söylemek belki lazım. Yani umudu da yani hiç yitirmemekle birlikte romantikleştirmiyor da. Belki denemeler şeklinde yazdığı için. Ama şunu da belki söylemek lazım. Hani trajediyi içeriden biliyor. İşkenceyi biliyor. Sürgünü biliyor. Uruguay'da askeri diktatörlük nedeniyle hapsediliyor. Değil mi?
8: Uruguay'da hapsedilmiyor, kaçıyor.
7: Arjantin'e kaçıyor.
8: Arjantin'de de sonra darbe oluyor. Oradan da İspanya'ya kaçıyor. Ondan sonra İspanya'da yaşıyor.
7: Ama işte hiçbir şekilde karanlığa ve nihilizme düştüğünü görmüyoruz.
8: Var aslında dönemleri. Şimdi çok bana şey gelen, yani o Galeano'nun o iyimserliği ve umut yüklü tarafıyla bu Kucaklaşmanın kitabında yer alan Hiç Kimseler diye bir küçük bir şey var, onu izin verirsen okuyayım.
7: Lütfen, evet.
8: Yani orada mesela bana çok iyimser gelmiyor. Pireler bir köpek satın almanın, hiç kimseler ise yoksulluktan çıkmanın hayalini kurarlar. Sihirli bir günde birden kısmetlerinin açılacağını ve üzerlerine bardaktan boşanırcasına iyi şans yağacağını hayal ederler. Ama iyi şans ne dün, ne bugün, ne yarın, ne de herhangi bir zaman onlara yağar. Bırakın yağmayı, üzerlerine çiselemez bile. Hiç kimseler onu istedikleri kadar çağırsınlar, sol avuçları istedikleri kadar kaşınsın, sabahları ilk adımı istedikleri kadar sağ ayaklarıyla atsınlar ya da yeni yıla süpürge değiştirerek başlasınlar, şans asla kapılarını çalmaz.
7: Harika.
8: Ya bu da çok iyimser değil mesela değil, baktığınızda. Evet. Tabii insan dönem dönem onun da daha iyimser dönemleri olmuştur. Şimdi bunu yazdığı tarihe kronolojik olarak bakabilsek, yani yaşanan bir olayla muhtemelen ilintilidir bu. O anda biraz daha kötümserleşirsiniz. Yine bir Latin Amerika ülkesinde bir darbe olmuştur. İnsanlar katledilmiştir. Evet. Ama genel itibariyle kesinlikle haklısın. İyimserliğini hiçbir zaman kaybetmiyor. İnsanları çünkü tek ellerinde olan şey umut. O umudu kaybettirmek istemiyor.
7: Evet. Bir de çok eylemsel bir tarafı var onda umudun, değil mi? Yani en çok alıntılanan sözlerinden bir tanesini belki okuyabiliriz. Ütopya ufuktadır. Ne kadar yürürseniz yürüyün, ona asla ulaşamazsınız. Ütopya neye yarar? Yürümeye.
8: Güzel.
7: Kendisi de çok yürümeyi seven biri. Bir başka röportajında da okumuştum. Yürürken yazdığını söylüyor. Sözcükler bana geliyor gibi bir şey var, ifadesi var. O çok çok hoş. Gölgede ve Güneşte Futbol benim çok sevdiğim kitaplarından bir tanesiydi. Ben yani futbola dair bir şeyler okuyacağımız düşünürken.
8: Evet.
7: Ya yine öyle ama çok zarif bir metin.
8: Türkçe'de de ilk yayınlanan kitaplarından bir tanesi. Futbolu görünce.
7: Evet. Yani orada tabii şey, burada da bir spor değil sadece, bir yine bir kolektif hafıza biçimi olarak okuyoruz. Belki stadyumlar biraz daha çağdaş dünya tiyatroları gibi görünüyor. Ve burada da arka planda sınıf ilişkileri, medya, değil mi, ekonomi, iktidar yine öne çıkıyor. Çok güzel. Süleyman, ben bir şarkı çalalım diyorum. Çok güzel iki şarkı seçtin bize. Önce hikayelerini, yani hangileri ve neden onları çaldığını
8: ya dinleyelim. Aslında bu şarkının hikayesini bu son radyo şenliğinde yine radyo şenliğinde özellikle daha da bir heyecanla, coşkuyla dinliyoruz radyomuzu.
7: Evet. Muhteşem yani yaptı o.
8: Eraslan Sağlam'ın o teşbihiyle, evet, sağda solda varsa onları motive etmek için, onları dürtüklemek için daha bir motivasyon dinliyoruz. Yine ilk pazar günü şenliğin bir konuk vardı, müzisyen Özgür Demir.
7: Çok selam.
8: Hikayesi bana çok, kendisine buradan selamlarımızı yollayalım. İzin de aldım kendisinden, paylaşmak istedim dedim sizin hatıranızı, çok sevinirim dedi. Şimdi Özgür Bey Açık Radyo'da aynaları okurken, Ömer Madra arka fonda başlangıcında bir jenerik müziği çalıyor. Bir müzisyen kulağıyla o jenerik müzik onu o kadar etkiliyor ki orada çalan enstrümanın peşine düşüyor. Yani nereden nereye? Orada araştırınca oradaki enstrümanın Ant Dağları'nda kullanılan çarango türü bir şey olduğunu tam da bilemiyor. Şimdi kime sorsa işin uzmanı olmadığı için o çarango diyor dinleyen. Neyse gidiyor, ben bunu getireceğim diyor. Bolivyalı Alonso diye bir sokak müzisyeni var İstiklal Caddesi'nde çalan. Onunla tanışmış, arkadaş olmuş. Ortak dilleri böyle çat pat İngilizce. Ona bunu tarif ediyor. O da Alonso'da da benim eşim gelecek bir ay sonra, getirteyim ben sana bir tane diyor. Tamam, çok seviniyor, getiriyor. Neyse deniyor gelen enstrümanla. O gelen enstrüman çarango. Ama tam o oradaki ses çıkmıyor sanırım. Gidiyor bu değilmiş diyor. Biraz daha araştırıyor. Onun büyüğü, çarangonun daha büyüğü ronroco diye bir alet var. Onunla artık bu Ant Dağları'nın müziklerini kendisi de Ron Rocco ismini de söylemekte zorlanıyorum. Ron Rocco ile çalıyor. Özgür Demir'e buradan tekrar selamlarımızı gönderelim.
7: Evet.
8: Bu Ron Rocco'nun yani dünyada en iyilerinden biri, üstadı kabul edilen Gustavo Santaolalla'nın Pájaros, Kuşlar, enstrümantal müziğini dinleyelim
7: ve istedim. Bu müzikle de bu hafta tüm dinleyenlere veda edelim. Haftaya görüşmek üzere.
8: Görüşmek üzere.

0: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mina Çakmağa teşekkür ederiz.
2: Sedirde al yeşil dal dal Bursa ipeklisi, duvarda mavi bir bahçe gibi Kütahyalı çiniler, gümüş ibriklerde şarap, bakır lengerlerde kızarmış kuzular, nar idi idi idi. Böyle uçarak 1420 yılına gidip bir şaman olarak orada yakalayıp, duyduk ki Mustafa huruc eylemiş, aydın elinde kara burunda, Bedrettin kelamın söylemiş kölünün huzurunda. Duyduk ki bu işler duyulur da durmak olur mu? Bir sabah erken Haymana Ovası'nda bir garip, kuş öterken sıska bir söğüt altında zeytin tanesi yedik. Varalım dedik, görelim dedik, yapışıp sapanın sapına

0: Tuncel Kurtiz.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
2: Diğer kam.
3: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
2: Hazırlayan ve sunanlar
3: Damla Özlüer ve Rauf Kösemen.
4: Salı günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Yok Oluş İsyancılarından 20 yaşındaki Lizzie Wolfe'un Londra'da basın toplantısında gazetecilerin "Hedefleriniz gerçekçi mi?" sorusuna verdiği cevap.
1: What is it that you are asking me as a 20-year-old to face and to accept about my future and about my life? And actually, you know what? This is an emergency. We are facing extinction.
0: "20 yaşında biri olarak benden neyle yüzleşmemi, geleceğim ve hayatımla ilgili olarak neyi kabullenmemi istiyorsunuz? Bu bir olağanüstü hal. Yok oluşla karşı karşıyayız. Böyle sorular sormakla kendimi nasıl hissetmemi bekliyorsunuz?"
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Türker Ediz'e teşekkür ederiz.
4: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay.
5: Yeryüzünü onarmanın imkanlarını konuştuğumuz Onarım Çağı programına hoş geldiniz. Ben Suda Simmeriç.
6: Ben Tuna Emren.
7: Ben Özdeş Özbay.
5: Ve teknik masada da Dilay Yılmaz bize destek veriyor olacak. Bu hafta iklim krizini ve krizi sonlandırma çözümü olarak odaklandığımız adil geçişi, emisyonların üretildiği sistemin kendisi üzerinden ele almaya devam edeceğiz.
6: Emisyonlar aynı zamanda doğayla, emekle, üretimle kurduğumuz ilişkinin bir sonucu olduğu için iklim krizini anlamak ve anlatabilmek adına yalnızca atmosfere değil, o atmosferi şekillendiren toplumsal ve ekonomik ilişkilere de bakıyoruz. Aynı zamanda büyük romancılar ve sinemacıların sunduğu perspektiflerin de kimi zaman yol gösterici olabildiğini biliyoruz. Geçtiğimiz hafta bu bağlamda açılışta Kim Stanley Robinson'ın bir iklim kurgu eseri olan Gelecek Bakanlığı romanını hatırlatmıştık sizlere. Bu hafta tekrar rafa uzandık ve bu kez Ursula Le Guin'in Dünyaya Orman Denir adıyla çevrilmiş olan Hugo ödüllü romanını seçtik. Dünyaya Orman Denir adlı bu romanında ünlü yazar ormanın bir yaşam sistemi olduğunu anlatıyor bizlere. Onun usta kaleminden toprakları işgalciler tarafından temellük edilmiş, yaşam alanları ve temel hakları sistematik biçimde yok edilen bir orman halkının mücadelesini okuyoruz kitapta. Le Guin'in kurgusunda orman kesildiğinde ekosistemin yanı sıra uygarlık da çöküyor. Le Guin bu eserini Vietnam Savaşı esnasında savaşa doğrudan bir tepki olarak kaleme almıştı. Ancak maalesef bugün de biliyoruz ki güncelliğini koruyor. Filistin'deki Siyonist soykırım ve halen devam etmekte olan saldırılar da tam olarak bu şekilde gerçekleşti. Bu nedenle Filistin'de süren yıkım bir iklim adaleti tartışmalarından ayrı düşünülemez. Tıpkı Greta Thunberg'in söylediği gibi işgal altındaki topraklarda iklim adaleti olmaz.
7: Tabii sadece Filistin'de değil, burada Ukrayna işgalinde de tabii bu mesele sık sık gündeme gelmişti. Ayrıca İran'da da tabii. Eksik olmadı bu savaşın ekolojiye olan etkisi.
6: Evet, büyük romancılar ve sinemacılar dedik az önce. Tam bu noktada bir sinema ustasına da bakalım isterseniz. Miyazaki'ye geçelim. Onun da Türkçe adıyla söyleyeyim çünkü çok benzeşiyor. Tekrar etmemek adına Prenses Mononoke filmine geçiyoruz. Burada yine aynı olguyu, yani ekokırım ve ormansızlaştırmayı görüyoruz. Fakat bu kez üretim ve emeği de kapsayan yapısal bir gerilim olarak ele alıyor bu meseleyi Miyazaki. Bir yanda geçim kaynaklarını sürdürebilmek için çalışan insanlar, diğer yanda yok edilen bir ekosistem. Çünkü demirhane de bir yıkım merkezi olmasının yanı sıra bir emek alanı aynı zamanda. Orman ise Le Guin'in eserindekine benzer şekilde hem yaşamın temsili hem de uygarlığın devamı adına son derece kırılgan bir denge unsuru. Le Guin ekosistemi bir varlık mücadelesi düzeyinde kuruyordu. Miyazaki ise buradan hareketle sanayi çevre çatışmasını bizim bugün adil geçiş olarak adlandırdığımız bir noktaya taşıyor. Bu hafta emisyonları sektörel olarak azaltmayı konuşurken enerjiyi, sanayiyi, tarımı ve ormansızlaştırmayı ayrı ayrı teknik başlıklar olarak ele alacağız. Ancak her birinin aynı üretim rejiminin farklı kolları olduğu gerçeğini de atlamadan tabii. Bu alanların her biri teknik olarak farklı dönüşüm imkanlarına da sahip. Birazdan her birinde emisyonların nereden kaynaklandığını, ne ölçüde azaltılabileceğini ve bunu

0: milyar ton sera gazı salınıyor. Bunun yaklaşık 40 milyar tonu fosil yakıtlardan kaynaklanıyor. Elektrik üretimi, ulaşım, sanayi ve binaların ısıtılması en büyük payı oluşturuyor bunların içerisinde. Elektrik üretimi yaklaşık 15 milyar ton, ulaşım 10 milyar ton, sanayi 5, endüstriyel yan ürünler ve binalardaki ısıtma sistemleri de 3 milyar ton sektör başına gibi çok büyük rakamlardan bahsediyoruz aslında. Aynı şekilde tek başına tarım 7 milyar ton ve ormansızlaştırmada 5 milyar ton karbon salınımına sebep oluyor. Bunlar çok büyük rakamlar. Tekrarlamak isteriz. Yani bir ton dediğimiz noktada saatler süren bir araba yolculuğunun atmosfere saldığı sera gazı karbondan bahsediyoruz ve de bunun dünyaya olan ısıtıcı durumundan bahsediyoruz. Milyar ton dediğimiz noktada gerçek bir krizden ile karşı karşıya olduğumuzu da görebiliriz. Geriye kalan emisyonlar bunların dışında tarım, hayvancılık, ormansızlaştırmadan işte geliyor. Yani tek bir sektörden kaynaklanan bir krizden bahsetmiyoruz. Enerjiden, ulaşıma, gıdadan, arazi kullanımına kadar uzanan bütün bir üretim sistemi var. Ve de krizin sebebi bunun zaten bu kadar yoğun bir şekilde olması. Biraz daha sektör bazında inceleyeceğiz bunları.
1: Evet, ulaşımla başlayabiliriz ama hemen hatırlatalım. Söndür Ateşi kitabında Jonathan Nail %90'lık bir bu küresel karbon emisyonlarından azaltımın mümkün olduğunu anlatıyor bize. Yani 50-55 milyar ton karbondioksit salımı var her yıl gezegende. Bunu 6 milyar tona kadar çekmek mümkün hızlı bir şekilde diyor. Zaten iklim istihdamını da bu sebeple anlatıyor. Hızla, yani askere alır gibi OHAL ilan edilmeli, iklim acil durumu ilan edilmeli birçok ülkelerde özel başkanlık kararnameleriyle bir istihdam programı. Yani karbon emisyonunu azaltacak işler. Bunun altını bir daha çizelim. İklim istihdamı. Böyle işlerden söz ediyoruz. Yüz binlerce, hatta birkaç milyon her ülkede insan istihdam edilip hızla bu karbon emisyonlarını %90 oranında kısa süre içerisinde azaltabiliriz diyor. Burada en önemli mesele elektrifikasyondu. Elektrik üretimiydi. Yani elektriğin nasıl üretileceğiydi daha doğrusu. Onu geçtiğimiz hafta ayrıntılı bir şekilde konuşma fırsatımız olmuştu ki bunun üzerine Bonn'daki zirvede Türkiye COP31'in ana gündemlerinden bir tanesinin elektrifikasyon olduğunu da ilan etti. Bu neden önemli? Ulaşıma çünkü bağlanıyor doğrudan. Şimdi ulaşım emisyonlarına baktığımızda İlk sırada çünkü otomobiller var. Otomobillerin ise ezici çoğunluğu petrol veya gazla çalışıyorlar. Dolayısıyla her biri karbon emisyonuna sebep oluyor. İkinci sektör, ikinci alansa ulaşımda havacılık. Burada da jet yakıtları aslında. Jet yakıtları da otomobillerle. Yani otomobiller yıllık 4 milyar ton karbondioksit salıyor küresel ölçekte. Jet yakıtları da hemen hemen aynı miktarda. Daha sonra karayolu ve deniz yolu yük taşımacılığı geliyor. Ardından da toplu taşıma ve demir yolları var. Mesela işte Portekiz'de demir yolları var ama bunun bir kısmı kömürle, hala elektrikli değil de kömürlü trenler olunca bunun çok bir kıymeti olmuyor tabii. Yani karbon emisyonları açısından tabii bu
2: Ya
1: böyle.
2: da bizde ve Avrupa'nın birçok ülkesinde şimdi insanların çoğu artık elektrikli araçlara geçiş yapmaya başladı, otomobillere. Ama bu otomobillerin şarjını biz hala fosil yakıtlardan ürettiğimiz
1: Tabii.
2: elektrikle, onu
1: Aynen öyle.
2: kullanarak şarj ediyoruz.
1: Dolayısıyla ulaşımda elektrifikasyon önemli. Ancak tek başına yeterli değil. Muhakkak ulaşım yanında trafiksizleştirme ve mutlaka toplu ulaşım, elektrifikasyonla birlikte toplu ulaşımın öne çıkarılması, çok daha fazla yatırım yapılması gerekiyor bu konuda. İlerleyen haftalarda konuk almayı düşündüğümüz isimlerden bir tanesi, Almanya'da önemli bir iklim istihdamı kampanyası vardı. Aslında FFF aktivistleri, yani iklim grevcileri, gençler,
2: Fridays
1: evet, başlatmışlardı. Sendikalar genelde tepkili, işte gençlerin başta bizim işlerimizi elimizden alacaksınız diye. Fakat toplu taşıma işçilerinin grevlerine destek vermeye başladıklarından sonra ve bir ortak program ilan ediyorlar. Diyorlar ki toplu ulaşıma, elektrikli toplu ulaşıma bütçe ayrılmalı. Daha fazla kondüktör, daha fazla otobüs, elektrikli otobüs, daha fazla şoför, ama aynı zamanda onların çalışma saatleri

0: düşürülmesi ve vardiyaların daha sık vardiya dolayısıyla daha çok istihdam alanı açılması gibi bir talep iki hareketi Almanya'da ilk kez yan yana getirmişti. Sendika ve FFF birlikte böyle bir iklim istihdamı kampanyası yapmışlardı. Bu bizim için çok ilham verici bir örnek. Türkiye'de yapılabilir, İstanbul özelinde bile yapılabilir. Yani daha fazla tramvay, daha fazla metro.
1: Ki zaten 60'ların başına kadar, şimdi ben genç jenerasyonum, tekrardan hatırlatmak isterim. 60'lar benim için 100 yıl falan öncesi. Zamanında atlı tramvaylardan daha sonrasında elektrikli tramvaylar tüm İstanbul'u dolaşıyor. Yaklaşık 56 hat var. Daha sonrasında bulvarlaştırma çalışmalarıyla birlikte Menderes döneminde gelen bir Amerikan süreciyle birlikte o tramvaylar teker teker kapatılıyor. Şu anda bildiğim kadarıyla 9 tane elektrikli hat, pardon, metro tramvay hattı var İstanbul'da aktif olarak. Yok, 9 metro, 3-4 tane de tramvay hattı. Fakat zamanında, yani Kısıklı'dan Üsküdar'a, bilmem nereden Pendik'e, oraya buraya çok ciddi tramvaylarla döşenmiş bir İstanbul'dan bahsediyoruz ve hani 50'lerde yapıldıysa şu anda hayli hayli diyebiliriz.
2: Ki İstanbul'un bir de deniz ulaşım kapasitesi çok yüksek. O açıdan da değerlendirilebilir İstanbul, İzmir gibi büyük kentler.
0: Jonathan Neal bu meseleye değiniyor. Şehir içlerinde vapur seferlerinde elektrifikasyonla çözmek mümkün deniyor. Çünkü bunlar kısa mesafeler gidecekleri için kitapta ulaşım konusunda birkaç handikapımız, yani henüz gelişmemiş olan bazı teknolojilerden söz ediyor. Mesela deniz taşımacılığı, yük gemileri şu anda yenilenebilir enerjiyle tam kapasite yol alamıyor. Yani okyanus aşmak henüz bu konuda tamamlanmış olan bir, yani %100 mümkün olduğunu söylemiyor Jonathan Neal. Başka yöntemler devreye girebilir. Sıfır karbon, yani mesela sudan hidrojen, suyu ayrıştırıp hidrojen elde etme, bunu sıvı yakıt olarak yük gemilerinde kullanma, onu da sıfıra, bu sefer karbon emisyonunu sıfıra indirmek buradan da mümkün diyor.
1: O sürece gelene kadar zaten deniz taşımacılığı dediğimizde kara taşımacılığıyla ulaşamayacağımız yüklere daha az yakıt kullanarak, yani dünyanın bildiğim kadarıyla şu anda aktif olarak yaklaşık %60 %70 lojistik sistemi deniz taşımacılığı üzerinden geçiriyor. Ve de büyük çoğunluğa sahip olmasına rağmen çok daha düşük bir karbon emisyonu olduğunu görüyoruz. Yıllık sayılara bakılınca zaten hani içinde bulun, tabii ki de bundan devam edelim açısından değil. Bunun da elektrifikasyona, bunun da yeşil çözümlere ulaşması lazım. Fakat zaten deniz taşımacılığı süreci biraz daha karbon salınımı düşük bir süreç. Belki bunun de aktif olarak en fazla taşımacılığı bununla yapıyoruz. En fazla lojistiği bununla sağlıyoruz. Ve de karbon emisyonu olarak da elimizdeki en düşük opsiyonlardan biri de bu gibi bir gerçeklik de var. Hani belki kara taşımacılığının geliştirilmesi süresince, onun dönüşümü süresince deniz daha da ağırlık verilip ve sonrasında bir çözüm bulunması da yapılabilir gibi durumumuz da bir söz konusu.
0: Nisan ayında aslında bu konuda bir zirve yapıldı. Uluslararası işte Maritime Organization, denizcilik örgütü. Ama net sıfır çerçevesi tartışıldı burada, ama her zamanki gibi karbon salımı, yani karbon piyasası burada temel tartışma konusuydu. Dolayısıyla şey bile söylüyor Jonathan Neal. Uluslararası taşımacılıkta hız sınırlaması bile getirmek radikal ölçüde karbon emisyonunu hemen, yani böyle ertesi, bu kararı uluslararası ölçekte alırsanız ertesi günden itibaren karbon emisyonlarını düşürtmek
2: Tabii.
0: hızla birlikte, yani hızları düşürmekle birlikte mümkün. Benzer bir şey demir yolları için de söylüyor. Şehirler arası ulaşım da yapılabilir. Yani elektrikli trenlerle yüksek hızlara çıkabiliyor bunlar. Ama bunun da bir takım handikapları olabiliyor. Yüksek hıza çıktığınızda daha fazla elektrik tüketmek durumunda kalıyorsunuz. Yani 300 kilometre ile de elektrikle gidebilirsiniz. Yani iki şehir arasında. Ama buna gerek var mı diye bir soru soruyor. Yani 200 de örneğin gayet yüksek bir hız ve rahat rahat yüzlerce kilometre, hatta 1000 kilometreyi bile alabilirsiniz 5 saat içerisinde. Dolayısıyla o kadar da yüksek hızlara belki gerek yok, çevreyi biraz düşünecek olursak diye bir tartışma yapıyor. Tabii burada otomobillerin hızlı bir şekilde dönüştürülmesinden söz ederken ekolojiyi korumak için Hem bu lityum meselesi, yani bu bataryalarda kullanılan lityumun çıkarmasının ekolojiye vereceği zarar ve yeni bir ekstraktivizm olması. Ayrıca yeni bir tüketim, yani dünyada 100 milyonlarca araba var. Bunların her birinin dönüştürülüp 100 milyon tane daha yeni araba üretmeniz demek korkunç bir ekolojik felakete, yeni bir felakete, elektrifike edilmiş bir felakete sebep olursunuz. Tabii. Dolayısıyla trafiksizleştirme, yani şehirlerde, mahallelerde, şehir içinde mümkün olduğunca trafiksiz ve toplu ulaşım imkanlarının artırıldığı seçeneklere eğilmek gerektiğinden bahsediyor.
2: Tabii yalnızca motorları değil, şehirleri de değiştiriyoruz ve deminden bir dikkatimi çeken bir şey var. Hep hız mevzusu dile geliyor, ulaşımı elektrifikasyona geçirmemiz gerektiğini konuşurken. Demek ki biz biraz şehir yaşamının, özellikle büyük şehir yaşamının hızını da düşüreceğiz bu geçişte.
1: Biraz da yavaşlamak lazım yani. Bu kadar koştur koştur nereye? Yani
0: son bir cümle hemen, uçakları ne yapacağız meselesinde de Jonathan Neal'in söylediği şu: bir kere kısa mesafeli uçuşların yerine deniz ya da demir yolları, elektrifike edilmiş demir yol, treni koymamız lazım. Uzak mesafeler içinse bir takım tedbirler almak mümkün diyor. Yani mesela bir ay orada kalacaksa, kalma garantisi ise, yani bu kadar yüksek uçuşlara yönlendirmek lazım. Bazı öncelikler belirlemek de mümkün. Mesela göçmenleri diyor ki, burada iklim mülteciliği önemli. Göçmenleri öncelik tanınabilecek, yani olağanüstü sebeplerle yer değiştirmek durumunda olanlara öncelik verilmeli gibi yöntemleri de öneriyor kitapta.
1: Bunun yanında bu ulaşım en göz önünde ve de en fazla da dile düşmüş elektrikli araçlar meselesi. Yıllardan beri konuşuluyor, bataryalar falan. Ama bir mühim mesele de sanayi ve ısıtma. Burada yine bir raflarımıza dönüyoruz. Upton Sinclair'in The Jungle, Türkçe'ye de Chicago Mezbahaları olarak çevrilmiş.
0: Evet. The Jungle değil mi? Evet.
1: The Jungle. Bu romanda fabrikaların görünmeyen dünyasını okuyoruz. Sinclair'in anlattığı şey yalnızca üretim değil, üretimin ardındaki emek, sağlık ve yaşam maliyetleri. Özetle Sinclair'in sanayi dünyasında mesele yalnızca üretim değil, üretimin kimin bedeliyle yapıldığıdır. Zaten adil geçişteki hedef kitlemizin en ağır koşullarda var olduğu süreçte biraz da sanayi. Bugün aynı zamanda emisyonlara baktığımızda aynı sanayi işçileri gibi o emisyonlarda bir görünmezlik söz konusu. Yani en çok gündelik hayatta kullandığımız malzemelere bakalım. İşte çelik, çimento, beton, işte plastik diye bir gerçeklik var. Çok entegreler fakat arkalarında çok ciddi bir enerji tüketimi ve karbon yoğun bir üretim süreci bulunuyor. Bugün sanayi emisyonlarının büyük kısmı da bu sektörlerde, işte demir çelik, kimya ve plastik üretimi, çimento üretimi gibi sektörlerden kaynaklanıyor. Isıtma emisyonları dediğimizde ise tüm binaları kapsayan ve de işte sistemsel, onun kliması, yerel ünitesi,
2: yalıtımı,
1: malzeme şeyini düşünebiliriz. Sanayide üretim ve endüstriyel yan ürünlerden kaynaklı emisyonlar, bu emisyonlar yıllık ortalama 8 milyar ton seviyesinden 2 milyar tona kadar çekilebiliyor. Aktif şu anda en azından Jonathan Neal'ın şeylerine göre, senaryosuna, durumun göz önüne aldığı durumlara göre. Binalardaki ısıtma sistemlerinde de benzer bir seviyede azaltım, hatta sıfırlama mümkün. Pasif tasarımlar, pasif ısıtma sistemleri, iyi izolasyon malzemeleri gibi aslında malzeme kullanımını tekrardan ele alacağımız ve de dönüştüreceğimiz noktalarda ciddi bir emisyon azaltımına gidebiliyoruz bu sektörlerde.
0: Bunlar aynı zamanda iklim istihdamı da demek. Yani tabii, yeni malzemeler, yeni bina tasarımları, bunlar daha çok mühendis mimar istihdamı anlamına da geliyor. İşte ısı pompalarının üretilmesi, binaların izolasyonu, bu alanlarda yine daha fazla insanın istihdam edilmesi anlamına da geliyor.
1: Sanayi sektöründe bazı çözüm önerileri şu anda çoktan göz önüne çıkmaya başladı. Mesela çelik üretiminde kömür yerine yenilenebilir enerjiyle üretilmiş hidrojen kullanılması üzerine çalışmalar yürütülüyor aktif olarak. Kimya sektöründe de daha az plastik kullanımı, geri dönüşüm ve alternatif malzemeler ciddi azaltımlar sağlayabilir. Zaten plastik hani dilimize pelesenk bir kötü. The evil yani.
2: Aynı zamanda fosil yakıt endüstrisinin yan ürünü. Yani hani plastiğe geçmemiz de 50'li yıllarda insanları zorla plastik çatal bıçaklar, tabaklar kullanmaya alıştırıyorlar reklamlarını yaparak.
1: Şeyde savaş döneminde çok kullanılıyor. Böyle çok ilginç anekdotlar var şeyle ilgili. İşte kadınların plastik çoraba geçişleri falan işte üretiliyor, surplus fazlalık olarak kalıyor. Şu ana kadar ipek kullanmıştık, dur biz bu plastikten çorap da yaparız deyip kadın bir anda böyle bir sektördü o yani. Şey bayağı bildiğimiz
0: Parisyen
1: şey kilotlu çorap yani içinde.
2: Naylon çorap dediğimiz çoraplar. Naylon çorap
1: aynen evet. Öyle.
0: Duruyor çünkü. Yani evet, düşmüyor.
2: Evet, düşmüyor. Şimdi onların yerine de daha çok mesela Jonathan Neal kitabında bahsettiği iki alternatif plastik yerine kullanılabilecek cam ve alüminyum. Her ikisi de çok daha düşük fosil yakıt emisyonuyla üretilen iki basit malzeme aslında. Yani insanın üzerinde ustalaştığı iki malzemeden bahsediyor.
1: Yıllardan beri evet. Medeniyeti bunun üzerine kurduk biz. Binalarda şöyle çok daha aslında net yani aktif ısıtma soğutma sistemleri işte ısı pompası dediğimiz bir sistem var. %90 verimlilikle çalışıyor neredeyse ve neredeyse tüm hane tiplerine uygun en yüksek verimlilikle çalışabilecek ısıtma sistemleri mevcut. En başta biraz yatırım fakat daha sonrasında zaten kendini amorti eden bir sistem. Ekonomik kısmını kenara bıraktım. %90 verimlilik çok yüksek bir verimlilik ısıtma soğutma sistemlerinde ve aynı şekilde çok daha az enerjiyle çok daha fazla enerji üretmene sebep oluyor. Çok temelinden. İşte aynı zamanda yani milyonlarca yeni iş de anlamına geliyor. Çünkü bunun yalıtımı var, elektrik teknisyeni var, şebeke çalışanı, işte mühendisi var, bakım ekipleri geliyor onu kontrol ediyor. Zaten kendi içerisinde bir istihdamını da yaratıyor. Çünkü petrol yani şu anda baktığımızda dünyanın büyük bölümü kömür, petrol, doğalgaz ısısı. Oysa ki elektrikli ısı pompaları dediğimizde yenilenebilir enerji sistemleri sayesinde de çalıştırılabilir. Yani güneşten de kullanabilirsin, rüzgardan da şebekedeki var olan elektrikten de kullanabilirsin gibi gibi. Neredeyse tamamen bu emisyonları ortadan kaldırmamız mümkün gözüküyor.
0: Hemen bir araya gireyim. Şeyden dolayı bu ısı pompalarına hani şöyle söyleyeyim, aslında iklim istihdamı kamu desteğiyle yapılması gerekiyor. Şu anda en çok kullanılan ısıtma yöntemi kombiler biliyorsunuz evlerde. Bunun için her şehre boru çekmeniz yani gazla çalışan boru. İşte her hanenin içine kadar boru. Yani devletin muazzam yatırım yapması lazım. Halbuki bunun yerine
1: ya, doğalgaz böyle girer. Niye bunun üzerine konuşmuyoruz?
0: Bunun bunun yerine ısı pompası üretimi ve bunun mümkün olan en ucuz hatta belki ücretsiz koşullarda monte edilmesi için yatırım yapacak olursanız emin olun her eve boru hattı döşemekten daha uygun olur ve sıfır karbonda mümkün bu alanda.
1: Yani ısıtmada çok ciddi tamamen sıfırlama durumunda kadar getirebiliyoruz deyip kapatabiliriz.
2: Evet. Şarkımıza geçelim mi? Bir eser verelim mi?
0: Bence en son çıkışta çalarız. Tamam, İstersen tamam, kapatalım.
2: Devam edelim. Evet. Buradan tarıma, hayvancılığa ve dolayısıyla metana başka bir ısıtıcı gaza geçmiş oluyoruz. Çünkü tarıma geçtiğimizde sadece karbondioksit değil artık birazdan göreceğimiz üzere ikinci ısıtıcı ve çok ısıtıcı gaz metan da devreye giriyor. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Metan atmosferde daha kısa süreler boyunca kalıyor fakat kısa vadede karbondioksitten çok daha güçlü bir ısınma etkisine sahip. Tarımdaki en büyük emisyon kaynakları hemen hemen üç başlık altında toplanabiliyor. Bunlar tabii ki hayvancılık başta gelecek üzere geleceği şekilde. Gübre kullanımı bu da tarımın yoğun yoğun emisyon üreten süreçlerinden biri ve birçoğumuzun aslında tahmin etmeyeceği bir şey daha ekleniyor buraya. Bu da çeltik tarlaları. Yani
0: evet, ben de bunu bu kitapta fark etmiştim.
2: Pirinç üretimi.
0: Evet.
2: Yani vegan oluyoruz, hadi tamam bu endüstriyel hayvancılık sonlansın diyoruz ama orada da pirinç tüketiyoruz ve yine aslında çözemiyoruz.
0: Böyle çok bir... yüksek, yılda 1 milyar ton karbondioksit. Tabii, hayvancılıksa tabii. 3 milyar ton 3 zaten milyar yani ton. 3'te biri.
2: Evet.
0: Yani muazzam bir üretim. Pirinç, karbon.
2: Bu ikisini toplarsak, yani bitkisel tarım ve hayvancılığı toplarsak da bunun 3'te 2'sinden, toplam emisyonun 3'te 2'sinden aslında fermantasyon ve gübreler sorumlu. Yani öne çıkan da onlar. Bu tabii salt metan üzerinden okuduğumuz zaman böyle. Ne var ki az önce de bahsettim. Karbondioksit salımı da var bu süreçte. Kapitalist tarım üretimi her açıdan, her seviyede yıkıcı bir şekilde sürdürüyor. Muazzam miktarlarda fosil yakıt kullanımı söz konusu zaten sektörde. İnanılmaz miktarlarda atık üretiyor ve ne üretse aşırı ürettiği halde tüm dünyayı aç bırakmaya devam ediyor açıkçası. Tarım sektörünün bu kadar yoğun sera gazı salmasının birkaç sebebi var. Bunlardan biri, bu çok önemli bana kalırsa, tarımda biyoyakıt kullanılıyor ağırlıklı olarak ve hayvan yemleri yetiştiriciliğine ağırlık verilmeye başlandı. Özellikle son 10 yıllarda. Buradaki temel çelişki de şu aslında: günümüz tarımı dünyayı beslemeye değil, yem ve yakıt üretmeye odaklanmış oluyor. İkinci faktör de şu: tarım arazileri açmak için yürütülen devasa bir ormansızlaştırma faaliyeti söz konusu. Çünkü endüstriyel tarım dediğimizde muazzam büyüklükte araziler var, çevre katliamı söz konusu, nehirleri kurutuyorlar, atık üretiyorlar ve emisyon yoğun süreçler hepsi. Üçüncüsü de endüstriyel gıda üretiminin her bir aşamasının aşırı fosil yakıt kullanımına bağlı olması. Bu süreç tabii bizim pek sorgulamadığımız ama aslında sorgulamamız gereken bir şeyi ortaya çıkarıyor. Monokültür tarım. Sonuçta monokültür dediğimiz, yani sürekli aynı tarlaya aynı ürün ekiliyor. Bunun bir çıktısı da besi monokültürleri, yani hayvancılık monokültürlerinin yaratılması. Bu döngü böyle sürüp gidiyor ve dünyanın her yerine yayılıp ulaştığı her bölgede inanılmaz ekolojik yıkımlara sebep oluyor. Bir örnek vermek gerekirse de 1 kilogram sığır eti üretmek için yaklaşık 10 kilogram yem gerekiyor örneğin.
1: Son olarak ormansızlaştırmaya da bir değinip daha sonrasında kapanışımıza doğru ilerleyeceğiz. Yine Ursula Le Guin'e dönüyoruz. Çünkü ormanlar yalnızca yani ağaç toplulukları değil, aynı zamanda dev karbon depoları, yutak dediğimiz sistemler, yeryüzünün iklim düzenleyicileri ve aynı zamanda acayip bir ekosistem, sayısız canlı türünün yaşam alanı. Her yıl milyonlarca hektar orman, tarım, madencilik ve arazi açma faaliyetleri nedeniyle yok ediliyor. Bu nedenle emisyon azaltımının önemli bir ayağı da mevcut ormanları korumak ve kaybedilen alanları yeniden ormanlaştırmaktan geçiyor. Araştırmalar önümüzdeki birkaç 10 yıl içinde yapılacak büyük ölçekli ormanlaştırma çalışmalarının atmosferden 100 milyarlarca ton karbon çekme potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. Zaten hani toprakta daha fazla karbon depolayabilmemiz için ormanlarımızı tekrardan kazanmamız şart gibi. Sistemi çökertmekten kurtarırken gibi bir sürece.
2: Evet.
1: Yani bu son sistem burası.
0: Evet, o zaman sonuna geldik. Hemen kapayalım. Sadece haftaya neyden bahsedeceğimize geçelim. Şimdi Jonathan Neal'ın Söndür Ateşi kitabının bu çerçevesini sunmuş olduk büyük ölçüde. İklim istihdamı bu kapsamda, yani karbon emisyonlarını azaltacak olan işler, nasıl işlerden söz ediyoruz? Bunlar işte yeşil yeni düzen içerisinde somutlaşıyor. Elimizde birkaç örnek var: Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi. Önümüzdeki programda bu yeşil yeni düzen içerisinde bu somut dönüşüm, adil geçiş ve iklim istihdamı nasıl ele alınıyor, onlara bakacağız. Dolayısıyla haftaya salı saat 16'da görüşmek üzere diyelim.
1: Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.
3: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Türker Ediz'e teşekkür ederiz.
5: Şimdi ve burada.
4: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
6: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
7: Social change comes very quickly and unexpectedly at times.
5: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Füsun Eskioğlu'na teşekkür ederiz.
8: Diğer Kam.
9: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
8: Hazırlayan ve sunanlar
9: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Herkese merhaba. Diğer kamdasınız Apaçık Radyo'da. Salı günleri 16.30'da her zaman olduğu gibi bugün de sizinle birlikteyiz. Bugün konuğumuz Okan Pala. Okan Pala Kale Seramik Vakfı'ndan sosyal etki üzerine ve sosyal fayda üzerine çalışan bir ekibin parçası. Tabii ki ortağım Damla Özler de bizimle birlikte. Damla, önce sana hoş geldin diyeyim, sonra Okan Bey hep birlikte size hoş geldin diyelim.
1: Hoş bulduk ve hoş geldiniz.
2: Ben de hoş buldum. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Şu beyleri hanımları kaldırsak olur mu?
1: Harika olur. Zaten diğer kamda bir sohbet üzerinden ilerliyoruz. Bizim için de çok rahat olacak demektir.
2: Süper.
1: O zaman sevgili Okan hoş geldin.
2: Hoş bulduk Damla. Çok iyi oldu böyle.
1: Dinleyicilerimiz için önce kısa bir bilgi verelim. 10. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı'nda ödüller sahibini buldu. Geçtiğimiz hafta bizim de katıldığımız Diğerkam grubu olarak bir ödül töreninde çok ilginç girişimler gördük. Onların sonuçlarını ve 10. yılını kutlayan programın etkisini anlatan sunumlar da gördük. Biraz işin başlangıcından ve temasından sosyal girişimcilik meselesine vakıf nasıl eğildi, nasıl bir vizyonla ele alıyor ve bu program nasıl gelişti üzerine konuşalım mı?
2: Valla çok da iyi olur. Böylece biraz temellere de dönmüş oluruz. Oradan bugüne geliriz. Aslında kurucumuz İbrahim Bodur Bey'in vefatından sonra başlıyor program. Onun anısını yaşatmak için. Niye sosyal girişimcilik seçilmiş de bir bina dikelim, bir şey yapalım seçilmemiş? Bu da aslında tam İbrahim Bey'in bu topluma verdiği değer hem de girişimci ruhuna çok iyi bir birlikteliği olduğu için sosyal girişim programı onun adına başlatılıyor. Yaşayan da bir program olduğu için aslında böyle bir hatırayla anmak tabii ki çok kıymetli. Ama aynı zamanda da onun çok değer verdiği gençlerle bir efendim ben de kendimi genç saymış oldum. Sosyal girişimcilikle uğraşanlar, sosyal girişimciler genelde genç ruhlu en azından ve genç insanlar olduğu için onun o dinamizmine, sosyal fayda yaratmaya, topluma verdiği değere atıfla ve girişimcilik karakterine de verdiği atıfla çok iyi bir kesişim noktası olduğu için bir sosyal girişimcilik programı onun anısına başlatılıyor. Valla Türkiye'de bir programın özellikle de sosyal fayda yaratan bir programın 10 sene devam etmesi başlı başına bir başarı olarak addedilebilir. Bu süreçte de ben ekibe 3,5 senedir ekipteyim. Bugüne kadar bu programa katkı veren herkesin aslında yapmaya çalıştığı şey de sosyal faydayı daha sürdürülebilir, özellikle finansal açıdan daha sürdürülebilir kılmak için bir girişim modeliyle, bir iş planıyla hareket eden çok değerli değişim önderlerini, değişim liderlerini, girişimcileri aslında desteklemek. Programın özü bu.
0: Bu program 10 yıldır yapılıyor. 10 yıldır bu programın içinde çeşitli kategoriler var ve bu kategorilerde ödüllendirilmiş ya da destek almış. Çünkü sadece ödül vermiyorsunuz. Orayı da biraz açıklamanızı isteyeceğim.
2: Tabii,
0: Aynı
2: tabii
0: zamanda bir
2: şu.
0: know-how desteği de veriyorsunuz. Öyle gözüküyor.
2: Ya
0: Biraz ondan söz edelim.
2: pek çok destek veriliyor. Biraz program evriliyor da kendi içinde. Şöyle, şimdi dünyanın, memleketin, gezegenin dertleri tabii çok fazla olduğu için bunları tek başına bir ülke, bir vakıf, sivil toplum, akademi vesaire tek başına çözmesi çok mümkün değil. Onun için mesela ilk başladığımız 2-3 kategoriye sonra işbirliği kategorisi ekledik. İşbirliği kategorisi de bizim için çok kıymetli. Kah bir sosyal girişim, başka bir sosyal girişimde sosyal girişimci bir kamu kurumuyla işbirliği yapabilir, sivil toplumla işbirliği yapabilir. Bunu destekliyoruz. Ama yola çıktığımızda aslında erken ve ileri aşama var. Daha sonra gençlik kategorisine ekledik. Bunların çok hani teknik sayılabilecek ama hızlıca üzerinden geçeyim ayrımları var. Erken aşamada belli bir ciro, seneye göre enflasyona bağlı olarak beklediğimiz bir cironun üstünde veya altında mısınız? Ve 2 senedir bir kurum olarak yani bir tüzel kişiliğe haiz bir kurum olarak hayatınıza devam ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Erken ileri buradan ayrılıyor. Burada tabii bir iş modeliniz olması, gelir elde etmeniz vesaire hepsi çok kıymetli. Gençlik kategorisi ise ya ben 25 yaşın altındayım ama dünyanın belli sorunlarını kendime dert ediyorum. Bunlarla ilgili bir miktar bilgim de var. İşte anket yaptım, insanlarla konuştum, bir fikir geliştirdim. Tüzel kişiliğim yok ama gelir de elde etmiyorum. Ama ben bu yolda yürümek istiyorum diyen gençleri biraz yüreklendirmek, biraz onları da topluluğumuza katıp destek olmak için gençlik kategorimiz var. İşbirliği kategorisi de demin bahsettim. Aslında bu dünyanın dertlerini hep birlikte çözmeyi, bir arada olmayı, kolektifliği birazcık desteklemek için var. Şu anda dört kategoriyiz. Zaman içinde başka bir kategori isteği gereği haiz olursa program dinamik olduğu için onları da katabiliriz. Son dönemde olan bir değişiklikten daha bahsedeyim. Çok konuştum ama biraz bu son 3-4 senedir daha işte iklim teknolojileri, yapay zeka ile ürün üretmek, ölçeklenmek isteyen daha hani ayrım biraz gri ama daha etki girişimleri de programımıza dahil ettik. O da belli bir ivme kazandırdı o tarafa. Yani dünyanın gerekliliklerine göre kategorileri, programı, içeriğini de geliştiriyoruz. Bir diğer sorumuza gelince de bu tabii ki bir ödül programı. İyi iş yapan girişimleri görünür kılmak, topluma kabul ettirmek, meşruiyet sağlamak, özellikle bu sosyal girişimleri görmeyen kesimlere bu girişimleri göstermek bu programın ana misyonu ve çıkış yeri. Ama program devam ettikçe işte 4. 5. seneye geldiğimizde tabii bir 40-50 tane girişimci oluyor programın içinde. Burada bir artık yavaş yavaş topluluk olmaya başlıyor. Zaten hani bir araya gelirken siz de ödül törenimize gelmişsiniz. Tören günleri başka vesilelerle bir araya gelmeye başlıyorlar. Ve birazcık şuna doğru evrildi. Şu anda biz İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı diyoruz. Programın altında tabii ki ödül programı var. Bu dört kategoride. Ödül programının bir iyi yanı da şu, bize bu sene bir etki analizi yaptık. Onun içinden verilerle de biraz konuşuyorum. 10 yıllık geçmişe dönüp baktık. Türkiye'de sosyal girişimcilikle ilgili bir teşvik yaratmak. Bu sadece ödül almak değil, ödüle başvuruya hazırlanmak da bir teşvik. Örneğin biz bu sene 567 tane başvuru aldık ve Türkiye'nin her yerinden aldık hemen hemen. Yani bu demektir ki, örnek olarak veriyorum, çok başvuru gelen bir il oldu bizi de şaşırtan. Mesela Urfa'daki genç arkadaşlarım, Urfa'daki girişimci, sosyal girişimci kafasındaki arkadaşlarım oturmuşlar, hazırlanmışlar buraya başvurmak için. Bu mesela bizi çok mutlu ediyor. Dolayısıyla sosyal girişimciliği bir miktar yaygınlaştırma görevi de görüyor ödül programı. Ödül programına başvurdunuz. 567 girişimden jüri önüne çıkmaya hak kazanan 15 girişim, 16 girişim arasına geldiniz. Biz bu 15-16 girişim arasında bir ayrım yapmıyoruz. Diyoruz ki siz hepiniz arkadaşlar İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Topluluğu'na hoş geldiniz. Siz artık bizim topluluğumuzun bir üyesisiniz diyoruz. Bu arkadaşlarımız arasından 4 tanesi ödüle de layık görülüyorlar ve kazanan oluyorlar. Ama kazansın kazanmasın seçici kurul önüne çıkan herkes bizim topluluğumuzun bir üyesi oluyor. Ne oluyor topluluk üyesi olunca diyeceksiniz. Biz bu girişimcilerimiz biz bir öncelikle bizim kapımızı çaldığında ya benim şöyle bir şeye ihtiyacım var. Network desteği. Sizin yurt dışı küresel sosyal girişimcilik ağlarıyla bağlantınız var. Beni şununla bağlar mısınız? Ben şurada tıkandım bir mentöre ihtiyacım var. Biz oralarda belli destekler sağlıyoruz. Senede bir araya geliyoruz. Bir inzivaya çekiliyoruz ve burada girişimcilerimize hem birbirleriyle çalışma fırsatı veriyoruz. Çünkü artık belli konularda çalışan girişimlerimiz var. Birbirinin tedarikçisi olan girişimcilerimiz var. Bir girişimci bir müşterisiyle görüşmeye gittiğinde onun ihtiyacını anlayınca ya siz benden şu ürünü alın ama X girişimden de şunu niye almıyorsunuz diyen bir topluluk var. Bu inzivalar da biraz ortaya çıkıyor. Biz inzivaları da birazcık yabancı bir terim kullanacağım Türkçesini bilmediğim için mazur görün. Co-creation mantığıyla yaratmaya çalışıyoruz. Yani biz girişimlere diyoruz ki abi sizin neye ihtiyacınız var? Ben uluslararasılaşmak istiyorum. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Tamam diyoruz. Ona göre bir içerik hazırlıyoruz. Hem onlardan gelen taleplerle hem kendi vizyonumuzu da dünyadaki trendleri takip ederek bir içerik hazırlayıp senede bir araya geldiğimiz, hepimizin bu arada çok beslendiği bir inziva da yapıyoruz. Bu sene buradan müjdesini vereyim. Bu sene özellikle bu finansal krizin sivil alanı da sosyal ekonomiyi de çok daraltmasından hareketle Sadece fellowlarımıza özel bir fon başlatma niyetindeyiz. Yani altyapısını tamamladık. Son birkaç işimiz kaldı. Tahmin ediyorum sadece İBSG topluluğuna özel, iş birliklerini de özellikle teşvik eden fellowlarımız arasındaki bir şeyi de bu sene başlatacağız gibi görünüyor. Bir aksilik olmazsa. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı'nın altında bir diğer program daha var. Bizim gene çok kıymet verdiğimiz. O da Dünya Sana İyi Bakanlar Akademisi. Bu da ihtiyaç şuradan hasıl oldu. Biz tabii girişimcilerimizle ekosistemde sürekli iç içeyiz. Ve özellikle bu ekonomik krizin, küresel ekonomik krizin, bu sivil alanın, sosyal ekonominin daralması nedeniyle ekosisteme yeni sosyal girişimci girmiyor. Biz de bu sorunu kendimize dert edindik. Hep sosyal girişimciler dert edinecek değil, biz de dert ediniyoruz. Ve 25 yaş altı, üniversite 18-25 arası üniversitede okuyan gençler için 8 haftalık bir eğitim, sosyal girişimcilik eğitimi. Akabinde de gene bir partnerimizle birlikte yürüttüğümüz bir kuluçka, ön kuluçka programı, 2-2,5 aylık bir ön kuluçka programını hayata geçirdik. Şu an eğitim programının bu hafta 6. haftası tamamlandı. 2 hafta sonra eğitim programı bitecek ve orada başarılı olan, belli bir eşiğin üstünde olan, başarılı demeyeyim de fikirleri ve iş modelleri belli bir eşiğin üstünde olan genç arkadaşlarımız da ön kuluçka programına girip orada fikirlerini gerçekleştirmek, geliştirmek, hayata geçirmek imkanı bulacaklar. Biz burada aslında 50 kişi hedeflemiştik. Ama o kadar çok ve o kadar güzel başvuru geldi ki 67 burada arkadaşımızla yola devam ediyoruz. Bizi gene sevindiren bir tarafı bu gençlik programımızın 67 tane genç arkadaşımız içinde 34 tanesi İstanbul, 4 tanesi Ankara, 2 tanesi İzmir. Geri kalan yaklaşık 35 kişi bu 3 büyük şehir dışındaki Türkiye'nin her yerinden. Yani Yalova'dan da arkadaşımız var, Antep'ten, Urfa'dan da var, Iğdır'dan da var. Mersin'den de var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Biz açıkçası böyle bir dağılım beklemiyorduk. Biz çok büyük bir çoğunluğun İstanbul, Ankara, İzmir olur. Dışarıdan da 3-5 kişi gelir diyorduk. Bizi çok mutlu etti açıkçası. Dolayısıyla biz aslında İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı'na kuş bakışı baktığınızda sosyal girişimcilik ekosistemini 360 derece destekleyen, genciyle, topluluk geliştirmesiyle, verdiği finansal destekle, verdiği finansal olmayan destekle sosyal girişimcilik ekosistemini 360 derece geliştirip gezegene, topluma, dünyaya bir fayda sağlamaya çalışıyoruz.
1: 10 yıl bir mihenk taşı ve 10. yılınızda bir etki araştırması yaptınız ve geçmiş 10 yılın retrospektifini çıkardınız. Bir de gelecek 10 yıla dair bir vizyon koydunuz ortaya. Bu akademi de bu gelecek vizyonunuzun önemli bir parçası.
2: Çok doğru.
1: Bu ikisini bir araya getiren bir soru sormak istiyorum ben. 10 yıldır aldığınız başvurular ve yavaş yavaş gelişen, büyüyen ve yayılan topluluğunuza baktığınız zaman Türkiye'deki hem girişimcilik hem de sosyal fayda ve etki enerjisini nasıl görüyorsunuz? Bu enerjinin doğru kanalize edilmesinde ne tür tıkanıklıklar var ve bu enerji aslında bize ne tür bir umut verebilir?
2: Vallahi harika bir soru. Sabaha kadar konuşacağız diye anlıyorum bu sorunuzdan. Ama çok kabaca şöyle cevap vereyim. Ya etki analizimizde geçmişe dönüp yani retrospektif tarafında çok güzel bir metaforla aslında anlatmış etki analizimizi yapan kurum. Ben de o metaforu kullanayım. O metafor da çoban ateşi. Yani özellikle kırsalda, köyde çobanların dağda yaktığı o ateş, yanına gittiğinizde oradaki bir hayat, uzakta bir ateş var, orada bir hayat var. Ve yanına gittiğinizde de ateşin etrafında toplanıp birlikte hareket etme. Ve zorluklarla, kırın, doğanın getirdiği zorluklarla birlikte mücadele etme ruhu var. Etki analizimizi yapan kurum İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı'nın sosyal ekonomide ve sosyal girişimcilik ekosisteminde bir çoban ateşi olduğunu metaforunu verdi. Girişimciler açısından baktığımızda da özellikle verilen hem finansal hem finansal olmayan demin bahsettiğimiz desteklerin çoğu girişimci için bir can suyu olduğunu söyledi. Yani buradan istihdam eden de var, Ar-Ge projesine giden de var, girişimini yurt dışına taşıyan da var. Dolayısıyla burası bizim için çok iyi. Ama tabii etki analiz, etki kavramının iyi yanı pozitif de negatif de olabiliyor. Elbette ki bunda bizim geliştirmeye açık yönlerimiz de ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi verilen desteğin kapsamının bir miktar geliştirilmesi. O da zaten bizi bu topluluk içi fona bir miktar götürdü. Ve daha çok işbirliği yapmak için bir araya girişimcilerimizin daha çok bir araya gelip daha çok birlikte hareket etmek için daha fazla fırsatlar yaratmamız, daha çok onları bir araya getirmemiz yönünde de bulgular ortaya çıktı. Biz de bunları hayata geçireceğiz önümüzdeki dönemde. Daha da sıklaştıracağız bunları. Diğer sorunuz tabii çok benden burada daha iyi bilen dinleyicilerimiz de muhakkak vardır. Ahkam kesiyorlar gibi görmesinler. Ben naçizane kendi gördüğümü aktarayım. Siz demin sorarken siz dedim gene sen Damla hani umut dedin. Ben dünyanın şu an içinde bulunduğu durumda çok kişisel bir yerden konuşuyorum. Ben biraz umutun gene İngilizce bir kavram kullanacağım. Biraz overrated olduğunu düşünüyorum. Ya yani umut şu an bizim için lüks. Çünkü dünyaya bakıyoruz işte El Niño'su, iklim krizi, gıda fiyatı, kuraklığı, eşitsizlik, adaletsizlik. İşte Trump'ı vesairesi bilmem nesi zaten ya ben baktığımda ben elime merdiven dayamış bir yaşta çok bir umutlu olamıyorum. Genç arkadaşlarım daha kırılgan oldukları için haliyle benden daha sağlam olanları muhakkak vardır ama ortalamada onlar da çok umutlu olamıyor. Ben kendi hayatımın merkezine inadı yerleştirdim. Yani umut olmasa da çok umut aramak acaba tünelin içinde ışık var mı? Bıraktım. Ya yani ışık olmasa da ben gitmem gereken yürü etik, ahlaki pusulamla biliyorum. Oraya doğru yürüyeceğim ve bir noktada ışık ortaya çıkacak ama inatla yürüyeceğim. Aslında inat bence sosyal girişimciliği de en iyi tanımlayan kavram. Çünkü biliyorsunuz sosyal girişimcilik ve girişimcilik çok zor yollar. Yani siz ilk bir kişi, iki kişi, üç kişi bir yola çıkıyorsunuz. İnsan kaynakları departmanında sizsiniz, IT departmanında satış, pazarlama, Ar-Ge, ürün geliştirme hepsi sizsiniz. Strateji çok ağır bir yük. Bu tip bizimki gibi topluluk programları bu yükü paylaşmak açısından da çok kıymetli. Yani bizim fellowlarımız yeri geliyor bir telefonu kaldırıp bir arkadaşıyla abi şurada battık siz ne yaptınız buradan nasıl oğlum halledersin demesi bile birinin bence çok kıymetli. Kendi bireysel yerime geri dönecek olursam ben sosyal girişimcilikteki sosyal girişimcilerimizdeki o inadı alıyorum ve o inattan besleniyorum. İnat ettiğimiz sürece de doğru da iyi de güzel de etik ahlaki olanda inat ettiğimiz sürece de en azından vicdan kendi vicdanlarımızın rahat olacağını ve onun da en azından gezegene insan olana insan olmayana bir miktar faydası dokunacağını düşünüyorum.
1: Ama bak bu umut meselesini gerçekten bütün gün konuşabiliriz ama ben buraya çok girmeyeceğim. Fakat Apaçık Radyo'nun çok sık tekrarladığı Gramsci'nin bir sözü var. Sanırım orada ortaklaşırız. Aklın kötümserliği, iradenin iyimserliğiyle devam edeceğiz
2: Yüzde
1: deyip
2: yüz. Yüzde yüz.
1: topu rafa atıyorum.
0: Bu sosyal girişim meselesinin bir yanı var. Şimdi bir işin biraz böyle coşku yanını, umut yanını, ahlak yanını, vicdan yanını falan konuşuyoruz hep bir yandan. Ama bir de bunun böyle bir hukuk yanı var ya. Mesela kar amacı gütmeyen şirket gibi bir kavram var. Bu bazı ülkelerde genellikle Avrupa merkezli bakıyoruz ya dünyaya. İleri ülkelerde diyelim kabul edilmiş işte yasal sınırların içinde olan falan bir şey. Şimdi bizim memlekette böyle bir şey yok. Epeydir de olsun diye çalışılıyor. TÜSEV bununla ilgili bir tür lobicilik yapıyor ya da araştırmalarını yayınlıyor. Kamu otoritesiyle düzenli olarak görüşmeler yapıyor, bilgilendiriyor filan. Bu programın aslında altında sanki böyle bir şeye de ihtiyaç var. Düşünüyor musunuz? Ya da bununla ilgili bir bugüne kadar bir değerlendirmeniz oldu mu?
2: Ya harika bir soru Rauf. Yani özellikle işte İngiltere'deki o senin söylediğin Lüksemburg'da yeni sosyal girişimcilik yasası geçen sene çıktı. İşte Avrupa'da, Amerika'da bu for benefit corporation'lar vesaireler var. Ya bana da şey çok adaletsiz geliyor. Yani bir sosyal girişimcinin çok büyük firmalarla aynı vergiyi ödüyor olması. Bana da çok adaletsiz geliyor. Burada bir sorun da var. TÜSEV tabii daha onlar üçüncü sektör vakfı olduğu için daha sivil toplumda. Biz hani sosyal girişimciliğine biraz dördüncü sektör dedi diyoruz. Hani bu hem sivil toplum hem konvansiyonel girişimlerin bir kısım özelliklerini bir arada bulundurduğu için bir mevzuat düzenlemesi sosyal girişimcilik özelinde şart, %100. Kamuda bununla ilgili hatta yine bir AB projesinin de içinde yer alıyor. Biz de sanıyorum orada bizim de kapımızı çaldılar, herkesi de dinliyorlar. Dolayısıyla bir mevzuatta bir hareketlenme olacak. Bu sosyal kooperatif yasası falan benden daha iyi biliyorsunuzdur. Çok uzun süredir konuşuluyor ama çok bir mesafe kaydedilemedi. Biz kendi tarafımızda bizim kuvvetli olduğumuz yer değil savunuculuk sözünü özü. Biz daha sosyal girişimleri ekosistemi destekleme tarafındayız. Ama kamudan fikrimizi sorduklarında tecrübemiz bundan önce SİKO projesi vardı. Gene bilenlerimiz vardır sosyal girişimcilik tarafında. Oradaki arkadaşlarımızla yakın çalıştık. Fikirlerimizi karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Hala bulunuyoruz. Yani dolayısıyla biz pek çok sivil toplum kurumunun yaptığı gibi pek çok alanda aktif savunuculuk yapmıyoruz. Ama bilgi birikimimiz, tecrübemize kamudan bir teveccüh geldiğinde, paylaşmamız istendiğinde memnuniyetle paylaşıyoruz. Savunuculuk beklentisi bizden bir miktar olduğunun farkındayız. Ama sanki iyi yaptığımız şeyi yapmaya devam etmek, orada derinleşmek şu an bizim için daha doğru gibi görünüyor. Şey şerhini koyarak söylüyorum tekrar. Bilgimizi paylaşmamız gerektiğinde kamu otoritesiyle, proje takımlarıyla vesaire muhakkak paylaşıyoruz.
0: Bizim memlekette çok az olan ama çok ihtiyaç olan bir şey söyledin. O yüzden altını çizeyim tekrar onun. Herkes bildiği işi yapsın ve onu iyi yapsın. O zaman daha büyük sonuçlar alma ve iyi işbirlikleri kurma şansımız oluyor. Kesinlikle doğru olduğunu düşünüyorum yaptığınız için. Hani benim bir onay merci olmadığımı farkındayım ama çok sevindim böyle düşünmenize.
1: Tam aynı
2: Bir
1: şeyi
2: konsensüs
1: söyleyecektim.
2: sağladık aslında.
1: Şeyi duymaya çok alışık değiliz ve bence de bu çok kıymetli. Yani burası bizim güçlü olduğumuz alan değil, burası güçlü olduğumuz alan. O yüzden de kaynakları doğru kullanacağız ve verimli kullanacağız. Çok ihtiyacımız olan bir şey. Bir kritik şey söyledin, ekosistemi güçlendirmekten bahsettin. Son dakikalarına giriyoruz programın, çok vaktimiz de kalmayacak. O yüzden şunu sormak istiyorum. Ciddi bir birikim var, 10 yıllık birikim çok ciddi bir birikim ve Türkiye'nin her yerinden pek çok başvuruyla da karşılaştınız. Onları destek verdiniz, bir kısmının büyümesine de destek oldunuz. Türkiye'deki sosyal girişim ekosistemiyle ilgili bize bir fotoğraf çekmeni istesek nasıl bir fotoğraf çekerdin?
2: Bana çok dinamik bir fotoğraf çekerdim. Çok paydaşı olan bir fotoğraf çekerdim. Yani burada akademide çok kıymetli hocalarımız var. Çok kıymetli sivil toplum ve kuruluşları ve sosyal girişimler var. Bizim gibi vakıflar bu alanı sahipleniyor, görünür kılmaya çalışıyor. Çok dinamik ama çok küçük bir ekosistem fotoğrafı da çekerdim Damla. Yani o kadar aslında büyük bir potansiyel var. Çünkü şöyle düşünün, girişimci dediğimiz insanlar aslında özde elinde çekiç bir sorun arıyor, çakacak çivi arıyor. Ve bu insanların aslında motivasyonu çok yüksek. Bizim gibi daha hani gelişmekte olan diyelim sorunların biraz daha çok olduğu yerlerde aslında o sorunların her biri bir fırsat. Yani her kriz, her sorun bir fırsat bir sosyal girişimci için, çözmek için. Dolayısıyla aslında Türkiye'deki sosyal girişim ekosisteminin daha çok, daha büyük olmasını beklersiniz. Şeyi de unutmayın yani işte Muhammed Yunuslar vesaireler dünyanın en önde gelen sosyal girişimcileri Hindistan'da Bangladeş'ten çıkıyor. Çünkü sorun çok çözecek orada. Bizde de biraz öyle. Ben bu tabanın, bu diyelim bu krizlerin sosyal girişimcilik ekosistemi tarafından yeteri kadar fırsata çevrilmediğini ve burada hani çok iyi iş modelleriyle dünyaya açılabilecek potansiyel olduğunu ve bunun yeteri kadar kullanılmadığını düşünüyorum. Biraz da bunun için DİBA var. Bunun için genç arkadaşları aslında ya bakın gelin şu işlere bir el atın hem 3-5 kuruş para kazanın hem de dertlere biraz derman olun demeye çalışıyoruz. Umutluyum demeyeyim deminki sözümüze dönerek ama inatla bu yolu biz yürümeye de devam edeceğiz. Dinamik ama küçük bir ekosistem. Fotoğrafı çekerdim sözünüzü.
1: Evet, son şey olarak harika oldu. İnatla yürümeye devam edeceğiz. Rauf, vakit neredeyse doldu. Kapanışı sana bırakalım mı?
0: Evet. Girişteki gibi yapalım konuşmayı. Apaçık Radyo'daydınız diğer kamda. Okan Pala'yı ağırladık. Sosyal girişim konuştuk. Ben Rauf Kösemen, Ortam Damla Özler ve sosyal girişimler üzerine konuştuğumuz Kale Seramik Vakfı'ndan Okan Pala'yla birlikteydiniz. Hoşçakalın.
1: Hoşça kalın. Diğer kam.
3: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
1: Hazırlayan ve sunanlar
3: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Füsun Eskioğlu'na teşekkür ederiz.
1: Kim astı bu resmi?
2: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: göresi çocukla güneşli günler göresi.
1: Apaçık radyo.
2: Apaçık radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Sanat Deli Orman, Teknik Masada Dilay Yılmaz sizlerle birlikteyiz. Bu hafta yine bir vefat haberi aldık caz camiasından, yurt dışından. Abdullah İbrahim aramızdan ayrıldı. O yüzden Abdullah İbrahim'in müziklerinden bir seçki, biraz hayatından bahsedeceğiz. Hem de onun albümlerinden kendi en beğendiklerini toparlayan bir yabancı piyanist var. Onun aktarımlarını size iletiyor olacağım, yorumlarını ve parçaları çalıp dinleyeceğiz. Şimdi Abdullah İbrahim'in aslında esas doğum adı Adolf Johannes Brandt. 9 Ekim 1934'te doğuyor. 15 Haziran 2026'da aramızdan ayrılıyor. Daha önce başka bir isim de kullanmış. Dallar Brandt. Güney Afrikalı dedik. Hem piyanist hem besteci. Çocukluğunu Cape Town, Liman bölgesinde geçiriyor. Orası çok kültürlü bir yer. Böyle yine kozmopolit diyebileceğimiz. Geleneksel Afrika şarkılarından Afrika Metodist Episkopal Kilisesi'nin gospel müziğine, işte Hint ragalarından modern caz ve batı müziğine kadar uzanan geniş bir etki alanı var orada. Ve eserlerinde de Abdullah İbrahim bu etkileşimi yansıtıyor. İbrahim, Cape Jazz olarak bilinen caz alt türünün en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Müziğinde özellikle Thelonious Monk ve Duke Ellington etkileri belirgin. En çok apartheid karşıtı mücadelenin sembollerinden biri haline gelen Manenberg adlı bestesiyle tanınıyor ki onu da çalacağız. 1960'larda apartheid rejiminin baskıları altında Güney Afrika'dan ayrılarak New York'a yerleşiyor İbrahim. 1970'lerdeki kısa bir geri dönüşü dışında aslında 1990'ların başına kadar sürgün hayatı yaşıyor. Çok çok yıllar boyunca dünyanın dört bir yanında konserler veriyor. Solo sanatçı olarak ya da Max Roach, Carlos Byrd, Randy Weston gibi müzisyenlerle de sahneyi paylaşıyor. Ayrıca Avrupa'daki klasik orkestralarla da işbirlikleri gerçekleştirmiş. Eşi caz şarkıcısı Satima Bea Benjamin. İki çocukları var. Bu çocuklardan bir tanesi New York yeraltı hip hop sahnesinin önemli isimlerinden Jean Gria. Onu da öyle bir not düşmüş olalım. Şimdi birazcık böyle seçkiye girelim. Seçkiyi bize kim aktaracak aslında bu seçkiyi? Bir kısmını ben ekledim ama ekseriyetle bir piyaniste ait. O piyanistten de bahsedeceğim. Ama ilkin size Abdullah'ın Very Warm adlı parçasını dinletelim. The Jazz Epistles, Jazz Epistle Verse 1, 1960 albümünden. Şöyle bir şey, genç Güney Afrikalı caz müzisyenlerinden oluşan bir topluluk. Jonas Gwangwa, Kipi Moaketsi ve uluslararası alanda belki de en çok tanınan isim olan trompetçi Hugh Masekela gibi önemli sanatçıların yetişmesine katkıda bulunmuş.

parçayı seçmiş piyanistimiz. Piyanistten de bahsedeceğim size ama önce parçayla ilgili yorumlarına devam edelim. Gaf'sa İbrahim'in solo piyano çalışmalarının erken örneklerinden biri. Yani onunla karşılaştırıyor bu parçayı. Ne yazık ki grubun dağılmasına yol açacak etkiler yaratan Sharpeville katliamından yalnızca 2 ay önce bu parçayı kaydetmişler. Şimdi Very Uvam'ı dinleyelim efendim. Sonra bize bu seçkiyi hazırlamış olan piyanist beyefendiden de bahsedeceğiz. Buyursunlar.

Evet, bu akşam dinlediğimiz seçki aslında Noah Berman adında Connecticut'ta orada yaşayan bir caz piyanisti ve eğitimci tarafından hazırlandı. Noah'nın şöyle bir durumu var. Uzun yıllardır caz eğitimi üzerine çalışıyor ve kendi sağlık mücadelesine rağmen hayli üretken bir yol izlemekte hayatında. Özellikle sosyal adalet, aktivizm ve müziğin toplumsal rolü üzerine de yazılarıyla tanınan bir sanatçı kendisi. Nasıl bir rahatsızlığı var? Bir eklem rahatsızlığı, Ehlers-Danlos sendromuymuş, EDS. Zaten sitesine girdiğinizde böyle parmak eklemleri üzerine de böyle gümüş halka gibi bir takım aksesuar zannettim ben önce, ama herhalde bu eklem rahatsızlığına rağmen piyano çalmaya devam edebilmesi için taktığı bir özel aparat olsa gerek diye düşündüm. Şimdi Noah, piyanist Noah'nın seçkisine biz devam ediyoruz. Connecticut'tan 2024 yılında hazırlamış bu seçkiyi, tatlı tatlı küçük açıklamalarıyla da. Onun rehberliğinde biz efendim Abdullah İbrahim'i dinlemeye ve yad etmeye devam ediyoruz. Şimdi Duke Ellington Presents The Dollar Brand Trio 1963. Dollar Brand neydi? Aslında Abdullah İbrahim'in eski sahne adı. O albümün içinden Jumping Rope'u dinleyeceğiz. Jumping Rope'la ilgili de şöyle notlar düşmüş No. Paris'te gerçekleştirilen bir kayıtmış bu. Sanatçının erken döneminin zirvesindeki olgun ve kendine özgü bir piyanist besteciyi gözler önüne seriyormuş. Albümdeki tüm parçalar İbrahim'e ait, tabi prezent ediliyor. Tek istisna Monk'un Brilliant Corners bestesi. Açıp ayrıca dinleyebilirsiniz onu. Üçlünün aralarında Jazz Epistles'dan eski yol arkadaşları var. Johnny Gertz var ve Makaya Nishoko var. Sürekli biçim değiştiren eğlenceli bir beste. Yol alışları da sizlere de bizlere de hepimize keyif verecek. Hadi Jumping Rope'u dinleyelim, buyursunlar.

Evet, şimdi şöyle bir parça çalacağız. Titiana. Bu parçayı aslında 10 kere falan kaydetmiş İbrahim Abdullah. Repertuarının temel taşlarından biriymiş. Mesela demeyelim, biz onu bakayım bir saniye, bilgiyi kontrol ediyorum şu anda. Evet, Elvin Jones'la olanı biz şimdi çalacağız size. Ama mesela Hank Mobley, Ted Jones gibi yıldız Amerikan müzisyenleriyle birlikte çaldığı bir yorum bu. Evet, bir saniye, bilgiyi karıştırmayayım. Evet, Elvin Jones var, Hank Mobley var, Ted Jones var. Albümün adı ise Midnight Walk, 1966 yılına ait. Hadi hep birlikte dinleyelim, buyursunlar.

Şimdi 1985 tarihli Water from an Ancient Well albümünden Mannenberg Revisited'ı dinleyeceğiz. Yani Mannenberg bestesini tekrardan böyle bir elden geçirecekler. Bu bestenin aslında 1970'lerin ortasında kaydedilen orijinal versiyonu, apartheid karşıtı aktivistler için bir tür özgürlük marşına dönüşmüş. Şimdiki ekip de bayağı bir parçayı meditatif yorumlayacaklar. Özellikle nefesli çalgıların katkısıyla bu ikonik beste değişik bir şekilde, böyle çok hoş bir şekilde karşımızda. Kimler var orkestrada? Dick Griffin, Ricky Ford, David Williams, Charles Davis, Ben Reilly, Carlos Ward ve Abdullah İbrahim var tabii ki. Şimdi Mannenberg Revisited adlı parçayı dinliyoruz. Buyursunlar.

Daha sonra bu ekip Ekaya olarak tabii ki çok ses getiriyor. Şimdi Water from an Ancient Well gelecek. Cape Town Revisited 1997 tarihli Cape Town Revisited albümünden. Cape Town'da kaydedilmiş canlı bir performans. Marcus McLaurin ve George Gray'den oluşan son derece uyumlu bir ritim grubu var. O grubun üç tane kaydı olmuş. O üç kayıttan ikincisi. Önemli bir beste bu ve funk etkili neşeli bir yorum gelecek şimdi. Trompetçi Feya Faku'nun konuk olduğu bir kayıt duyacaksınız. Water from an Ancient Well. Buyursunlar.

Evet, sonundan azıcık kesildi galiba kaydın ama biz şimdi seçkiye devam edelim. Sonrasında aslında ben bir iki parça eklemek istedim. Bu Solitude albümü çok güzel. 2021 yılında Gearbox Records'ta çıkmış. Oradan size parça dinletmek istiyorum. Şimdi hemen listeme geri gireyim şuradan. Evet, Solitude albümünden iki tane parça gelsin Abdullah İbrahim'in. Birincisi The Wedding, ikincisi ise Once Upon a Midnight efendim, buyursunlar.

Evet, akşamı kapatırken efendim Abdullah İbrahim'den son bir kayıt gelecek. Uzun, güzel bir kayıt. Çok seviyorum. Bu Ekapa demiştik ya, Ekapa Lodumo albümünden efendim 2012 yılında Enya Records'tan çıkmış. Bayağıdır Enya'nın adını duymuyorum, şimdi böyle bir ilginç oldu. Enya Records'tan çıkmış. Oradan Mind If adlı kayıtla sizleri uğurluyoruz efendim. Hayata müzikle, cazla ve tabii ki Apaçık Radyo ile tutunmaya devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ani Bayraktar'a teşekkür ederiz.
1: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Gürültü ve duman.
4: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekel ve Volkan Terzioğlu.
5: Salı geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
6: En ummadığın keşfeder esrarı derunun, sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın? Ziya Paşa, Terkibi Bend 8.
2: Apaçık Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba, bugün günlerden Salı ve sizlerle Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan çevre ve iklim kampanyalarındaki önemli gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Anneanne, babaanne ve dedelerimizi koru. Aşırı sıcaklıklarla mücadele et başlığıyla change.org/direnanneanne adresinde Seçkin Servi tarafından başlatılan kampanya 8000'den fazla imza topladı. Kampanyada iklim krizinin etkileri karşısında yaşlı bireylerin yaşam hakkının korunmasına yönelik önlemler talep ediliyor. Kampanyacı Seçkin Servi, "Ben 84 yaşında bir anneanneyim ve iklim krizini sonuna kadar hissediyorum. Bu sıcaklar normal değil. Torunlarımla yaşayacağım daha yıllarım var. İklim krizinin ömrümden çalmasını istemiyorum. Yaşlıların yaşam hakkının korunması için eylem planları, strateji belgeleri ve yönetmeliklerin hazırlanmasını, farkındalık çalışmalarının başlatılmasını istiyorum." ifadeleriyle kaygısını dile getiriyor. Yaşlıların sıcak hava dalgalarına karşı daha kırılgan olduğuna dikkat çekiyor. Afet öncesi, sırası ve sonrasını kapsayan planların hazırlanmasını talep ediyor. Kampanya change.org/direnanneanne adresinde. Ali Ağa Termik Santrali'nin faaliyetine son verilmeli başlığıyla change.org/Ali Ağa Santrali adresinde Derya Okur tarafından başlatılan kampanya 7000'den fazla imza topladı. Odakta İzmir'in Ali Ağa ilçesinde faaliyet gösteren ithal kömüre dayalı termik santral var. Santrale verilen ÇED olumlu kararlarının çeşitli mahkemelerce iptal edilmesine rağmen 6 Mart'ta proje için yeniden ÇED olumlu karar verildi. Bunun üzerine Ege Çevre ve Kültür Platformu EgeÇEP, İzmir Barosu ve 60 yurttaş kararını iptali için dava açtı. EgeÇEP, İzmir Bölge Adliye Mahkemeleri önünde basın açıklaması yaptı. EgeÇEP eş sözcüsü avukat Arif Ali Cang'ı, bakım nedeniyle 15 Nisan'a kadar faaliyetlerine ara veren termik santralin temelli kapatılmasını sağlayacak bir karar bekliyoruz dedi. Çevre ve halk sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle santralin kalıcı kapatılmasını talep ediyorlar. Kampanya change.org/Ali Ağa Santrali adresinde. Özelleştirme İdaresi'ne devredilmesine son verin başlığıyla change.org/Eskişehir Hastanesi adresinde Eskişehir Çevre Derneği tarafından bir kampanya var. Eskişehir Devlet Hastanesi arazisinin uzun yıllardır kentin sağlık hizmetlerinde önemli bir işlev üstlendiğini ancak özelleştirme idaresine şimdi devredildiği belirtiliyor. Arazinin özel ellere geçmesinin sağlık hizmetlerine erişimi olumsuz etkileyeceği ifade edilmiş. Eski devlet hastanesi binasının depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkıldığı, yerine modern bir devlet hastanesi yapılacağı söylendiği, arazi sahiplerinin de bu amaçla devlete bağışta bulunduğu hatırlatılıyor. Eskişehir Çevre Derneği satış işlemlerinin durdurulmasını ve modern bir devlet hastanesi yapılması için gerekli planların hayata geçirilmesini talep ediyor. Arazi halkındır ve halkın malı olarak kalmalıdır, satılamaz ifadeleriyle destek çağrısı yapılmış. change.org/Eskişehir Hastanesi'ndeki adresteki kampanyada. Taş ocaklarının kapatılması ve asbestli molozların bertarafını istiyoruz başlığıyla da change.org/Doğanşehir adresinde bu sefer Vahap Kılıç bir kampanya başlatmış. Doğanşehir'de meşe ormanları ve kayısı bahçelerinin yanında faaliyet gösteren iki taş ocağının doğal yaşamı ve ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediği belirtiliyor. Valilik 3 Eylül 2025'te 3. bir taş ocağı için ÇED gerekli değildir kararı verdi. Dinamit patlatmalarının su kaynaklarını etkilediği, tozun kayısı bahçelerine zarar verdiği, meşe ormanlarının tehdit altında olduğu ifade ediliyor. Kampanyada depremde hasar gören binalardan çıkan molozların bölgeye döküldüğünü, asbest riski kaygısını arttırdığı aktarılmış. Mevcut ocakların denetlenip durdurulması, 3. ocak kararının iptali, deprem molozlarının incelenmesi, sağlık taramaları ve tazminat talepleri var. Halkın katılımını sağlayacak şeffaf mekanizmalar çağrısı yapılıyor. Kampanya change.org/Doğanşehir adresinde. Samandağ, Mağarcık ve Hıdırbey'de arazi kamulaştırmaları kararına dur de başlığıyla change.org/Toprağıma Dokunma adresinde Hatice Nazife Ildıran tarafından başlatılmış kampanya ve şu anda 18.000'den fazla imza toplamış durumda. 16 Nisan 2025'te Samandağ'ın Mağarcık ve Hıdırbey mahallelerinde dava süreci devam eden arazilere yönelik acele kamulaştırma kararı kapsamında jandarma eşliğinde yıkım ekiplerinin giriş yaptığı belirtiliyor. Kampanya metninde bu araziler onlarca yıldır yerel halkın yaşam kaynağı oldu. Her bir parçası atalarımızın emeği ve kültür mirasıyla dolu. Bu toprakların kamulaştırılması yalnızca ekonomik değil, kültürel ve tarihsel bir kayıptır. Hatay halkı olarak bu uygulamanın sona erdirilmesini talep ediyoruz denmiş. Kampanyacı mağdur köylüler ve doğa adına acele kamulaştırma kararına karşı durulması çağrısında bulunuyor. Kampanya change.org/toprağıma-dokunma adresinde. Yeniceköy'de maden aramasına hayır başlığıyla change.org/yeniceköy adresinde Ünal Adem Kaya tarafından bir kampanya var. Sivas'ın Yeniceköy köyünde planlanan maden arama faaliyetlerine ilişkin endişelerini dile getiriyor. Köy halkının geçim kaynaklarının, su kaynaklarının ve tarım arazilerinin zarar görebileceği belirtilmiş. Yeniceköy'ün doğal ve biyolojik yapısı ve çeşitliliği gelecek nesiller için önemli bir yaşam alanı deniyor kampanyada. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını derleyen Berra Eski olarak sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Boncuğ'a teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Ferya Kabil ile birlikte haftanın ikinci dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 16 Haziran 2026 tarihli yayınımız John Spencer ve ekibiyle açılmış bulunuyor. Songs of Personal Loss and Protest ismini taşıyan plak geçen cuma günü yayınlanmıştı. John Spencer'ın Candlewind ve Mikey Spider Bowman'la kaydettiği bu albümden, yani bu hafta haftanın albümü olarak dinlediğimiz kayıttan Give It Up For The Devil isimli parçayı sizlere sunduk ve haftanın ikinci dergisini başlattık bile. Kültür ve sanat çevresinden notlarla devam edeceğiz hızlıca. Zira saat 6.30 itibariyle Açık Dergi'de söyleşilerimiz var. Hep birlikte duyacağımız ve işiteceğimiz, önce Ekoton, ardından Antroposen sohbetler arda arda yayında sizlerle buluştuktan sonra Felsefe Açıklarından Kuşağı da yayında sizleri bekliyor. Yılmaz Murat Bilecen ve Ahmet Rıfat Ödül'ün 64. yayın dönemi itibariyle yeniden aramıza katılan kuşaklarından bir başka felsefe sohbetinde bu akşam 16 Haziran tarihli yayında bulacaksınız. Bahçede felsefe konuşacak onlar. Ve ama mikrofonu onlara uzatana kadar da iki söyleşimiz var. Kısaca değinmek istiyorum ne olduklarını, ardından notlarıma geçeceğim. Evet, Ekoton, Nazlı Zaman'la birlikte benim bu yayın dönemi başladığımız özel kuşağımız, iklim, ekoloji hareketleri ve sanat arasındaki çizgide dolandığımız, söyleşiler gerçekleştirdiğimiz kuşakta bu akşam Alper Aydın'ı konuk ediyoruz. Yason Burnu'nda Fata Morgana, İstanbul Modern'de Taş Kütüphane, Odunpazarı Modern Müze'de Corpus Pemratim ve Kabataş'ta yalan yan köşede Jeo Atlas eserlerini hatırlayabiliriz Alper Aydın'ın. Bu akşam onunla hafızayım, jeolojiyim ve doğayla, yeryüzüyle olan ilişkisini değerlendirdiğimiz bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Ekoton'da birazdan yayında olacak, kaçırmamanızı tavsiye ederim. Hemen ardından Antroposen sohbetler başlayacak. Utku Perktaş bu akşam Profesör Doktor Tayfun Atay'ı konuk ediyor. Şempanzenin aynasında türler arasında bir tür başlığını taşıyan bu söyleşinin ikinci ve tamamlayıcı bölümünü duyacağız hep birlikte. Şempanzelerden Peygamberlere kitabından hareketle insanın biyokültürel yapısını, anlam arayışını, doğayla ilişkisini ve antroposen çağında yeniden düşünmemiz gereken sorumlulukları konuşuyorlar. Kaçırmamanızı tavsiye edelim. Saat 7 ile 7.30 arası ikinci söyleşi olarak yayında yer alacak antroposen sohbetlerde Tayfun Hoca ile bu sohbetimiz. Evet, dergi epey dolu, duymuş olduğunuz gibi. Şimdi daha da vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçelim. Bakalım kültür ve sanat çevresinde neler olmakta.
1: Açık Dergi.
0: Bu akşam en başa sergi haberlerini alıyorum. Müze Gazhane'de bugün kapılarını açan Hatıralar Bahçesi'nde buluşma sergisinden bahsedeceğim. Şaşırtıcı bir buluşma bu. Bu iki ismin yan yana gelişi siz de herhalde çarpacaktır diye düşünüyorum. Türkan Şoray ve Yalçın Gökçebağ eserleriyle yan yana geliyor Hatıralar Bahçesi'nde buluşma sergisinde. Türkan Şoray'ın yıllardır sürdürdüğü resim pratiğinden ürünleri Yalçın

0: Gökçeban fotoğraflarıyla yan yana getiren bu sergi Müze Gazhane'de 30 Haziran tarihine kadar görülebilecek. Sanatseverleri iki büyük sanatçının duygu, imge ve hafızadan örülmüş dünyalar arasında bir yolculuğa çağırıyor. Notunu buluyorum önümdeki bültenden. Biraz detaylara bakalım. Türkan Şoray. Yıllardır sürdürdüğü resim pratiğinde kadınlık halleri, içsel yalnızlıklar, kırılganlık, direnç ve hafızayla hafızaya dönüşen duygusal katmanları dışa vurumcu bir resim diliyle görünür kılıyor notunu buluyorum. Sinema hafızasından süzülen imgeler bu sergide yalnızca tuvale değil nesnelere, kostümlere, mekansal düzenlemelere ve güçlü metaforlara dönüşüyormuş. Yalçın Gökçeba ise Anadolu'nun kır yaşamını, doğasını, insan sıcaklığını ve çocukluk belleğini kendine özgü şiirsel görselliğiyle yeniden yorumluyor. Sanatçının resimleri zamanın yavaş aktığı, toprağın, ağacın, kuşların ve sessiz yaşamların hafızasını taşıyan bir iç manzara niteliğini taşımaktaymış. Evet, Hatıralar Bahçesi'nde buluşma işte böylelikle iki yapıtım yan yana getiriyor. İki ressamın işini Türkan Şoray ve Yalçın Gökçeba'nın yan yana geldiği bu sergi hayli ilginç hakikaten. Bugün kapılarını açmış bülten de bugün elimize ulaştı zaten. İBB'ye bağlı faaliyet gösteren Müze Gazhane'de pazartesi hariç her gün ücretsiz olarak görülebilecek 30 Ağustos tarihine kadar. İBB Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen bir başka sergi de yarın Metrohan'da kapılarını açmakta. İsveç ve İstanbul yüzyıllar ötesine uzanan karşılaşma ve etkileşimler başlığını taşıyan bu sergiden dün de kısaca bahsetmiştik sizlere. 1600'lerdeki ilk resmi temaslardan başlayarak o dönemin Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki Bender'deki kralın ikametine, İsveç izlerine ta oralara kadar süren bir sergi bu. Ama bunun yanı sıra nadir portreler, belgeler ve kişisel anlatıların da bir araya geldiği çok katmanlı bir sergi olduğunu da notlardan en azından çıkarabiliyorum. İsveç'te Türkiye arasında yüzyıldır ayrılan diplomatik, kültürel, sanatsal ve ekonomik ilişkilerin izini sürüyor bu sergi. İBB Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenmekte. Yarınki açılışından sonra önümüzdeki aylar boyunca Beyoğlu'nda tünelde yer alan Metruhan'da bunu da görmek mümkün. Biz de yarını bekliyoruz bunu yapabilmek için. Yarın Saha Stüdyo'dan stüdyo açık etkinliklerim başlamakta. Saha ekibinin Ocak-Haziran ayları arasında İmece'deki alanlarında ağırladıkları sanatçılar Eda Gecikmez, Yekaterina Grigorenko, Zeynep Güller, Elif Öner ve Furkan Öztekin 6 aylık çalışmalarının sonuçlarını izleyiciyle paylaşacaklar. Dün de sizlere aktarmıştık. Evet, buluşma ve sunumlara sanatçıların üretim süreçlerine değinen etkinlik, konuşma ve performanslar eşlik etmekte her gün ayrı bir sanatçıya ayrılmış vaziyette. Yarın başlayacak etkinlik haftanın sonuna kadar İmece'de gerçekleşiyor. 17-20 Haziran tarihlerinde detaylı bilgi için de sahanın web sitesi ve sosyal medya hesaplarına rahatlıkla başvurulabilir. Rodos'tan bir sergi var. Aposto'dan aldık bunun haberini de. Evet, 42 sanatçının işlerini bir araya getiren bir bienal açılmış. Seramik Bienali. BCK, Biennial of Contemporary Ceramics ismini taşıyor. Günün başladığı yer temasıyla 6 Haziran'da bundan 10 gün kadar önce başlamış. Bu Bienal Yunanistan'ın UNESCO Dünya Mirası listesindeki Rodos Ortaçağ kentinde düzenleniyor. Bu açıdan da bence kıymetli. 42 sanatçının eserlerini bir araya getiriyor Bienal. Çağdaş seremi, geleneksel bir zanaat pratiğinin ötesinde göç, kültürel hafıza, kimlik ve ekoloji gibi güncel meselelerle ilişki kuran bir sanat alanı olarak değerlendirmekteymiş. Akdeniz coğrafyasıyla bağlantılı sanatçılar bir araya geliyor bu etkinlikte. Bölgenin ortak tarihine ve geleceğine dair yeni anlatılar geliştirmeyi amaçlayan Bienal'de Türkiye'den de sanatçı Elif Uras'ın eserlerinin yer aldığını kısaca belirtelim ve takip etmeye, izlemeye çalışacağız burada olup bitenleri. Güncel sanat çevresinden notlar bu akşamlık bu kadar. Birazdan zaten Ekoton kuşağında Alper Aydın'la ekoloji ve sanat arasındaki kesişime dair kapsamlı bir söyleşi sizlerle buluşacak. Şimdi ben müzik ve tiyatro severler ve sinema severler için kentte olup bitenlere hızlıca bakacağım. Kent akımının kalan kısmına geçmek istiyorum. Önce bir sinemateke uğrayalım. Dün fırsatımız olmamıştı konuşmaya. Bu akşam Hakkari'de Bir Mevsim restore kopyasından gösteriliyor burada. Erden Kral'ın filmi bu. 1983 tarihli müthiş bir klasik. Ferit Edgün'ün romanından Onat Kutlar sinemaya uyarlamıştı. Sinematek'in ilk restorasyon projesiydi Akyer'de Bir Mevsim. Kendine ve çevresine yabancılaşmış kentli bir aydının hem mecburen hem isteyerek sürgün geldiği, yolu elektriği olmayan köyde kendi dünyasına tamamen yabancı bir toplum ve kültürle yokluk ve yoksullukla karşılaşmasını, bu sarsıcı karşılaşmanın kendi kimlik arayışına, varoluş meselesine yansımasını anlatmaktaydı. Sinematek'in özetinden olduğu gibi aktardım. Bu akşam saat 8'de başlayacak gösterim. Gösterimden önce de Evrim Kaya'nın 10 dakikalık bir sunumu var. Bu arada sevgili Evrim'in Salt'ta devam eden Barajdan Sızanlar sergisinde, Yalan sergisinin de Hakkari'de Bir Mevsim bağlamına dair çok şey söylediğini kısaca notlandırmış olayım, ama detaya şimdi giremiyorum. En azından bir tüyo vermiş olayım sizlere. Sinematek'ten devam edelim. Louis Malle retrospektifi var bu sezon, biliyorsunuz. Sezonun bu son bölümünde daha doğrusu. Evet, yarın 1974 tarihli La Comme Lucien gösterilecek. Adı Lucien. Louis Malle'nin Patrick Modiano ile birlikte senaryosunu kaleme aldığı bir yapıttı bu. Kötülüğün sıradanlığı üzerine bir inceleme, faşizmin gündelik hayatta bireyin ruhuna nasıl sızdığına bakan bir İkinci Dünya Savaşı anlatısı Louis Malle'den saat 8'de. Bu da izleyiciyle yarın akşam buluşuyor. Evet, haftanın programı epey yoğun. Perşembe günü Ayşe Tüncür'ün müziği eşliğinde Büyüleyici Kirke gösterimi de olacak, ama bunun detayına yarın bakarız artık. Şimdi bir dokümenterist diyelim. Bu sene 19. kez düzenlenen İstanbul Belgesel Günlerini Cuma akşamından bu yana takip ediyoruz. 21 Haziran'a kadar devam edecek festival 4 mekanda 70 kadar filmi izleyiciyle buluşturuyor. Çok kapsamlı, çok boyutlu bir festival olduğundan daha önce de söz açmıştık. Fransız Kültür Merkezi, Aynalı Geçit, Pera Müzesi ve Postane'de izleyiciyle buluşan dokümenteristi her gün bir başka vecesiyle değerlendiriyoruz. Onur konukları ve özel bölümlerden bahsettik geçen günlerde. Bu akşam da konuk ülkeyi bir masaya yatıralım. Evet, dokümenteristin bu yılki konuk ülkesi İran. Sansür, baskı ve farklı tahakküm biçimlerine karşı kamerayı bir ifade ve direniş aracına dönüştüren filmler İran seçkisinde bir araya gelmiş. Ülkenin yakın tarihine ve toplumsal mücadelelerine ışık tutan bu seçkide baskılara rağmen hafızasını korumaya çalışan bir toplumun hikayelerini görünür kılma amacını taşıyor dokümenteristin tasarladığı. Bu bölümde çok kıymetli yapıtlar var. Şahap Mehrabi'nin 2026 tarihli filmi Ali Amca ve Ben, Pegah Ahangarani ve Muhammed Reza Farzad'ın 2009 yazında Ahmedinejad lehine yapılan seçim ilerine tepki olarak İran'da yaşanan protesto dalgasının arşiv görüntülerini bir araya getirdikleri 2025 tarihli Ben, Yerde Ölürken'i ilk elden sayabiliriz. Bunun yanı sıra Layla Tosifi, Bani Koşnunudi, Atife Keyrabadi ve Mehrat Sepanya'nın yapıtlarının yanı sıra Niki Kohandel ve Elahe Esmail'in de son dönem belgeselleri İran odağındaki özel seçkide dokümenteriste izleyiciyi bekliyor. Evet, Fransız Kültür Merkezi, Aynalı Geçit, Pera Müzesi ve Postane yayılmış vaziyette festival. Hangi filmin hangi seansta ve nerede gösterildiğine dair bilgiyi de dokümenteristin web sitesinde rahatlıkla bulabilirsiniz. Haftanın sonuna kadar ilgisini bekleyen festival tabii ki İran filmlerinden ibaret değil. Uluslararası panorama, tükettiğimiz dünya, kadın ve LGBT artı hikayeleri, canlandırma belgeseller, evet, ustaya saygı ve 3x3 bölümlerine eşlik eden diğer bölümlerin festivali. Şimdi tiyatro sahnesine geçelim. Bugün Metrohan'a bir kere daha uğrayalım. Bir okuma var. Bir Yaşar Kemal okuması gerçekleşecek. Bir teatral ekibi Pis Hikaye isimli Yaşar Kemal öyküsünü sahneye taşıyor. 1946 yılında 23 yaşında Kayseri'de askerlik yaparken kaleme almış Yaşar Kemal bu yapıtı. Çukurova'nın bir köyünde tecavüze uğrayan bir kadının hikayesi üzerinden kırsal kesimdeki ahlak anlayışı ve namus kavramının küçük bir toplumun hakimiyet ilişkileri içinde araçsallaştırılması sorgulanır notunu buluyorum. Ayşe Debriz Berkem burada Yaşar Kemal'in hikayesini sahneye taşıyan anlatıcı isim olacak. Zeynep Erdem'in sanat yönetmeni olarak yer aldığım bu etkin gösteride Burçin Elmas Çubukçu'nun da müzik tasarımını üstlendiğini söyleyelim. Ayrıca Anıl Aslan'ın da sesini vokal eşlikte görüyoruz. Ben bu oyuna yeni denk geldim maalesef. Metrohan'da bu akşam saat 8.30'da biletler de tükenmiş. Evet, izlemeye, takip etmeye çalışacağız. Bir teatral ekibi bir müddettir aslında anmıyorduk. Bir kumpanya olarak da bildiğim kadarıyla çok faal değillerdi. Bu akşam kent akviminde bir kere daha onları anmış olalım ve Kadıköy yakasına geçelim. Kadıköy'de çok sık tiyatro izlemeye alışık olmadığımız bir alanda Kargart'ta Kalabalık Sofra isimli gösteriyi görüyorum. Saat 8.30'da bu akşam. Ayça Yiğitoğlu, Gülnara Golovina ve Yaşam Özlem Gülseven'in birlikte tasarladıkları bir gösteri bu. Giderek yalnızlaştığımız bir dünyada aidiyete duyduğumuz ihtiyaç ve birlikte olma arzumuz üzerine bir araştırma olarak da anlatılıyor. Kalabalık Sofra yine de bir masanın etrafında 6 kişi devam eden bir öykü, bir arada olmanın kırılgan ama ısrarcı ihtimaliyle diye tanıtılmış. Yeni bir gösteri bu. 2025'in Kasım'ında ilk defa izleyici karşısına çıkmış ve tek perde 55 dakika. Ben şu dakikalarda bu yayını hazırlarken son 5 koltuk kalmıştı Kargart'ta. Saat 8.30'da Kalabalık Sofra izleyiciyle neredeyse kapalı gişe halde buluşmakta. Karga'ya çok uzak olmayan bir yerde Moda sahnesinde de sahnenin son prodüksiyonu Blues Cat izleyici karşısına çıkıyor. Kofi Kovavle'nin bir başka metni Moda sahnesi tarafından yorumlanıyor yine. Kemal Aydoğan'ın rejisiyle Ezgi Çelik ve Caner Cindoru oyuncu kadrosunda görmekteyiz. Evet, Blues Cat gösterisi sahnenin yeni oyunlarından birisi olarak kısaca da olsa kent akviminde kendine yer bulmakta. Yarına birkaç öneri olsun. Dasta sahnede Tiyatro İn ekibini görüyoruz. Geçen yaz izleyici karşısına ilk defa çıkardıkları Elma Labrador ve Çimen'i sahneleyecekler. Engin Hepideri ve Nergis Öztürk'ün başrollerini paylaştı. Metru Seygür metni Onur Ünsal tarafından sahneye konmaktaydı. Saat 8.30'da. Bu akşam evet bu da Dasta sahneleniyor oyun. Önümüzdeki haftalarda da bu arada yaz temsillerinde Moda sahnesinde kendine yer bulduktan sonra Temmuz ayında da Elma Labrador Çimen'in İzmir'deki Urla Dam sahnede izleyiciyle buluşacağını görmekteyim. Evet, İzmir demişken Efes'e bir uğrayalım, oradan bir haber var. Çağdaş tiyatro alanında eserleri ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tanınan 3 tiyatrocu Tim Crouch, Yael Farber ve Nasim Süleymanpur'un İzmir Efes'te düzenlenecek International Stage Camp'te eğitimleri olacağını haberine bugün ulaştık. Evet, Efesus Retreat'te düzenleniyor bir müddettir bu etkinlik. Yakın zamanda başlamıştı. Bu sene işte bu 3 isim orada olacak. Crouch oyunculuk, Farber yönetmenlik ve sahneleme, Süleymanpur ise oyun yazarlığı alanlarında atölyeler yürütecekmiş. Uygulamalı çalışmalar, söyleşiler ve eğitimlerle uluslararası pratikleri deneyimleme fırsatını bulacak tiyatroculara açık bir etkinlik olarak duyuruluyor. Bu International Stage Camp'den tarafımıza ulaşan bilgiyi hızlıca sizlere aktarmış olalım.
1: Açık Dergi.
0: Kent takvimini bitirmek üzereyiz. Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında birazdan köşelerimizin yayını başlayacak. Ekoton, antroposen sohbetler ve felsefe açıklarından kuşaklarını ard arda duyacağız. Ama onlara geçmeden önce müzik severler için de etkinliklerimizi duyuralım. Zaz konseri var bu akşam. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Zaz konseri bu akşam saat 9'da başlıyor. Jövü parçası 2010'da yayınlandığında dünya çapında bir fenomene dönüşmüştü. Pop, Fransız şanson ve cazı bir araya getiren Zaz en son 2025 yılında bir stüdyo albümü yayınladı ve bir dünya turnesine çıktı. Sold out konserler. Şimdi bu şekilde devam ediyor. Büyük festivallerde 2026 yazında da izleyiciyle buluşan Zaz'ın İstanbul konseri de bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşmekte. Evet, bu hafta Açık Hava Tiyatrosu oldukça yoğun. Kazım Koyuncu anması cuma akşamı, Chris Isaac buluşması ise cumartesi günü burada gerçekleşiyor. Heyecanlı etkinlikler sürmekte. Biz de izlemeye, takip etmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra müzik festivalimiz var. İKSV'nin bu yıl 53. kez düzenlediğim etkinlikte bu akşam Morricone akşamı. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası sinemanın sesi başlığını verdiği bu konserde Morricone yapıtlarını Dick Brose yönetiminde yorumlayacak. Kübra Şenyaylar'ın Koro İstanbul ekibi, soprano Nazlı Karakaş'ın yorumu, ve Morricone ve Hans Zimmer projeyle tanınan flütçü Veronika Vitaskova gibi kıymetli müzisyenlerin katılımıyla bu akşam Morricone sinemasından eserlerin klasik aranjmanlarıyla dinleyicilere icra edileceğini görüyorum. Opera Salonu'nda etkinlik bugün 16 Haziran akşamı saat 8'de başlamakta. Yarın akşamsa Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Süreyya Operası'na geçiyor müzik festivali. Yarının Kadın Yıldızları konserini sunacaklar burada. Evet, İstanbul Müzik Projesi'nin vizyoner projesi. Geçtiğimiz 8 yılda ülkemizin dört bir yanından 120 üstün yetenekli genç kadın müzisyeni sahneye taşımıştı. Efros Çakırkaya başkanlığında Hakan Şensoy, İpek Mine Sonak'ın, Nilay Sancar'dan oluşan ekip bu senede çok kıymetli müzisyenleri bir araya getirmiş vaziyette. Sahnede Aslıhan Ansay da bulunacak yarın. Tekfen Flamoni ile Cerere Senfoni'nin solo flütçüsü, aynı zamanda İstanbul Devlet Konservatuarı öğretim üyesi, flüt sanatçısı Aslıhan Ant da yarın akşam sahne alıyor. Yarının Kadın Yıldızları konsepti altında çok kıymetli isimler, genç kadın müzisyenler sahne alacaklar. Tek tek isimlerini sayamayacağım ama işte oda müziği formatında olduğunu söyleyelim. Üçlü, ikili ve dörtlü gruplar halinde oda müziği eserleri seslendirilecek. Yarının Kadın Yıldızları buluşması da çok kıymetli bir etkinlik olarak bu yılda müzik festivalinde izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor. Kadıköy'de bu arada İstanbul Kitapçısı'nda terasta caz buluşması da yine yarın akşam. Gitarist ve besteci Efe Demiral'la vokalist Simge Pınar aynı sahneyi paylaşıyor. Cazın farklı renklerini bir araya getiren ikili Kadıköy iskelesinde ücretsiz terasta caz konserlerinde yarın caz severleri beklemektedir. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında süremiz doldu. Kent Akgün'e ayırdığımız kuşağımızı bu şekilde bitirdik. Evet, birkaç haberi de maalesef veremedim sizlere. Antalya hatırlatmasını yapamadım. Eskişehir'de Uluslararası Güler Aykal Orkestra Şefliği yarışması sonuçlandı. Bundan da yarın bahsederiz. Ama sürenin sonuna geldik. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Bu kısa aranın ardından Açık Dergi Ekoton'la devam edecek.
1: Açık Dergi
2: Apaçık Radyo
3: Reklamlar.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Genç sanatçılar çağdaş sanat sahnesinde. Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Elgiz Müzesi işbirliğiyle düzenlenen Akbank 44. Günümüz Sanatçıları sergisi 31 Temmuz tarihine kadar Elgiz Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Ekoton. Sanat ve ekoloji üzerine söyleşiler.

0: Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Zaman ve İlksen Mavi Tuna.
1: Ekoton'dan herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Ekoton'un 3. bölümündeyiz. Bugün stüdyoda İlksen Mavi Tuna ve ben varız. Zoom'da da Alper Aydın bizimle, Ordu'dan bizimle konuşacak. Hoş geldin Alper.
2: Hoş buldum.
3: Hoş geldiniz.
1: Evet, ekolojide iki yaşam alanının birbirine değdiği ve çoğu zaman da en yoğun çeşitliliğin ortaya çıktığı geçiş bölümünün adı Ekoton ve biz de tam da bu tanımdan hareketle içimizin sıkça karardığı bugünlerde, dünya haliyle karardığı bugünlerde başka türlü duyma, duyumsama ve hayal etme ihtiyacıyla yola çıkmıştık. Bugün de 3. bölümünü yapıyoruz bu programın. Aslında bu bölümde Alper Aydın'la olmak benim için bir uzun karşılaşmalar zinciri. Biraz kişisel bir yerden anlatacağım bunu. Çünkü Alper'in Corpus Membretum isimli bir kırmızı bir konstrüksiyonun altında Ordu'da bulduğu bir odun parçasının, belki bir ağaç parçasının yer aldığı o iş Eskişehir'de Odun Pazarı Modern Müze'de ben çalışırken 2020-2021 yıllarında hafta içi her gün gördüğüm adeta bir mesai arkadaşımdı. Ama tabii ilk karşılaşmam bu değil. İstanbul Modern'deki Taş Kütüphanesi ile ilk tanışmıştım. Sonra Kabataş'taki Jeo Atlas işi girdi devreye ve bütün bunların içinde müze salonlarından, şehir kaldırımlarının içinde bir de Fata Morgana'yla Alper Aydın'ın kişisel sergisi Fata Morgana'yı Ordu'da Yasonburnu'nu ziyaret etme fırsatı bulmuştum. Dolayısıyla bu karşılaşma zincirinden hareketle bu söyleşi yapmak benim adıma birazcık heyecanlı. Tekrar hoş geldin Alper diyelim. Bütün bu işlerin, yani farklı mekanlarda yer alan, farklı farklı açılardan düşünebileceğimiz işlerin, bazen bilimsel verilerin de başka açılardan değerlendirebileceğimiz sanat eserlerinin, belki şöyle başlayabiliriz, kuru bilimin bizi çıkışsız bıraktığı bu dönemde hayal gücü tıpkı Corpus Membretum'de olduğu gibi de bir felaket anlatısını dönüştürüp tersine çevirme işlevi de görüyor gibi. Radikal bir sığınak mı bilmiyorum ama bunların başında bu hayal gücünün dönüşmesini ya da sanat pratiğinde doğayla ilişkisini konuşarak başlayabilir miyiz acaba?
2: Tabii ki Nazlı. Öncelikle galiba bütün bu gördüğün, şahit olduğun çalışmaları anlatabilmek için biraz o çalışmaların çıkma sürecinden bahsedebilirim diye düşünüyorum. Şu an Ordu'dayım ve uzun süredir de aslında zihnim hep buradaydı. Yani burada olmasam da hep buradaydı ama aslında spesifik olarak bir şehirden, bir lokasyondan bahsetmiyorum ben Ordu derken. Doğanın ta kendisinden bahsediyorum. Yani doğanın ta kendisi derken dünyaya, işte o vahşi doğaya en yakın olabileceğim yerlerden birisi aslında burası. Ve Türkiye'de yaşadığımız ülke bağlamında da baktığımızda bütün bu ekolojik dengesizlikler içerisinde böyle en bozulmamış nadir yerlerden biri olarak görüyorum ama burada nefes alıp verirken, yaşarken de dış etmenlerin, işte karşı tarafta Rusya'da ya da başka ülkelerde olan bir ekolojik bozumun ya da işte farklı illerdeki bir fırtınanın, işte ya da bir sel felaketinin bu şehri de ne kadar uzak olsa da ne kadar fazla etkilediğini görüyorum. Bu aslında şahitliğim, gözlemim üzerine de bütün o görmüş olduğum çalışmalar böyle yavaş yavaş süreç içerisinde ortaya çıkmaya başladı. Biraz bu şahitlikten bahsetmek isterim. Şöyle oluyor aslında bu tür imgelerin ortaya çıkışı. Her şeyden önce bizler sanatçılar her ne kadar çok fazla okuyan, işte çok fazla düşünen karakterler olsak da üretimimiz bir noktada çok sezgisel ve duyumsamayla ortaya çıkan işler. Ve bunun da bir noktada vahşi bir algılama ve anlatma yolu, yöntemi olduğunu düşünüyorum. Yani günün sonunda yarattığınız şey yazılı bir metin değil, bir imge. Bu imgeyi 14 bin yıl önce işte Lascaux mağarasında kendini anlatmaya çalışan insanlar üzerinden de okuyabiliriz. Ve bu imgeyle, bu dille şu an şahit olduğumuz, içerisinde bulunduğumuz bu dünyadaki halet-i ruhiyeyi ilk yerden sanat eserleriyle ortaya koymaya çalışıyorum. Buradaki amacım da şu, yazılar, imajlar, görseller bir şekilde uçup gidebilir. İşte yine bir felaketle yok olabilirler ama bizim yarattığımız görseller, bu imgeler bir şekilde zihinde kalacak ya da bundan işte yüzyıllarca sonra belki bir şekilde bulunacak diye düşünüyorum. Bu da bir noktada benim şahitliğimin bu zamanın anlatısı diyebilirim.
3: Evet, vahşilikten bahsettin Alper. Biraz oradan bir hat daha açmak istiyorum ben. Yani özellikle insan ve doğa ilişkisine dair andığın bir tür şiddetli iletişim meselesi de var senin ortaya getirmiş olduğun. Şimdi bu önemli bir kavram aslında, şiddetten, vahşilikten bahsetmek. Bir yandan duyumsamaya dayanarak, yani kendini belki de modern ya da güncel jargonun dışında tutup daha duyumsamayla sınırlayarak aslında bir imgenin peşinde koşmak. Bu çok da şey bir iş tabii ki. İnsanı benliğinden de söküp atabilecek bir iş. Biraz riskleri olduğunu da söylemeye dilim varıyor aslında. Varmasının da iyi olduğunu düşünüyorum. Öte yandan bu şeyi, bu vahşiliği sen özellikle, yani bir noktada tercih mi ettin, bir şeye yeğledin mi? İşte modern sanatta bunu neden bir metot diyemem belki ama bir tür böyle şey olarak, tutamak olarak aldın kendine?
2: Yani vahşiliğin tabii ki, yani bu kelimeyi biraz açmak gerekir belki. Evet. Yani birçok farklı katmanları ve dinamikleri var. İşte mesela şu an bu coğrafyada, Karadeniz bölgesinde birçok maden aramaları var ve bu gerçek anlamda işte kapitalizmin vahşi bir açgözlülüğünü ortaya koyduğu bir durum aslına bakarsanız. Ama benim burada bahsetmeye çalıştığım vahşilik şöyle bir vahşilik, işte doğada yürürken, hareket ederken o an karşınıza çıkma olasılığı olmayan bir hayvanla karşılaşmanız. Ya da işte bugün kontrollü bir tüketimden bahsediyoruz, özellikle et tüketiminden vesaire. Ama bir insanın sadece bedeninin ihtiyacının olduğu kadar et tüketmesi aslında çok normal bir şey ve bu da olası bir şey. Bu da onun kendi doğasının vahşiliğini anlatan bir şey diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü doğadaki insan dışındaki bütün farklı yaşayanlara baktığımızda bunun genel bir döngünün, normal bir döngünün içerisinde gerçekleştiğini görüyoruz. Belki bunu vahşi olarak adlandıran biziz. Yani bunu tanımlamak amacıyla, ama bilinçli bir varlık olduğumuz için o bilinçsiz varlıkların daha hareketiyle birlikte bu normal bir şey olarak algılanıyor, görünüyor olabilir diye düşünüyorum.
3: Evet, bir tür yabanilikten belki söz ediyoruz. Yabani olanla, değil mi? İlişkimizi konuşuyoruz aslında burada vahşi derken. Evet, bu noktada şimdi Nazlı çok daha hakim senin yapıp ettiklerini, az evvel özetinden de böyle gördük. Ben de tabii ki özellikle hani Yason Burnu'ndan Nazlı buraya haber getirdiğinde iyice hani bakarak oldum yapıp ettiklerine falan, ama en son gördüğüm işin senin Dara'da, Dara Antik Kenti'nde Mardin Bienali'ndeki o muazzam yerleştirme oldu aslında. Biraz hani vahşilik demişken başka bir boyutla da olsa o işin ortaya çıkma koşullarını da konuşalım istiyorum. Yason Burnu'nu sardığını söyleyebileceğimiz beyaz yılanı bir zindanda izledik bu sefer. Ve bir meleği yutarken oldu bu. Çok alegorik, çok da metaforik çıkarımları da var işin şüphesiz. Biraz Mardin'de olup biteni anlatır mısın bize?
2: Tabii ki. Bütün sürecime baktığımda aslında Dara Antik Kenti'ndeki Sistem Hatası Güncelleyiniz isimli, evet, bir yılanın, bir melek figürünün yuttuğu yaklaşık 4 metreye 3 metrelik bir heykelden bahsediyoruz. Ve 21 Haziran'da da son kez görecek izleyiciler. Aslında bütün sürecime baktığımda Dara'daki bu çalışmanın bütün sürecin sonucu ama aynı zamanda bütün çalışmalardan da farklı bir noktadan ele alınması gerektiğini düşünüyorum ben. Kendi içimde, kendi yolculuğumda bunu hissediyorum, görüyorum açıkçası. Çünkü benim derdim aslına bakarsanız hep insana doğanın bir parçası olduğunu anlatmak ve o doğanın biyolojik olarak bir parçası olduğumuzu nasıl gösterebilirim, bunu ifade etmeye çalışmaktı. Corpus Membretim'de de öyleydi, işte İstanbul Modern'deki Taş Kütüphanesi'nde de öyleydi. Bugün Karaköy'de gördüğümüz JeoAtlas yerleştirmesinde de aynı şekilde ama sistem hatası güncelleyiniz isimli çalışma aslında doğayı değil, içerisinde bulunduğumuz bu sistemi yani politik durumları, içerisinde bulunduğumuz bu ülkenin halet-i ruhiyesini anlatan, ortaya koyan bir çalışma olarak karşımızda duruyor. Ve orada bir melek figürü var. Normalde ben tür fantastik figürleri vesaire hiç işlemiyorum. Ama hem o serginin Mardin'de olması, işte bir sınır bölgesinde olmasından kaynaklı vesaire ve şu anki bireysel olarak hissettiğim sıkışma hissi, gerilme, kendi içimde yaşadığım gerilme ve aynı zamanda o mekanı da deneyimleyen birçok kişi ne dediğimi çok daha iyi anlayacaktır. Kocaman bir mekandan bahsediyoruz, yaklaşık
3: Müthiş.
2: 4000 metre küplük ve yerin 15 metre altına iniyoruz çalışmayı görmek için ama çalışmadan önce çok ciddi, yaklaşık 2500 yıllık bir hafızadan bahsediyoruz o mekanda. Zaten zeminin altında, bastığımız toprağın altında öyle bir mekanla karşılaşmamız büyük bir şaşkınlık yaratıyor her şeyden önce
3: Aynen öyle.
2: insanda. Sonrasında da bu mekana eklemlenen bir yerleştirmeden, bir heykelden bahsediyoruz. Bu işi yaparken öncelikle ben de mekandan çok etkilenmiştim. Yıllar evvel 2021 yılında ilk kez karşılaşmıştım o mekanla ve mimariyle de çok ilgilenen, çok seven bir kişi olarak nutkum tutulmuştu adeta. Ve
3: İnanılmaz bir yer, evet, gerçekten öyle.
2: yani o mekanı inşa eden kişileri empati etmeye çalışmıştım. Yani hangi bilinçle, hangi yüksek mimari emekle, bakış açısıyla bu yapı yapıldı buraya filan diye. Sonrasında o çalışmanın, yani o mekanın bir parçası olmak o çalışmayla beni aşırı mutlu etti. Çalışma da günün sonunda aslında tamamen bugünü anlatan bir çalışma diyebilirim size. Tabii ki çok geniş bir perspektifte okumak lazım. Yani ve etkisinin de hiçbir zaman geçmeyeceğini de düşünüyorum. Her ne kadar bugünü anlatan bir çalışma olsa da çok manierist bir noktadan, yani böyle Rönesans vari bir imgeyle karşımızda duruyor ve kendini anlatan bir çalışma olarak bize kendini gösteriyor.
3: Hakikaten epey dramatik bir anı yakaladığını söyleyebiliriz o heykelde, ama tabii ki o heykelin tüm ağırlığıyla o dramanın kendi ağırlığı da bir yere geliyor. Bir de şeyi çok düşündüm ben tabii ki. Yani o mekanın tam hani işlevinin ne olduğunu söylemek de zor. Hani bugün artık biliyoruz, bir antik kentin bir parçası olarak anlamlandırmak belki daha başka türlü mümkün, ama bir su tutmak için tabii ki belli bir işlevle kotarılıyor. Ama daha sonra zindan olarak insan kapatmak için kullanılmışlığı da var filan. Tüm bu katmanları aşarak aslında bugüne gelen bir bugüne söz söyleyen bir dramatik iş orada kendini gösteriyor. Evet, o tutma, kapama, kendi içinde boğma belki filan, mekanın, evet, bu çok katmanlı anlamlarıyla da bence epey iyi konuşmaktaydı. Dediğin gibi çok da riskli aslında orada bir melek figürünü de kullanıyor olmak, ama bu da tabii ki izleyiciyi o anlam ve yorumlamalarını bırakmak manasına da geliyor fazlasıyla diye düşünüyorum. Nazlı?
1: Evet, bir taraftan da şimdi siz bunları konuşurken insanla doğa arasındaki diyalog dedin Alper. Bir diğer yandan o mekanın da işe yansıttığı deneyim, yani bütünsel bir deneyim olması ya da mitlerin üzerinden çıkması. Bir adım geriden Fata Morgana'ya dönmek istiyorum. Çünkü Boş'un Dünyevi Zevkler Bahçesi'nden Hayat Çeşmesi'ni görecektik aslında Fata Morgana'da. Sülüburnu'ndaydı yanılmıyorsam, ama o işte insan doğa arasındaki diyalog mu bilmiyorum nasıl anlatabiliriz, ben geldiğimde yoktu.
3: İş ortadan kalkmıştı.
1: İş
3: değil mi?
1: İş ortadan kalkmıştı.
3: Nasıl
1: evet.
3: olmuştu?
1: Nasıl
3: bir
1: olmuştu?
2: Şöyle 40 gün yalnızca izleyiciler o işi görebilirler. 41. günde bir fırtına çıktı ve iş kayboldu. Yani 7 metrelik bir heykeldi ve deniz aldı açıkçası heykeli ve parçalandı heykel tamamen. Şu anda da Karadeniz'in sularında dağınık bir biçimde açıkçası yok olmuş durumda. Fata Morgana'da evet, yani şöyle, benim belki ilk fantastik işim o çalışmaydı. Hieronymus Bosch'un Dünyevi Zevkler Bahçesi'ndeki o çeşme formuydu. İkinci olarak da bu daradaki heykel diyebilirim. O heykel aslına bakarsanız böyle bugün yani sanat üretimine baktığımızda hep eserleri üretirken soylu malzemenin kullanıldığını görüyoruz. Yani işte hiç yok olmayacak şekilde sanat eserlerinin işte insanlığın var olduğu sürece de var olması istenilen bir durum söz konusu aslına bakarsanız. Burada da bizim o yok olan heykele de baktığımızda öncelikle materyal olarak evet, böyle insanlığın hiç sevmediği plastik bir malzemeden yapılmıştı. Biz o heykeli yaklaşık 1,5 yıllık bir süreçte Karadeniz'den böyle denize, işte derelerden ya da gemilerden ya da farklı ülke kıyılarından atılan çöplerin bu coğrafyaya vurmasıyla sahilden plastikleri tek tek toplayıp, öğütüp, parçalayıp, toz haline getirip bir reçine formuna dönüştürmüştük ve heykelin materyali yapmıştık. Amacımız aslında şuydu, böyle çok spesifik, çok anlamlı bir formu, işte dünya üzerinde çünkü yaşayan kimse cenneti görmedi. Hieronymus Bosch bunu tasvir etmiş ve bu cennetin ortasında bu cennete hayat veren bir form, bir figür söz konusu. Bu figür bugün dünyada olsa dünya nasıl bir yer olurdu? Açıkçası ben ilk elden biraz bunu deneyimlemeye çalışmak istedim ve insanların da bugün içerisinde bulunduğumuz bu doğayı, acaba hani cennet burası mı? İşte bir konuşma, bir tartışma, bir buluşma alanı yaratabilir miyiz bu konuda, o çeşmenin çevresinde? Biraz bunu amaçlamıştım aslına bakarsanız. İşte çalışmanın süreci, dediğim gibi, yani burası fırtınalı bir coğrafya. Belki de çok daha anlamlı oldu bu şekilde. Daha önce de işte bununla ilgili mini bir belgesel yapmıştık. Denizden gelen parçaları, denizden gelen form, figür tekrardan bir fırtınayla birlikte geri denize dönmüş oldu. Bu da aslında biraz şeye referans veren bir durum. Arazi sanatına baktığımızda, doğa sanatına baktığımızda şöyle bir şey var. Amaç aslında yaşamın döngüsel bir şey olduğunu göstermek ve yapılanların da hiçbirinin sonsuza dek yaşamayacağını ortaya koymak. İşte bugün nasıl günler, haftalar, mevsimler, aylar, yıllar geçiyorsa yapılan işin de süreç içerisinde yok olabileceğini, tıpkı bu dünyanın bir parçası gibi, insanlık gibi bir döngünün içerisinde olduğunu ifade etmek.
3: Evet, bu aslında bizi bence bir sonraki safhada yeryüzü sanatının ilişkin senin tarifine de getiriyor, ama benim kafamda şöyle bir soru oluştu, onu sormadan da fırsat kaçırmış gibi hissedeceğim kendimi sormazsam. Anlattığın aslında hani o bozulmaya açıklık diyelim. Taş kütüphanenin İlk elden önermesiyle de biraz böyle kafa kafaya, hani negatif manada kafa kafaya gelmiyor mu diye düşündüm. Çünkü orada Evet, taşın bilgi biriktirme ya da taştan bilgi çıkarma, nasıl söyleyelim, muhafaza konusuna ilişkin sanki farklı bir perspektif öneriyorsun. Bir bilgi taşıyıcısı olarak taşı la yüz yüze bırakıyordun. Dolayısıyla bu anlattıklarınla nasıl bir böyle bir ilişki vardır? Teğet bir ilişki gibi seziyorum ama neler söylemek istersin?
2: Tabii. Yani taşa baktığımızda şöyle bir şey var. Biz bir taşı alıp istediğimiz forma dönüştürebiliriz ama günün sonunda o taştır. Ve biz onun işte çevresinden, önünden gelip geçen işte kısa ömürlü varlıklarız yalnızca. Bu anlamda taş gerçekten bir bilgi kaynağı olarak karşımızda duruyor. Hatta ben dünyayı da bir taş olarak görüyorum ve okuyorum. Aslında bakarsanız sadece üzerinde milyon yıllar içerisinde jeolojik tepkimeler olduğundan dolayı bu yaşam formu oluşmuş. Ve biz de onun içerisinde, onun üzerinde yaşayan organizmalar olarak hayatımıza devam ediyoruz aslına bakarsanız. Bunu bir sanat eseri olarak ele almak, göstermek benim bilinçli bir tercihimdi. Aslında ne olduğumuzu ifade etmek amacıylaydı bu. Çünkü nihai olarak bir gerçeklikten bahsedecek olursak o da bizim bu taşın bir parçası, taşın üzerindeki tozlardan da biri olduğumuzu göstermektir diye düşünüyorum.
3: Lütfen.
2: Evet. Bu bakış açısıyla da taş kütüphanesine baktığımızda da orada çok iyi, yani yalnızca taşları görmüyoruz biz. Orada gördüğümüz şey hem jeolojik olarak taşların anlamları ve önemi ama aynı zamanda o taşlar insanların yüzyıllar içerisinde hayatlarını yapmış olduğu şahitlikleri de ifade eden, gösteren taşlardı. Orada işte obsidyen var mesela ya da işte milyon yıllar içerisinde oluşmuş ağaçlaşmış fosil taşlar var. Böyle Anadolu'nun farklı yerlerinden çıkarılmış olan. Böyle bir boyutu da var. Aslında bizim taş kütüphanesinde gördüğümüz şey yani nacizane böyle salt bir sanat eserinden ziyade böyle insanlığın hikayesini doğa üzerinden bize anlatan, gösteren bir dokümentasyondu diyebilirim.
3: Evet, tam da bu noktada o zaman ben de şu yorumu yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir yandan aslında sen o taşları konuşturuyorsun. Yani şöyle, burada senin yaklaşımında, sanatsal yaklaşımında hani taşı bir malzeme olarak kullanıp ya da her neyse o eserin şeyi, materyali, onu malzeme kullanıp bir anlatımcılığa ulaşmak gibi değil de senin söyleşinin başında o vahşi iletişim dediğin, daha belki içinde şiddet katmanlarını da görebileceğim bir iletişimi tercih ederek aslında yani yeryüzünün ya da doğanın insana konuşmasına aracılık eden eserler olarak yorumlamak mümkün mü, tüm yapıp ettiklerini? Tümü demek tabii ki çok şey, iddialı olur ama büyük ölçüde her bakış açını böyle görebilir miyiz?
2: Kesinlikle katılıyorum. Hep taşa baktığımda benim zihnimde canlanan bir sahne var açıkçası ve o sahne hep şudur. İşte bundan binlerce yıl önce yaşayan atalarımızı hayal edin. İşte 7000 yıl önce hiç evin böyle çiftçiliğin vesaire olmadığı ve gerçekten avlanarak yaşadığımız bir hayat hayal edin. Ve mağarada yaşıyoruz. İşte her türlü tehdit var dışarıda. Bu tehdit başka bir işte grubun, klanın tehdidi de olabilir ya da bir hayvanın tehdidi de olabilir. O anda o karşıdaki şeyi korkutmak için elinize alacağınız ilk şey bir taştır diye düşünüyorum. Yani bu çok normal bir refleks aslına bakarsanız. Yani ilk elden kendinizi korumak için elinize alacağınız şey bir taş ama içerisinde bulunduğunuz şey de bir taş, bir mağara. Yani hayat tamamen taştan oluşuyor ve bir sonraki levele, aşamaya geçmek için de o taşı şekillendirmek, ona form vermek zorundasınız. Ve bu aslında eşleşme diyeyim. Yani ondan başka çarenin olmaması insanın ne kadar taşla hemhal olması gerektiğini ifade eden bir şey.
3: Müthiş.
1: Evet. Bir de şunu konuşmak isterim. Şu an ne durumda bilmiyorum ama Ordu'da gündelik hayat. Çünkü Ordu'da bir konuk sanatçı programı vardı ve Perşembe'de Çıtasılov aynı zamanda Perşembe sanırım. Orada da bir yerel iletişim alanı vardı. Orada da yaşam bir şekilde başka şekilde bizden daha yavaş ilerliyor İstanbul'dan. Neler oluyor orada onu da sormadan, güncel durumu merak etmeden geçemedim.
2: Biz 2022 ve 23 yıllarında SİS konuk sanatçı programını yaptık. Arkadaşım Deniz Toprak'la birlikte. Burada böyle sanatsal bir koloni maalesef yok. Yani çağdaş sanat her şeyden önce yok diyebilirim. Ama böyle farklı pratiklerden insanların aynı heyecanı hissettiği ortamlar oluyor. Ve bu anlamda da benim çok fazla farklı farklı ülkelere gidip bu durumu deneyimlediğim bazı durumlar olmuştu. Konuk sanatçı programlarına gitmiştim. Ve arkadaşlarıma bu durumu anlattığımda aslında burada da neden olamaz, neden yapamayalım diye bir deneme yapmak istemiştik. Ve 2023 ve 22 yazlarında biz yaklaşık 23 ayrı sanatçıyı Amerika'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan, Anadolu'nun farklı yerlerinden görsel sanatçıları buraya davet ettik. Burada işte bir sanat kurumu, bir White Cube olmadığı için açıkçası tıpkı bizim karşılaşmamız gibi farklı coğrafyalardan, farklı ülkelerden insanların da bu yerle karşılaşması nasıl olacaktı? Aslında biz bunu gözlemlemek, bunu görmek istedik. Ve insanları böyle 20-25 günlük periyotlarla burada yaşattık aslına bakarsanız. Bu tamamen bizim bireysel olarak fonladığımız ve kendi çabalarımızla oluşturduğumuz bir residence'dı. Hiçbir destek almadık bu konuda. Bu anlamda da bayağı özgürdük. Çünkü bir destek aldığınızda bazı prosedürler devreye giriyor açıkçası. Ve günün sonunda çok ilginç çalışmalar çıktı. Fata Morgana'da da bununla ilgili küçük bir festival yaptık hatta. Yasonburnu'nda çağdaş dans gösterisi oluşturduk. Sonrasında sahillerde bazı spesifik noktalarda çalışmalar yapıldı. Performanslar gerçekleştirdik. Su üzerinde yürüyüş performansları. Tamamen bu coğrafyayı ilk yerden anlamaya, algılamaya yönelik bir residence'da aslında bu diyebilirim. Ama günün sonunda biz de maalesef bu giden kötü giden ekonomik koşullardan kaynaklı sanatçıları ağırladığımız ortamın kirasının artmasıyla birlikte orayı kapatmak zorunda kaldık. Ama bu bizim içimizde hala daha devam eden bir şey. Ben inisiyatif kolektif olmayı çok seviyorum açıkçası ve bireysel bir noktadan değil de hep birlikte hareket etmenin ne kadar kıymetli olduğunu uzun yıllardır deneyimliyorum. Şu anda da kendim aslına bakarsanız Yason'un çevresinde bulunan bir arazi üzerinde böyle küçük bir kampüs inşa etme çabası içerisindeyim. Yani bütün odak noktam, bütün çalışmalarım da buraya kaynak aktarma ve bu yapıyı oluşturma üzerine diyebilirim size. Gelecekte yeniden biz Sisi, o konuk sanatçı programını farklı bir şekilde görmüş olacağız burada. Bununla birlikte de burada bir taşbaşı sanat alanı var. Ordu şehrinin ortasında oldukça böyle kiliseden daha büyük, hafif katedralimsi bir binadan bahsediyoruz aslına bakarsanız. Böyle yani çok çağdaş sergiler değil ama modernist sergiler buraya çok sık geliyor ve insanlar sürekli farklı farklı sanatçıların çalışmalarıyla karşılaşma fırsatı buluyorlar. Ben de o serginin yapıldığı ekibin içerisindeyim. Çünkü şöyle bir gerçeklik var. Yani insanların sanatsal olarak da göz bağlamında doyurulması, eğitilmesi gerekiyor. Biz bunu gözlemledik, bunu fark ettik bu süreçte. Ve sürekli insanları böyle sanata maruz bırakıyoruz. Hani bu ülkede şöyle bir şey vardır. Kötü mimarlığa, kötü şehirleşmeye, kötü yapılaşmaya hep maruz kalırız biliyorsunuz. Biz de insanları sanata maruz bırakaraktan onların zihinlerinde iyi şeyler oluşturmaya çalışıyoruz kendi çabalarımızla diyebilirim.
1: Evet, hayal gücünün üstüne gitmek gibi bir şey. Bugün Ömer Bey'in bir yazısını okudum. Orada da George Monbiot'a referansla şöyle diyordu: önümüzdeki ilk görev ahlaki ve etik hayal gücümüzü yeniden hayata kavuşturup alternatiflerimizi bulmaktır, demiş Monbiot. Belki bunun bir yolu da budur gibi duyuldu şu an bana, benim için. Süremizin sonuna geldik Alper. Daha uzun uzun konuşabilirdik sanırım ama.
3: Evet, evet. Muhakkak.
1: Çok çok teşekkür ederiz bu söyleşi için. İyi ki geldin. Yüz yüze buluşabileceğimiz günler olacak diye umuyorum.
2: Ben de umuyorum. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Böyle aslında birbirimizi bir noktada uzun süre sonra yoklamış olduk diye düşünüyorum. Evet. Tekrar karşılaşmak üzere.
1: Çok teşekkür ederiz tekrar.
3: Evet, çok teşekkür ederiz biz de Ekoton'a verdiğin bu çok kıymetli katkıdan ötürü. Evet. Bu şekilde sonlanıyor yayınımız. Alper Aydın'la beraberdik. Teşekkür ediyoruz biz dinlediğiniz için.
0: Ekoton. Sanat ve ekoloji üzerine söyleşiler.

0: Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Zaman ve İksen Mavi Tuna.
1: Açık Dergi.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Gitareski.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
3: Merhabalar, Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bu hafta Tayfun Hoca ile tekrar beraberim. Geçtiğimiz söyleşide şempanzelerden peygamberlere kitabını konuşmuş. Ve onun üzerine konuşurken aslında birkaç sorumuz da eksik kalmıştı. Yani ilk söyleşimizde Tayfun Hoca ile insanı doğa ile kültür arasında, antropolojinin geniş penceresinden yeniden düşünmeye çalışmıştık esasen. Ama konuşmamız insanın biyolojik kökenlerinden kültürel serüvenini, ötekiyle karşılaşmanın dönüştürücü imkanından antroposende kaybettiğimiz ölçü duygusuna kadar uzanmıştı ve tevazuya kadar gelmiştik. Şimdi bu kez aynı hattı biraz daha derinleştirmek istiyoruz kalan sorularımızla. Çünkü insanı anlamak için yalnızca onun kendisi hakkında söylediklerine değil de akrabalıklarına, korkularına, inançlarına, anlam arayışına da bakmak gerekiyor ve antropoloji bu anlamda da çok güzel olanaklar sunuyor. Şempanzeye baktığımızda insanda neyin görünür hale geldiğini, inanç ve peygamberlik fikrinin insanın hangi ihtiyacına karşılık geldiğini ve şempanzelerden peygamberlere uzanan bu hikayenin bugün bize ne söylediğini konuşmaya devam edeceğiz kalan sorularımızla. Ben bu girişi uzatmayayım. Tayfun Hocam, tekrar bana vakit ayırdınız. Eksik olmayın, buradasınız. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
4: Utkucuğum, tekrar merhaba. Herkese selam ve sevgiler. Ben teşekkür ederim yine davetin için.
3: Hocam çok sağ olun. Ben şimdi kalan sorularımıza devam edeceğim ve bu kısa girişten sonra ilk soruyla başlıyorum hocam. Sizin için de uygun olursa. Şempanzeye bakınca insanın hangi yönü görünür olur diye sormak istemiştim. Söyleşinin o akışı içerisinde bu soruyu bir geride bırakmıştık ama bu söyleşiye kaldı. Buyurun, söz sizde hocam. Hoş geldiniz tekrardan.
4: Şimdi tabii burada ben şempanze ve peygamberi birer mecaz olarak kullanıyorum kitabın başlığında. Anlatmak istediğim insanın biyokültürel bir varlık olduğu ve bu varlığı bu şekilde tanımlarken, yani biyokültürel deyip geçmek kolay ama aslında bunun içini doldurmaya çalıştığımızda çok zorlu, sıkıntılı bir sürecin önü açılıyor insan denen varlığın varoluş serüveninde. Çünkü sen de söze başlarken vurguladın, insan kültür dolayımıyla bir anlamda doğadan bir kopuş içerisine giriyor. Yani bu onu türler üstünde bir tür haline getiriyor tabii bugünden baktığımızda. Bunun uzun zaman yüceltilen bir yanı oldu ve işte eşrefi mahlukat telakkisi mesela İslam geleneğinde çok karşımıza çıkan biraz bunun sonucu, ama esas olarak buna homosantrizm, yani insan merkezcilik demek

etmeleriyle doğadan bir kopuş ve onun karşısında da bir üstün konuma geçmesiyle aslında bir parçası olduğu, doğal, biyolojik bir varlık olarak, bir primat olarak, bir maymun olarak, işte bu bizi şempanzeye ilişkilendiriyor, bir parçası olduğu doğadan kopup bütün canlılar dahil, yaşam kaynakları da dahil olmak üzere doğayı kendi kontrolüne, güdümüne, istismarına açmış olmasıyla ilgili bir sorun bu. Şimdi burada tabii peygamber sonuçta insanın en önemli ayırt edici özelliklerinden biri olan simgesel bir varlık olmasıyla ilgili. Yani simgeler üreten ve simgeler üzerinden yaşamına yön veren bir varlık haline gelmesiyle ilişkili. Simge, Utku, bir anlam ya da değerin somutlaşması ve bu anlamda işte soyutlamalara gidebilme yeteneği insan denen türün, ki bunu bilişsel sistemdeki bir mutasyona bağlı olarak açıklayan bilim insanları var. Özellikle işte paleoantropoloji alanında çalışan meslektaşlarımız bu çerçevede bazı tahminlerde bulunuyorlar. Günümüzden 50 bin yıl öncesinden itibaren yaşanan bir mutasyona bağlayanlar var bunu. Ama sonuçta öyle ya da böyle insan denen maymun diğer canlılardan ve diğer maymunlardan simge üretimi, simge ve imge üretimiyle, yani anlam ve hayal üretimiyle ciddi şekilde ayrışan bir varlık. Bu elbette kendi varoluşuna ilişkin değerlendirmeler, spekülasyonlar yapmasına yol açıyor ki kültürün, yani bunu insanın varoluş yetkinliği olarak tanımladığımız kültürel kapasitenin aynı zamanda simgesel olduğunu söylememiz gerekiyor. Kültür simgeseldir. İnsan kültür dolayımıyla simgeler üreterek hayatına yön verir. Ve bu sürecin içerisinde elbette işte özellikle kendi varoluşuna ilişkin sorular, nereden gelip nereye gittiğine ilişkin sorular, insan varlığının evrimsel süreç içerisinde belli noktalardan itibaren çok daha belirgin bir özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Belli noktaları biraz somutlaştıralım istersen. Mesela günümüzden 100 bin yıl öncesinde, o dönemde sadece bugün tek tür olarak bizim de bir parçası olduğumuz Homo sapiens yok. Neandertal insanı var, Erectus insanı var, Denisova insanı var. Bunlar farklı insan türleri. Yani geçmişe baktığımızda insan denen primatın farklı türlerinin bir arada yaşadığı dönemler var. Ama konumuz bu değil şimdi. Burada çok kafa karıştırmayalım ve devam edelim. Söyleyeceğim şuydu: 100 bin yıl öncesinde yaşayan sapiens insanın ve neandertal insanın ölülerini gömmeye başladığını tespit ediyor paleoantropologlar ve prehistorik arkeoloji alanında çalışan bilim insanları. Bunun bir anlamı var. Yani demek ki ölüm gerçeğiyle, ki belki de değil mi, yaşamın tek gerçeği denebilir, ölüm gerçeğiyle bir yüzleşme çabası. Yani ölümün ayırdına varmış olmak, kendi türünden olanların, yakınlarının bir noktadan itibaren bu hayattan ayrıldığını fark etmek ve onun üzerine bir takım spekülasyonlarda, bir takım tahminlerde, bir takım düşüncelerde, dolayısıyla inançlarda bulunma durumu. Ve buna bağlı olarak ölülerin gömülmeye başlanması, belli bir çok belirgin olarak başka bir hayata yolculuk olduğunu işaret eden bir takım verilerle, bulgularla karşı

0: karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu bir anlamda dinin başlangıcı olarak da tanımlanabilir. Çünkü sonuçta dini yaşam ile ölümün ara bulucusu olarak tanımlamak mümkün. Edmund Leach, İngiliz antropolog, onun aslında bir tanımı bu. Yaşam ile ölümün ara bulucusu. Başka tabii tanımlar getirmek de mümkün. Bir insanın bilinmeyenle ilişki kurma çabası olarak da değerlendirmek mümkün. Çaresizlik içindeki insanın dayanağı olarak değerlendirmek mümkün. Bütün bunlar sonuçta insanın kendisinin nereden gelip nereye gittiğine ilişkin, var olmadan önce neler olup bittiğine ilişkin, yok olduktan sonra neler olup biteceğine ilişkin bir takım tahmin, değerlendirme, spekülasyon, düşünce ve inançlara yönelmesine yol açıyor. İnsan böyle bir varlık ve işte ölü gömme adetiyle başlayan süreç, daha sonra mağaraların duvarlarına yapılan resimler, heykelcikler, yani bunların hepsinin bir anlamı var. Belki daha yakına gelelim ve hızla bitirmeye çalışayım. Yani işte Göbekli Tepe'de karşımıza çıkan dikili taşlara baktığımız zaman, o dikili taşların üzerindeki figürlere, kabartmalara baktığımız zaman, İşte Karahan Tepe'de karşımıza çıkan taş tepelerde, yani işte Şanlıurfa artık biliyorsun bir Neolitik dönemin adeta Paris'i olarak değerlendirilebilecek durumda ve 12 bin yıl öncesinden itibaren insan yaşamındaki çok ciddi bir dönüşümün sonucu olarak yerleşik avcı toplayıcılık dediğimiz Neolitik dönemin başlangıcından itibaren bunun en çarpıcı örneklerini biz bugün Güneydoğu Anadolu bölgemizde buluyoruz. Ve işte Göbekli Tepe bu açıdan öne çıkan bir alan, ama diğer pek çok yerler var. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Burada da işte karşımıza çıkan kabartmalara baktığımız zaman bir takım hikayelerin anlatıldığını, insan denen varlığın hayallerinin bir anlamda somut karşılıklara büründüğünü görebiliyoruz. Ama tabii bu 12 bin yıl öncesinden de öncesi var. Yani işte 30-35 bin yıl öncesinde üst paleolitikte, ki onu da ciddi bir devrimsel dönüşüm olarak tanımlayan prehistoryenler var. Prehistorik arkeologlar var. O noktadan itibaren insan dünyasında hayal kurmak, simgesel üretim, konuşma dili çerçevesinde muazzam bir çeşitlenmenin, zenginleşmenin kültürel anlamda karşımızda olduğunu görüyoruz. Bu süreç aslında işte insanın maneviyat olarak değerlendirebileceğimiz, kendine dair sorular sorma, varoluşuna dair sorular sorma çabasının en erken tezahürleri olarak değerlendirilebilir. Bu sonuçta insanın kültürel varlık alanının en sofistike, en incelikli örnekleri. Dolayısıyla şempanzelerin dünyasından peygamberlerin dünyasına açılan bir yelpaze olarak insanlığı tanımlamak mümkün. İnsanın anlam arayışının sonucu olarak inanç sistemlerinin, insanın yaşadığı doğal çevre içerisinde karşılaştığı sorunları çözme yolunda elbette bilimsel, teknolojik çabalarının yanı sıra büyüsel, dinsel çabalarla da kendi varoluş sürecindeki sorunları aşmaya çalıştığını söylemek mümkün. Bütün bunları insanlık tarihine ilişkin antropolojik, arkeolojik çalışmalardan çıkarıyoruz ve işte bir insanlık tarihi var etme yoluna yöneldiğimizde İnsanın antropoid maymunlardan, ki onlar arasında ona en yakın olan şempanze. Şempanzenin de aslında bir kültürel yaratıcılık içinde olduğunu söylemek aslında bugün açısından çok zor değil. Tabii insanla kıyaslandığında çok mütevazı olmakla birlikte şempanzelerin de doğadan aldıkları bir takım malzemeleri kendi amaçlarına yönelik olarak basit aletlere dönüştürebildiklerini gözlemek mümkün. Biliyorsun şempanzeler konusunda bir anlamda primatolojinin divası olarak kabul edilen İngiliz primatolog Jane Goodall ta 1960'ların sonunda bize şempanzelerin işte beyaz karıncaları toprak altından çıkarma yolunda bir ağaç dalının toprağın içine batırarak onlara tutunmalarını sağlayarak bir anlamda onu olta gibi kullanarak beyaz karıncaları avladığını, dolayısıyla şempanzenin de alet yapan bir varlık olduğunu, dolayısıyla insanı bununla ayırt etmenin çok da doğru olmadığını düşünme noktasına sevk etmişti bizi. Ama elbette insanın yapıp ettikleri taş aletleri falan düşündüğümüzde oradan başlayan süreçte insana en yakın canlı olarak şempanzenin bu yetkinliği daha mütevazı kalıyor. Buna rağmen bir şempanze kültüründen, hatta kültürel primatoloji gibi bir alt alandan da söz etmek mümkün. Dolayısıyla bu çerçevede antropoid maymunlardan android robotlara geldiğimiz bir insanlık serüveni ortaya koymamız gerekiyor. Bunun içerisinde elbette antropoloji, sosyal kültürel antropoloji alanı içerisinde, alt dalı içerisinde din konusuna yoğun bir ilgiyi çok erken 19. yüzyıldan itibaren göstermiştir ve işte dinin evrimi üzerine, dinin ortaya çıkışı, kökeni üzerine, dinsel inancın çeşitlenmeleri üzerine çok zengin bir literatür din antropolojisi alanında karşımızdadır. Burada son olarak söylenebilecek olan nedir? Antropolojik yaklaşımla dini, teolojik yaklaşımla dinden ayıran, teoloji ya da ilahiyat hayatın dinden çıktığını, insan da dahil olmak üzere varoluşun hayatın dinden çıktığı öncülüğüyle yola koyulurken işte o hayatı var eden bir yaratıcı güç, enerji ne dersek diyelim, ilah ya da ilahlardan hareket ederken antropolojik din yaklaşımı dinin hayattan çıktığı, benim kitap başlığım bu biliyorsun, antropolojik denemelerimin yer aldığı din hayattan çıkar, antropolojik din yaklaşımı dinin hayattan çıktığını öncül olarak benimser. Yani insanların inanç örüntülerine baktığımız zaman biz onların nasıl bir hayatın içerisinde olduğunu, nasıl hangi sosyoekonomik koşullar, hangi çevre kültür etkileşimi içinde olduğunu saptamaya gayret ederiz. Dolayısıyla antropolojik yaklaşımla dine yöneldiğimizde insana bakmak, topluma bakmak esastır. Teoloji ise kitaba bakar. Yani kutsal kitapları ve o kutsal kitapları indiren peygamberlerin yapıp ettiklerini öne çıkarır. Antropoloji bunları önemsiz saymamakla birlikte esas olarak peygamberi var eden kültürel iklim üzerinde durur. Herhangi bir inancı var eden kültürel iklim üzerinde durur. Ve sonuçta bana inancını ya da peygamberini söyle, ben sana nasıl bir hayat yaşadığını söyleyeyim diye biraz daha popülerleştirilebilecek bir iddiayı hayata geçirmeye çalışır.
1: Ağzınıza sağlık hocam. Nefis oldu gerçekten bu ilk soruya cevap. Ve burada şimdi ben aslında ikinci sorum da inanç ve peygamberlik insanın hangi ihtiyacına karşılık gelir diyeceğim ama şimdi burada dini tanımlarken yaşam ile ölüm arasında bir ara bulucu gibi hani tanımladık ya da not alıyorum burada. Din yani bilinmeyenle kurulan ilişkiyi yansıtan şey gibi biraz cevapladık ama biraz da bu sorunun belki farklı bir perspektiften altını doldurmak mümkün olur mu? İnanç ve peygamberlik insanın direkt hangi ihtiyacına karşılık gelir?
0: Memnuniyetle. Şöyle o zaman devam edelim. Dediğin doğru yani bir anlamda hani kitabın ortasından konuşup söylenecek olanı biraz önce söyledik ama şimdi şöyle biz dini de bilimi de hukuku da sanatı da ekonomiyi de siyaseti de bunların hepsini kültürel sistemin kurumları olarak parçaları olarak değerlendiririz. Antropolojik yaklaşım budur. Şimdi bu çerçevede her toplumda o toplumun kültürel örüntüsüne baktığımızda bilimi de teknolojiyi de buluruz. Dini, inancı, büyüyü de buluruz. Şimdi bilim ve teknoloji ile Utku insan bilinmeyeni tüketmeye çalışır. Yani karşı karşıya kaldığı bilinmeyenleri elbette bunların bir kısmı sorun olarak karşısındadır. Bunları tüketmeye, bunların üstesinden gelmeye çalışır. Dolayısıyla bilim insanın bilinmeyeni tüketme çabasıdır. Ama öte yandan bugün de biliyoruz ki yani bugün astronominin, astrofiziğin geldiği en son noktaya baktığımızda evrene dair, güneş sistemine dair, galaksilere dair bilinmeyenleri tüketme çabasının ne kadar yol alınırsa alınsın, ne kadar yeni bilgiler eklenirse eklensin, bilinmeyenler ne kadar bilinen hale getirilirse getirilsin, yine de bilinmeyenin tüketilemediğini görüyoruz, değil mi? Yani hala bilemediğimiz noktalar var. Mesela bir belirsizlik ilkesinden, değil mi? Evrene dair bahsedildiği
1: Çok,
0: nokta.
1: çok doğru hocam. Yani bilim sürekli bizim cehaletimizi artıran, bilinmeyenin sayısını artıran bir işleve sahip gibi görünüyor yani.
0: İşte Utku, o noktada da din o boşluğu dolduruyor.
1: Hocam çok
0: Yani
1: güzel. Evet, nefis oldu yani. Çok güzel. Çok teşekkürler.
0: din işte o boşluğu dolduruyor. Yani bizim modern dünyada genellikle işte evrimcilik, yaratılışçılık ya da bilim din ikiliği üzerinden yaşanan çatışmacı dinamik modern dünyada ve modern toplumda aslında küçük ölçekli topluluklarda yok. Orada bilim ve din bir iş bölümü içerisinde. Ve bilimin gücünün yetmediği noktada din ya da büyü devreye giriyor. Bilim bilinmeyeni tüketme çabası, din bilinmeyenle ilişki kurma çabası. İşte o bilinmeyenle ilişki kurma. Çünkü insan bilişsel sistemi hiçbir boşluğa yer bırakmak istemiyor. Yani bilineceği bilme çabası var. Bu da bilineceği bilmek. Yakınlarda kaybettiğimiz rahmetli hocamız Mete Tunçay, onun bir kitap başlığı, onu burada zikretmiş olayım, anmış olalım. Din ise o bilinmeyeni kendince bir takım düşünceler üzerinden, tasarımlar üzerinden şekillendirip onları işte bir gerçeklik halesine bürüyerek insan yaşamının akışını kolaylaştırmak için insan yaşamının akışındaki bir takım sıkıntıları ortadan kaldırmak için özellikle psikolojik temelde ortadan kaldırmak için denetlenemeyeni denetleme yolunda bir çaba harcamak için kendini gösteriyor. Dolayısıyla burada bir iş bölümünden söz etmek mümkün. İşte mesela bir antropolog şöyle bir anekdodu aktarır. Afrika'da işte malaria sıtma sorunu karşısında bir işte sivrisineğin şeyiyle bulaşan ısırığıyla diyelim bulaşan ve işte ölüme yol açan o hastalığa ilişkin bilim insanlarının işte bir kabileye yaptığı açıklamaya şahit olur ve işte bunun nedenlerini bilimsel olarak açıklayan bilim insanları işte karşısındaki insanlara der ki yani işte böyle bir şey var, virüs o işte bu sinekten geçiyor, işte çocuğunuz o yüzden işte böyle bir durumla karşı karşıya kaldı, bu onun bağışıklık sistemini işte çökertti, buna bağlı olarak da işte yaşamını sürdürebilme kapasitesi kalmadı. Çocuğun annesi şeyle büyük bir isyan içerisinde sorar. Peki ama neden o yandaki kulübedeki çocuğa olmadı da benim çocuğuma oldu? İşte bunun cevabı inanç ya da dinle bağlantılı olarak gelir Utku.
1: Oradaki boşluk dinle doluyor. Çok çok
0: Evet,
1: güzel hocam.
0: oradaki boşluk dille dolar. Yani bunu kendi kültürümüzden de örnekleyebiliriz. İşte bir takım kazalar, karşısındaki insanların isyanını hafifletme yolunda, acısını hafifletme yolunda bu çerçeve içerisinde inançlar devreye girer. Dolayısıyla bu ihtiyacı dolduruyor din. Din, insanın bilinmeyenle ilişki kurma çabası, çaresizlik karşısındaki dayanak ve ölüm gerçeği karşısındaki çaresizliğini yine hiçbir şey yapamamayı yine bu doğal gerçeği kendi kültürel çabasıyla anlamaya çalışma, anlamlandırma çabası. Hatta şunu söylemek mümkün, din ölümün evcilleştirilmesidir.
1: Çok
0: Hani
1: güzel, çok güzel.
0: din ölümün evcilleştirilmesidir. Bu çerçevede hemen her insan topluluğunda bir inanç sisteminin olduğunu görüyoruz. Elbette her toplumda inançsız insanlar var. Ama bir bütün olarak herhangi bir toplumun ritüeller yoluyla olsun, belli bir mitos ya da anlatı yoluyla olsun belli bir inanca sahip olmadığını söylemek mümkün değil. Bu anlamda antropolojik yaklaşımla din bir kültürel evrensel olarak değerlendirilir.
1: Çok teşekkürler hocam. Hiç eksik olmayın. Vallahi ne kadar güzel açıkladınız. Çok çok güzeldi. Konuğum Profesör Doktor Tayfun Atay'dı. Birinci aslında bu ikinci program. Birinci programda Tayfun hocamın son kitabı Şempanzelerden Peygamberlere giriş yapıp kitaba giriş yapıp antropolojiyi konuşmuştuk. Biyokültürel insanın o biyokültürel yapısı üzerinden antropoloji üzerinden bir tartışmayı hem de kitabı bu anlamda biraz derin bir şekilde incelemeyi planlamıştım ben. Zannediyorum yapabildik. Çok teşekkürler hocam tekrardan. Ben çok keyif aldım. Vakit ayırdınız, geldiniz, eksik olmayın.
0: Davet için ben teşekkür ediyorum Utku. Herkese, dinleyenlere selam, saygı ve sevgiler.
1: Çok sağ olun. Önümüzdeki haftalarda antroposen sohbetlerde yeni konularla tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
3: Açık Dergi.
2: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
6: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye, Q&B'ye geçer.
5: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
6: Geçer geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
7: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
8: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
9: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
10: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
11: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
12: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.
2: Şimdi ve burada.

0: Apaçık Radyo Felsefe Açıklarından programından merhaba. Ben Rifat.
1: Ben Yılmaz.
0: Yola koyulduğumuz ilk programda ana yollardan patikalara saparak patikanın dingin ritminde telaşsız, sakin bir arayışın peşindeydik. Ardından Çula'nın tefekkür yaşamı fikriyle sürekli bir şey üretme, karşılığında tüketme ve başarma baskısına bir du demeye çalıştık. Şimdi o duraklama ve oyalanma anında bir bahçenin kıyısındayız. Bir bahçe bize felsefi olarak neler düşündürebilir? Daha önce felsefe yapma biçimi olarak kenti ya da doğayı tercih eden düşünürleri konuşurken özellikle Sokrates'in kenti tercih ettiğini, onun ancak şehirde yaşayan insanlardan öğreneceği bir şeyler olduğunu, ağaçları ve kırları es geçtiğini biliyoruz. Ona göre ahlak, biyoloji ve fizikten önemliydi. Fikirlerini geliştirmek için kırlarda gezinmek yerine diğer insanlarla sohbeti ve münazarayı tercih ediyordu. Biliyoruz ki onun dersliği Agora'ydı. Fakat Platon'un Phaedros diyaloğunda Sokrates'in bir bahçeye övgüler düzdüğüne tanık oluruz. Phaedros, Sokrates'i ikna ederek kırlarda yürüyüşe çıkarıyor. Atina'nın dışında nehir kenarında bir koruya geliyorlar. Bir yanda şehir, diğer yanda vahşi doğanın bulunduğu sunak ve heykellerle donatılmış bu korunun kutsal bir havası var. Ki bu bahçe biçimi aslında daha sonraki dönemlerde kentlerdeki bahçelerin genel yapısının oluşmasına da ilham vermiş diye düşünüyorlar. Sokrates oturuyor ve tuhaf bir duygu seline kapılıyor. Burada deneyimlediği şey doğanın sıradan bir çevre olmayıp ilahi bir ilham kaynağı olduğuna dair bir veri var. Sokrates Pan'a ve diğer tanrılara dua ederek içindeki güzelliklerle dışında sahip olduğu her şeyin uyum içinde olmasını diliyor. Sanki burada aslında Sokrates doğa karşısında hiçbir şey bilmediği fikrine geri dönüyor diyebiliriz.
1: Sokrates etkisinde kaldığı bu duygu durumundan kısa süre sonra yeniden kentine, agorasına döndüğünü düşünebiliriz. Çünkü o her zaman doğada değil de agorada insanların arasında olmayı tercih eden bir filozof. Ama sonraki Sokrates sonrası filozoflara baktığımız zaman örneğin Platon'un akademiyası sonuçta derslerini gezinerek anlattığı bir koruluğun içinde. Onun öğrencisi Aristoteles'in Likeum'u yine kırlarda koruluklarının içinde bir okul olarak kurulup faaliyetlerine de öyle devam ediyor. Aristoteles'in Likeum'u oldukça büyük bir alan. İçinde sadece felsefe yapılmıyor. Spor alanları var, yürüyüş parkurları var, soyunma odaları var. Aristoteles derslerini anlatırken sürekli yürüme halinde kendini güneş ve yağmurdan korumak için bir galerinin altında yürüyor ve derslerini burada anlatıyor. Öğrencilerine derslerini anlattığı bu yere peripatoi dendiği için öğrencilerine de peripatetikler deniyor. Aristoteles'in okulu aynı zamanda bir botanik bahçesi aslında. Sanki bir bitki laboratuvarı gibi bir yandan. Dolaştığı yerlerden ya da edindiği çevreden ona gönderilen bitki örnekleri, hatta deniz ürünü örneklerinin hepsinin toplandığı ve üzerinde çeşitli araştırmalar yaptığı, çeşitli çalışmalar yaptığı bir bahçe diyebiliriz buna, botanik bahçesi. Aristoteles bu anlamda sürekli olarak gözlem yapan, adeta deneysel çalışan bir filozof diyebiliriz.
0: Bahçenin fiziksel mekan olarak varlığı Aristoteles'in felsefesinde de etkisini gösteriyor. Yani aslında bir tür yararlanabildiği kadarıyla bir laboratuvar ortamı da var. Tabii ne kadar hani laboratuvar kavramıyla örtüştürebilirsek de en azından oradaki karşılaşmalar, fiziksel karşılaşmalar Aristoteles'in felsefesinde de kullanılan bir materyal özelliği gösteriyor. Bahçelere duyulan yakınlık antik çağda önemli gerçekten Yılmaz'cığım. Epikür'ü anmak tabii ki bu bağlamda önemli. Biliyoruz ki bahçe kavramı felsefi anlamda Epikür'le de örtüşen bir kavram. Çünkü onun bahçesi felsefesi açısından son derece önemli. Bahçe filozofu diyoruz değil mi? Evet, Epikür için.
1: Evet, evet.
0: Epikür'ün bahçesinin özelliği neydi? Kısaca hatırlayalım onu. Geçen dönem programlarda konuşmuştuk Epikür'ün bahçesinden ama burada hatırlamakta fayda var sanırım.
1: Şöyle ifade edilebilir. Epikür Atina'nın dışında bir büyük bir bahçe satın alıyor. Burayı aslında dostlarıyla, arkadaşlarıyla toplandığı, güzel vakit geçirdiği bir alan olarak düşünüyor. Yani biz bahçeyi daha çok içindeki bitkilerden değil de oradaki toplanmalardan biliyoruz. Yani bize gelen ünü buradan geliyor. Orada dostlarla beraber şölenler yapılıyor, içkiler içiliyor, sohbetler ediliyor. Hatta kötü bir namı da var, değil mi Epikür'ün bahçesinin?
0: Kötü namının
1: hazlardan dolayı.
0: Hazlardan dolayı ve tabii diğer mekan sahibi filozofların yapmadığı bir şey yapıyor Epikür. Herkese açıyor bahçesini. Yani her türden insan Epikür'ün bahçesinde yer alabiliyor. Sosyal sınıfına bakmadan, cinsiyetine bakmadan insanlar Epikür'ün bahçesinde yer alabiliyorlar. Ve tabii burada hayat onlar için bir has kaynağı olması dolayısıyla da dışarıdan insanların gözünde burası ne yazık ki kötü bir ün. Onu çekemeyenler diyelim aslında. Onu çekemeyenler tarafından kötü bir ünle anılmaya başlanıyor. Aslında Epikür'ün tabii bütün derdi yaşadığımız tek bir hayatı güzel ve değerli bir hayat olarak sürdürmek ve sonuna erdirmek belki de, ama tabii ki tüm diğer insanlar, onun felsefesini paylaşmayan insanlar ya da rakip olabilecek insanların gözünde ne yazık ki bu kötü bir ün gibi değerlendirilmiş zamanında.
1: Evet, haz peşinde koşan bir filozoftan çok aslında acıdan kaçan, hayatın anlamı üzerine düşünmemiz gerektiğini söyleyen, gereksiz korkulardan arınmamız ve hayatımızı güzel geçirmemizi bekleyen, bu anlamda aslında hazları kontrol altında tutmamız gerektiğini de söyleyen bir filozof. Genel olarak antik çağ için şey diyebiliriz bu durumda, değil mi? Açık havada felsefe yapmaya genel olarak bir eğilim var. Belki de koşullardan dolayı, antik dönemin şartlarından dolayı açık hava tercih ediliyor. Sonraki filozoflarda da zaman zaman doğaya, bahçeye, açık havaya ilgi görülebiliyor. İnsanları bahçede, açık havada felsefe yapmaya çeken ne olabilir diye düşündüğümüz zaman aslında kentin ya da o zamanki polisin dışına çıkmak, sakinleşmek anlamına geliyor. Zihnin dağılmasına yol açan bir takım engellerin ortadan kalkması demek. Yani kalabalıktan uzaklaşmak, insanın kendisiyle baş başa kalabilmesi demek. Bu anlamda açık hava tercih edilen bir yer haline gelmiş oluyor. Yoksa felsefe yapmak için illa da açık havanın gerektiğini söylemek zor.
0: Evet, felsefenin tabii ki açık havada olmak gibi bir koşulu yok. Hatta günümüze baktığımız zaman tamamen akademik ortamlarda gerçekleşen bir etkinlik gibi anabiliriz felsefeyi. Fakat açık havada yapılması geleneğine baktığımız zaman tabii bir takım entelektüel nedenler dile getirilebilir. Çünkü bahçe dediğimiz zaman iki tane temel öğe var burada. İnsan öğesi var ve doğa öğesi var. Şimdi bu insan ve doğa etkileşiminin tabii ki en kısa yoldan gerçekleştiği yer bahçe. Şimdi insan ve doğa dedik. Bahçeye baktığımız zaman aslında bahçenin varlığı insanın sınırladığı bir yer olması ve burada insani bir etkinliğin gerçekleşmesi. Yani kısaca ne oluyor? Doğa alanı çevriliyor ve insanca bu alan dönüştürülüyor. Şimdi burada insan tarafından çevrilmiş ve insan eliyle dönüştürülen alanda aslında tabii doğanın kendiliğinden gerçekleştiremeyeceği şeyler belki insan eliyle ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bir anlamda insan ve doğa fiziksel ve zihinsel olarak dayanışma içerisine giriyorlar. Burada insanın doğayla etkileşimi tabii ki doğal olarak insanın doğa tasarımını ve doğanın kendi üzerindeki etkileriyle beraber aslında bir takım dönüşümleri de beraberinde getiriyor. Buradan çıkabilecek olan sonuçlar insanın belki de gerçekten hayata dair, kendi yaşamına dair, evrene dair bir takım temel düşüncelere kaynaklık ediyor diyebiliriz. Sonuçta burada insan evreni bir şekilde yorumluyor, bir şeyler anlamaya başlıyor ve dolayısıyla insanın evren tasarımı, hayat tasarımı buradaki deneyimlerinden belli bir modele doğru evriliyor diyebiliriz.
1: Şimdi bahçe dediğimiz zaman sen de ifade ettin aslında doğanın insan tarafından biçimlendirilmesi diyebiliriz buna. Bu cümle üzerinde düşündüğümüz zaman şimdi insan bir yandan zaten kendisi de doğanın bir parçası. Yani doğa dediğimiz kavram üzerine düşündüğümüz zaman aslında çok net bir tanıma ulaşamıyoruz da bir yandan. Yani doğa bizi kolay kolay ele vermiyor. Çünkü kendimiz de bir anlamda onun bir parçasıyız. Onun dışından belki de bir tanımlama ihtiyacı var. Fakat bu da bizim için çok mümkün değil. Bahçe dediğimiz şey ise zaten doğanın bizim tarafımızdan kontrol altına alınması, çevresinin çizilmesi ve orada bizim müdahalemizle oluşmuş bir alan söz konusu. Aslında felsefe yapmak dediğimiz şey de aslında filozofların kavramları, sözcükleri, dili çekip çevirmesi, onlarda anlam araması, onlar arasında bir takım ilişkilerin üzerinde durması ve yeni sonuçlar çıkarması açısından baktığımız zaman felsefe yapmak dediğimiz şey de aslında bir anlamda bir tür bahçe yapmak gibi de düşünülebilir. Bahçe bizim kontrolümüzde olan ve bizim yarattığımız bir şey. Aynı zamanda felsefe de bizim hangi konu üzerine olursa olsun bizim ürettiğimiz, yarattığımız, ortaya çıkardığımız ve üzerinde konuştuğumuz bir şey gibi geliyor bana.
0: Yılmaz'cığım, söylediklerinden ben ilham alarak şunları ekleyeyim. Şimdi doğa sözcüğü sıradan bir sözcük gibi aslında ama o kadar çok anlamlılığı var ki bu sözcüğün. Hani o sıradanlık bunu biraz böyle maskeliyor gibi. Çünkü doğa dediğimiz zaman gerçekliğin tamamını da dile getiriyor olabiliriz. Sadece fiziksel şeyleri de dile getiriyor olabiliriz. Bir takım ilkelerden bahsediyor olabiliriz. Hayatta ve insanlarda alışabildiğimiz şeyleri de çağrıştırıyor olabiliriz. Ama yine de bunların dışında da kalan bir şey var. Hani ne kadar çok anlamlı bir sözcük olsa da, bütün bu çağrışımları ortaya çıkarsa da yine de dışarıda kalıyor bir şey. Ve aslında şu bana önemli gibi geldi. Hani senin o felsefe yapma anıyla ilişkili olarak yaptığın saptamadan dolayı. Aslında biz felsefe yaparken neyi konu edinirsek edinelim, konu ettiğimiz şeyi bir tür kendi alanımıza çekerek onunla baş etmeye çalışıyoruz. Onu tanımlamaya çalışıyoruz, onu anlamlandırmaya çalışıyoruz ya da bir yere oturtmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında hani bahçe doğa ilişkisinde yaptığımız şey de bununla ilişkili. Yani doğanın bir kısmını kendi oyun alanımıza çekerek belki onu orada baş edebileceğimizi zannediyoruz ve baş ettiğimizi düşünerek bir takım genel ilkeler ya da hayata dair genel düşünceler oluşturmaya ya da felsefeler oluşturmaya çalışıyoruz diyebiliriz. Ama Herakleitos'un dediği hep aklımızda tabii. Doğa saklanmayı sever demişti Herakleitos.
1: Doğa kendi açısından baktığımız zaman zaten onun bizim koyduğumuz yasalardan ya da ilkelerden çok da etkilendiğini söyleyemeyiz. Yani doğa, demin söylediğin gibi o kadar çok kapsayıcı bir kavram ve biz de onun içinde olduğumuz için bütün doğa hakkında yapabileceğimiz yorumların hepsi bizi herhangi bir yere götürmekten uzak kalabiliyorlar. Kavramlarımızın ötesine geçen bir anlama sahip. Doğanın aslında biz umrunda da değiliz çok fazla. Yani bizim koyduğumuz yasalar ya da bizim yapıp etmelerimiz doğanın o kadar da çok ilgisini çeken şeyler değil, onun alanına giren şeyler değil. Bahçe bu anlamda belki bizim kendi kontrolümüz altında olduğu için, daha insanileşmiş bir alan olduğu için ona baktığımız zaman aslında kendimizle ilgili bir dünya görüyoruz. Çünkü kendimizle ilgili olarak da kurduğumuz bir dünya söz konusu.
0: Aslında ne mutlu ki biz doğanın umurunda değiliz. Yani bu son derece sevindirici bir şey. Kendi adıma ifade edebilirim bunu. Tabii ki çünkü doğa, biz ne dersek diyelim, aslında kendine dair söylenen ne varsa hiçbir şeye kulak asmadan var olmayı sürdürüyor doğa. Ne dersek diyelim, o tüm kavramlaştırmalarımızın ötesinde hep daha fazlasını taşıyarak var oluyor.
1: Belki burada hani doğanın yanı sıra felsefeye dönersek eğer, açık havada felsefe yapmak üzerinde biraz daha durabiliriz. Yani doğanın kendisine dönüp doğa üzerine düşünmek, doğa üzerine felsefe yapmanın yanı sıra bu yaptığımız şeyi, doğanın zaten içindeyiz ama açık havada yapmak, onu kapalı ortamların dışına çıkarmak. Aslında hani Aristoteles iyi bir ilham kaynağı, birazcık deneysel bir alana da taşıyor bizi Aristoteles. Yani o kurduğu botanik bahçeleri ya da dışarıda yaptığı çalışmalar, bitkilerle ilgili, hayvanlarla ilgili çalışmalar bizi birazcık dışarı çıkmaya, açık havada olmaya, günümüz kavramlarıyla konuşursak, örneğin bir üniversitenin ya da akademinin içine kapanmadan dış dünyayla bağ kurarak yapılan şeyi yapmaktan söz ediyor olabilir.
0: O zaman Nietzsche'nin düşüncesi buraya uygun geliyor tabii. Nietzsche de bunu söylüyordu değil mi? Yani dört duvarın arasında ya da kitaplardan değil de doğada, dış dünyada, fiziksel ortamlarda bulunarak felsefi olabilmek, felsefeyle ilgilenmek, düşünebilmek anlamında bir düşünceydi Nietzsche'ninki. Haklısın. Yani şunu eklemek isterim ben de. Doğanın dışında kaldığımız zaman tamamen kendi içimizde dönük metafizik kurgulara gömülmek zorunda kalıyoruz aslında. Yani bu doğanın kendisi bizi böyle bir içe dönük metafiziklerden uzaklaştırabilecek bir şey. Aslında hani bunu ne zaman felsefeye dair konuşursak belki bir köşesinden, kenarından geçiyoruz bu duygunun. Hani insanın kendi akılsal narsizmine dönük bir şey bu. Yani kendi aklıyla, kendi aklının içinde bütün var olanı kuşatan, kavrayan bir varlıkmışçasına burada sınırlanmış bir düşünceler bütünü olmaktan öte, aslında doğanın varlığına dair her türlü hatırlamamız ve bunu tekrar edebilmemiz bizi hakikatle başka bir ilişki kurmaya yönlendirecek. Dolayısıyla hani doğanın varlığının böyle bir özelliği var. Yani çünkü şunu da biliyoruz, az önce işte Sokrates'in doğadan etkilendiği anı andık Phaedrus diyaloğunda. Aslında bu deneyim çok sıradan anlarda değil belki ama belli bazı karşılaşmalarda bize kendini çok hissettirebilir. Hani o Kant'ın yüce kavramıyla bunu düşünebiliriz belki. Hani bu yüce duygusunu deneyimlediğimiz anlardan biridir doğa varlığı. Doğanın belli anları, belli bir deneyimi, doğayla karşılaşmanın belli bir deneyimi bizde bu anı yaşatır. Yüce değerinin ortaya çıkmasına neden olur ve aslında burada şunu hissetmek çok olası. Hani hep görmezden geldiğimiz, belki de umursamadığımız, bize anlamlı gelmeyen bir varlığa dair bir deneyimdir o yücelik deneyimi de doğa karşısında. Ve dolayısıyla aslında kendi o güne kadar sahip olduğumuz bütün tasarımları yeniden gözden geçirebilme anını bir an hissederiz. Bunu ya yaparız ya yapmayız ama şöyle bir bize kendini hissettirir bu an.
1: Evet, Aristoteles'i anarak yine şöyle diyordu: insan ırkı sanatla ve düşünceyle yaşar. Bunun için bir sığınak gibi aslında doğa ya da bahçe. Doğa bizim bu insani eylemleri yapabileceğimiz bir sığınak, bir olanak sağlıyor bize. Ya da geniş anlamıyla yine söylersek doğa bizim dış etkenlerden sıyrılabileceğimiz, biraz kendimizle kalabileceğimiz, birazcık o insani olarak bizden beklenen sanat ve düşünceye dalabileceğimiz bir olanak. Bahçenin güzelliği ya da doğanın güzelliği ya da doğanın bu gizli hayatı, Heraklit'e gönderme yaparak söylersek, bu gizli hayat bize bir heyecan verecektir. Sokrates'in duyduğu o heyecanı duyup biraz belki avuntu, moralimizin yükselmesi anlamında yeniden bizi kendimiz üzerine, dünya üzerine, hayat üzerine düşünmeye sevk edebilir.
0: Kesinlikle haklısın. Şimdi burada daha önce orman patikalarından bahsederken Heidegger'i anmıştık. Şimdi Heidegger'in Türkçe'de aydınlık ya da açıklık diyebileceğimiz bir kavramı var, Lichtung kavramı. Şimdi bu kavram Heidegger'de varlıkların kendini gösterebilmesi, anlaşılabilmesi ve insanın hakikatle bağ kurabilmesi için bir boşluğu ifade ediyor. Bir açık sahneyi ifade ediyor bu kavram. Yani hakikatle bağ kurabilmemiz için bir boşluk anını ifade ediyor. Heidegger'de orman dünyayı ve gizemi temsil ederken açıklık, gün ışığının sızdığı, varlıkların belirginleştiği ve insanın dünyada yer edinebildiği bir alan. Yani bizim varlıkla ilişki kurduğumuz, onu anlayabildiğimiz bir anı temsil ediyor bu an. Mesela işte doğadaki karşılaşmaların o etkisi de bu türden bir an. Yani o an, bağı kurduğumuz zaman aslında biz hakikate dokunmuş olmayı da gerçekleştiriyoruz gibi. Ama şunu biliyoruz, hakikat gidip gelen de bir şey. Açılıyor, doğa saklanıyor, unutuyoruz onu, tekrar yaratıyoruz, yok ediyoruz. Ama bunu sürekli de yapacağız sanki. Çünkü biz sürekli bir anlam arayışı içerisindeyiz. Bu bizim belki de yaşam boyu felsefi süreçte ortaya koyacağımız bir çaba.
1: Bu çaba aynı zamanda bir çatışmanın da göstergesi, değil mi? Doğanın kendisine baktığımız zaten sürekli olarak orada gördüğümüz şeyler bir karşıtlıklar bütünü. Karşıtlıklar alanı aslında, ölüm, yaşam, düzen, karmaşa, çürüme, yeniden doğma, bilinç, bilinçsizlik. Bahçe belki de bizim bu karmaşayı, bu kaosu birazcık şekillendirmeye çalıştığımız bir alan. Doğanın kendisinin bize bahşettiği bu çatışma alanı aynı zamanda düşünme için de çok kışkırtıcı, tetikleyici bir alan. Bizim üzerinde düşünmemiz için bize direkt olarak malzeme sağlayan bir alan.
0: Tabii haklısın Yılmaz'cığım. Bu bahçe, az önce konuşurken de onu dile getirdik. Yani doğanın insanlaşmış hali dedik. Evet, bizi doğrudan varlığın kendi oluşuyla karşılaştırıyor ve aslında buradan evrene ve varoluşa dair fikirlerimize de kaynaklık ediyor diyebiliriz. Şimdi aklıma şey geldi bunu konuşurken, Flashby'nin yönettiği 1979 yapımı politik bir taşlama örneği vardı. Hatta bir roman uyarlaması bu, Yerji Kojisiki'nin romanından. Being There, Türkçe'de Merhaba Dünya olarak çevrilmişti filmin adı. Şimdi bu filmin karakteri Chance, işvereni ölünce bir anda kendini Washington'ın entrikalarla dolu siyaset dünyasının göbeğinde buluyor. Aslında bu evin bahçıvanıydı Chance. Sonra bir takım tesadüfler sonucu içerisine girdiği Amerikalı elit bir grup, politikacılar var, iş insanları, Chance'le ekonomi ve siyaset konuşmaya çalışıyorlar. Chance'de bildiği tek şey var, bahçe. Bahçedeki deneyimlerini anlatıyor onlara. İşte bahçedeki yaptığı etkinliklerin örneklerini veriyor. Mesela şöyle bir şeyden bahsediyor. Diyor ki bahçede ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış vardır. Sonra yine ilkbahar gelir, her şey sırayla büyür gibi son derece basit önermelerle bir şeyler anlatıyor. Doğanın yavaş, sabırlı dilinden bahsediyor aslında Chance. Politikacılar, iş insanları, o elit karakterler basit tasvirlerinden birer muazzam ekonomik ve siyasi metaforlar olarak ilham alıyorlar ve kendilerince politik bir takım çıkarımlarda bulunuyorlar ve onu çok gizemli sözcüklermiş gibi değerlendiriyorlar. Aslında filmin tabii temasının içerisinde konuşulabilecek belki çok fazla öğe olabilir. İşte medya kültürü gibi bir takım temalar da vardır ama aslında her birimizin bahçe deneyimiyle ilişkili olarak aklımızda kalabilecek bir takım metaforik örnekler vardır.
1: Süremizin de sonuna geliyoruz. Bugünkü konuşmalar için bize esin kaynağı olan bir kitap var. Onu da analım istersen. Bahçede Felsefe, Damon Young'un bir kitabı. Esra Birkan çevirmiş. Bendeki Maya kitaptan çıkmış ama sanıyorum Can Yayınları'ndan da bir kopyası var.
0: Evet.
1: Kitap bugünkü konuşmalar için bize ilham verdi. Haftaya görüşmek üzere o zaman. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
3: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Felsefe Açıklarından Kuşay'la bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Yılmaz Murat Bilecen ve Ahmet Rıfat Ödül'e çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da FYK Bil'le birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün sözü.
1: Sevmenin direnmek olduğunu, kaybettiğimiz tek savaşın teslimiyetle bitirdiğimiz savaş olduğunu ve sevginin gücünden daha büyük hiçbir gücün olmadığını bize öğrettiğin için sana teşekkür ederiz. 1977'de Arjantin askeri juntası tarafından zorla kaybedilmiş oğlunun hesabını yarım yüzyıldan uzun bir zamandan beri her perşembe günü Arjantin Başkanlık Sarayı önündeki meydanda diğer kayıp anneleriyle birlikte soran ünlü aktivist Lidia Tati Almeida'nın 95 yaşında ölümünün ardından Plaza del Mayo, Mayıs Meydanı Anneleri Derneği kurucu hattı ona bu şükran mesajını yayınladı. The Guardian.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Boncuğ'a teşekkür ederiz.
2: Kurbağa sesi gibi
3: karşı yamaçta yankılanan
2: ve susmayan
4: Apaçık Radyo.
5: Egzotik Yeraltı.
6: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.
5: Salı geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
4: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülay Köktürk, Gürvit'e teşekkür ederiz.
0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da Açık Şemsiye'ye hoş geldiniz. Ben Tuncay Günlük. Bu akşamki program desteklerimize teşekkürler. Grup Crime and the City Solution, açılıştaki şarkı Adversary idi. Bu şarkı Wim Wenders'ın meşhur 1991 filmi Until the End of the World için yazılmış. Grubu ben de o filmden tanıdım. Şimdi 1990'da çıkan Paradise Discotheque albümünden 3 şarkı: I Have the Gun, The Sly Persuaders, The Dolphins and the

Açık Şemsiye'de Avustralyalı post-punk gruplarından Crime and the City Solution dinliyoruz. Grup 1977'de kurulmuş. Lider Simon Bunny. Birkaç sene demo yapıp ticari albüm çıkaramadan dağılmışlar. Aynı dönemlerde meşhur Nick Cave, Birthday Party grubu ile müzik dünyasına girmiş. 5-6 yıl sonra Birthday Party dağılmış. Sonra bu Simon Bunny dağılan Birthday Party üyeleriyle kendi grubunu yeniden kurmuş. Şimdi gene Paradise Discotheque albümünden iki şarkı: The Sun Before the Darkness, The Last Dictator 3.

Açık Şemsiye'de Crime and the City Solution dinliyoruz. Şarkı listesini web sayfamızdan görebilirsiniz. Apaçık Radyo sitesindeki kırmızı banttan programlar ve Açık Şemsiye. Biraz daha aşağıya scroll etmeniz gerekecek. Orada benim programların bilgileri var. Radyomuzun web ekibi birkaç gün sonra bu programın Spotify listesinde o sayfaya ekleyecek. Grup o zamanlar sadece 3-4 albüm çıkarmış. İlk 3 albümün stili aynı. Arkada elektrik gitar, önde sakin vokal, sanki aynen Birthday Party ve hatta Nick Cave'in ilk dönemleri gibi. O albümleri geçip daha melodik olan şarkılar seçtim. Şimdiye kadar dinlediklerimiz 1990'daki son albümleri, aslında o dönemin son albümleri Paradise Discotheque'ten idi. Şimdi American Twilight albümünden iki şarkı, Goddess, Beyond Good and Evil.

Açık Şemsiye'de Crime and the City Solution müzikleri dinliyoruz. American Twilight'tan iki şarkı dinledik. Bu albümün hikayesi de ilginç. Bir önceki albüm 1990 Paradise Discotheque. Ondan sonra tam 23 sene ara vermişler. Bu arada Amerika'ya Detroit'e taşınmışlar. Ve 23 sene sonra 2013'te bu dinlediğimiz American Twilight çıkmış. Sonra yine bir 10 sene ara vermişler. 2023'te The Killer albümü çıkmış. Buradan iki şarkı Rivers of Blood, Hurt You, Hurt Me.

Programın sonundayız. Avustralyalı Crime and the City Solution grubunun 40 yıl boyunca ara sıra yaptığı müzikler dinledik. Ve grup bu sene Ocak ayında Avustralya'da turneye bile çıkmış. Benim programların şarkı listesini Apaçık Radyo sitesinde bulabilirsiniz. Spotify listesi de bu hafta içinde eklenecek. Son iki şarkı ise cover. Önce Amerikan kölelik döneminden Ballad Motherless Child. Sonra da The Doors'dan People Are Strange. Bu akşamki destekçilerimize, radyomuzun teknik ekibine ve web ekibine tekrar teşekkürler. Ben Tuncay Günlük. Gelecek ay buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülay Köktürk, Gürvit'e teşekkür ederiz.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Lost Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Kural, Erbil Kural ve Zeynep Erekli'ye teşekkür ederiz.

0: Gitareski.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: İyi akşamlar. Gitareski hoş geldiniz.
4: İyi akşamlar. Ben Gonca.
3: Ben Murat. Apaçık Radyo'dasınız.
4: Bugün stüdyodayız epey bir zaman sonra.
3: Unutmuşuz.
4: Stüdyoda
3: yayın nasıl yapılır?
4: Bir de şey oldu. Kapı önü sohbet, koridor. Koridor diyoruz. Koridor sohbeti esnasında az kaldı. Programın başlangıcını kaçırıyorduk. Sağ olsun Dila bizi toparladı. Teknik masanın böyle faydaları da var.
3: Onun daha şey yapması lazım. Önceden bizi
4: sarsması lazım.
3: Hadi amca ve teyze içeri girin diye.
4: Şimdi evet, gerçekten amca teyze programı gibi oldu bugünkü. Ama çok güzel program oldu. Ben başlattım, Murat parça ekledi falan. Ondan sonra ben Murat'ın parçalarını görünce değiştirdim falan. Kendi çapımızda böyle bir nazireli program oldu. Bu listeyi başlatma sebebim olan müzisyen ve parça ise daha ortalarda, ondan o zaman bahsedeceğim. Yalnız ben tabii senin koyduklarına yine bayıldım. Bilmediğimiz bir şey de yok
3: değil,
4: bu arada.
3: Değil.
4: Bilmediğimiz filan oluyor insan tekrar dinleyince.
3: Valla şöyle, ben geçen hafta 2026'da yeni çıkan mahsulleri yayınladım. Bayağı da iyi şeyler var. İyi geçiyor 2026. Sonra birlikte program yapma şansımız olunca, açıkçası senin her zaman söylediğin var ya, sevdiğimiz parçaları çalalım diye onlara baktım. Oradan gerçekten kendi sevdiğim ve bu sıralarda dinlediğim parçaları paylaşmak istedim.
4: O zaman şöyle, ben hemen başlayayım. Bu yılın mahsulü. Ama hiç bu yılın mahsulü olacak gibi bir şey değil. Çünkü Yes. Yes'in Haziran'ın işte ortalarına, yani birkaç gün önce, Haziran'ın ortası dediğimizde o yeni bir albümü çıktı. 24. stüdyo albümleriymiş. Tabii şeyleri, konser, kayıt filan, canlı manlı, onları hiç saymıyorum. Allah bilir kaç tane olmuştur toplam. Yani Yes benim yaşımda bir grup. Neredeyse 60 yıla dayanan bir kurum kültürleri var. Tabii ilk kuruculardan kimse yok ama son herhalde bir 10-12 yıldır aynı şeyler, ekip, aynı kadro, aynı müzikal kafayı da bir açıdan devam ettiriyorlar. Fakat çok enteresan Steve Howe ve Geoff Downes dışında ki diğer üçlü, onlar Amerikalı. Ama Yes şey diye geçiyor, İngiliz progresif grup falan diye geçiyor hala, yarısından fazlası Amerikalı şu anda. Albümün yapımcısı Steve Howe. Zaten en eskisi de o. Kendisi herhalde kurulduktan hemen böyle bir belki iki sene sonra falan katılmıştı. Katılmış. Tığne. Yes'e. Böyle bir üçleme gibi bir şey var. 2021'de çıkardıkları bir albüm var. Sonra 2023'te Mirror to the Sky diye bir albüm var. Öbürünün adını hatırlamıyorum. Bu da böyle üçüncüsü. Aurora albümün adı. Enteresan şey, Çek Filarmoni, Ulusal Filarmoni Orkestrası mı, Senfoni Orkestrası mı, öyle bir orkestra ile beraber yapmışlar. Şimdi albüm şöyle, sanki düşün, yarısı veya işte neyse şeyin plan bir yüzü mü derler, neyse bir yüzü böyle daha işte epik filan, uzun filan, sonra geri kalan kısım, öbür yarısı daha işte user friendly, radyo friendly ve user friendly öyle parçalardan oluşuyor. Zaten onlardan bir tanesini dinleyeceğiz. All Hands on Deck. Bu arada albüm çok karışık şeyler, değerlendirmeler aldı. Yani bu yeni nesil Amerikalıların klik edemediği tam olarak falan çok konuşuluyor. Bence de böyle, onlar sanki boşluk dolduruyor gibi. Vokalle gitar işi götürüyor gibi bir hal var, doğal
3: çok
4: yani.
3: Zor ama.
4: Çok dışı, evet.
3: Yani öyle bir kataloğu olan gruptan beklenti çok yüksek oluyor.
4: Tabii. Bir de niye beklenti yüksek oluyor? Onu da ayrıca diğer gruplarda konuşuruz. Hepsi 50 senelik. Çünkü neyse, dinleyeceğimiz parça All Hands on Deck, bu şey demek. Hani herkes vazife başına falan gibi bir herkes aslında gemicilik.
3: Taşın altına soksun.
4: Aslında gemicilik terimi, evet, herkes elini taşın altına, yani böyle tehlike kriz anında herkes buraya falan gibi. Ama sözleri okudum, biraz bana hani daha ziyade böyle kendini kurtar, durum fena falan der gibi geldi. Yakıştıramadım Yes'e. Neyse. Şimdi Yes'ten dinliyoruz. 2026'da yeni çıkan albümleri Aurora'dan All Hands on Deck.

0: All hands on deck, yes'in bildiğimiz yes gibi veya değil ama
1: kapanış tamamıyla
0: yes.
1: Steve Hackett.
0: Evet tabii, evet.
1: Yani orada değil.
0: Değil tabii.
1: Ama
0: işte o kafayla müzik yapmaya devam ısrar etmişler zaten. Yeni çıktı bu albüm. Dediğim gibi birinci bölümü daha benziyor ama işte bir senfoni orkestrası falan da var işin içinde. İkinci bölümde biraz daha böyle daha hop hop daha kısa
1: kafalar
0: parçalar
1: karışık.
0: Var.
1: Kafalar karışık.
0: Artık
1: ben sana
0: karışık
1: söyleyeyim.
0: Mı yoksa biraz önce şarkı çalarken konuşuyorduk Murat'la. Yani bir gruptan 50 yıl bırak 50 yıl burada 60 yıl olmuş ama 30 yıl bile böyle aynı olmasa bile hani hep yenilik yaparak ama sana aynı duyguları vererek bir şeyler çıkarmasını beklemek de haksızlık zaten olmuyordu öyle bir şey. İnsanın doğasına da aykırı yani.
1: Zor.
0: Evet,
1: zor. Yani
0: evet.
1: O yüzden ben herkes için aynı şeyi söylüyorum. Yani masadan kalkma zamanını iyi ayarlamak lazım. Yani şey diye değil hani tamam yapsınlar. Başımızın üstünde yeri var. Scorpions 60 yıl oldu. Iron Maiden 50 oldu. Hani ama yapılan işlere baktığında eskilerden hep kendine kıyas aldığın için biraz şey oluyorsun.
0: Evet, onun için 70'leri
1: oluyor.
0: 80'lerin ortasına kadar falan hiç olmazsa o dönemi dinlemenin verdiği zevk, keyif, derinlik başka geliyor hep. Ben, yani çok şahsi bir
1: Ya
0: şey olabilir ama.
1: Spotify 20 yaşına girmiş ya. Şaka gibi. Daha dün sanki açılmıştı. Yani ben anlamıyorum yıllar ne kadar hızlı geçiyor yani.
0: Buyurun.
1: Efendim sırada bir diğer İngiliz. Safkan İngiliz. Progressive Rock grubu. Her daim sevdiğimiz Genesis var. Genesis'in 78 albümü And Then There Were Three. Aslında bir şeyi de açıklıyor. Çünkü Steve Hackett'ın da gruptan ayrıldı. Yani önce biliyorsun Peter Gabriel ayrılmıştı. Onun ardından 77 gibi işte Steve Hackett da ayrıldı solo projeler için ve 3 kişi kaldı. Mike Rutherford, Phil Collins, Tony Banks. Tony Banks de klavyecileri.
0: Hatta Phil Collins'e yardım olsun diye o dönemde bir kim geliyor? Birisi geliyor galiba. Bu programda adı geçmesi gayet muhtemel bir davulcu. Öyle bir şey hatırlıyorum ben konserlerde.
1: Olabilir.
0: Yes'ten galiba. Olabilir mi şey? Neydi?
1: Bende yok o.
0: Neyse peki sen devam et. Ben onu bulacağım.
1: Bu albüm tabii tam bir hani transition dedikleri. Evet. Albüm neden? O Genesis'in ilk baştaki 4-5 yani Gabriel Era denilen Gabriel'in ağırlıklı olduğu ve gerçekten progresif rock anlamında olağanüstü albümler. Oradan Phil Collins'in liderliğinde daha pop, daha hareketli, daha radyolara yakın müziğe yöneldiği dönem. Yani ilk albümleri de bu. Ben oradan daha geride kalan, daha mütevazı ve Genesis severler tarafından da ya çok kadri de bilinmedi ama çok iyi parçadır denilen bir parça seçtim. Undertow. Bunun beste ve güftesi Tony Banks'in müthiş bir balat. Sözleri de çok iyi. Zor zamanlarda insanların sevdiklerine sığınarak güçlü kalabileceklerini anlatan. Yani hem sözüyle hem müziğiyle oldukça keyifli bir
0: aile
1: parça.
0: Aile Bakanlığı bir şey var. Yani, vay bu.
1: İşte 78'de İngiltere Aile Bakanlığı şey yapmış, ihale etmiş kendisi. Demiş ki öyle yapalım. Tony Banks de bu parçayı hani çok sever. Birkaç dergi mülakatında okumuştum. Bir tek şeye çok üzülüyor. Ya biz diyor bunu hiç canlı çalmadık diyor konserlerde. Ha. Ne hikmetse. Şey olmuş. Arada kaynamış herhalde. Ama çok keyifli bir parça. Gelin hep beraber onu dinleyelim. Genesis Undertow.

0: Genesis, Undertow.
1: 78 miydi?
0: 78.
1: Bayağı.
0: Tony Banks'in bestesi. İşte sözler de ona ait. Ya benim gerçekten katalogda en sevdiğim parçalardan bir tanesi.
1: Güzel bir balat demiştin, hakikaten çok güzel.
0: Yani her şey, şey tabirini kullanıyorlar işte, bu underrated falan diyorlar işte. Hani çok öyle. Kadri bilinmemiş.
1: Öyle öyle, ses falan da şıkır şıkır yani, çok çok güzel.
0: Burada tabii iş biraz da hani Genesis'i ben çok severim. Çok da okudum, takip ettim. Phil Collins belgesellerinde de anlattı. Bu albümde iş inada da biliniyor ya biraz. Hani Hackett gitti, Gabriel bitti, Genesis gitmez abi bundan sonra falan diye. Kalanlar da özellikle de Phil Collins görürsünüz siz bak şeklinde. Keyifli bir parça dinledik.
1: Öyle bir görürsünüz siz albüm de şimdi var sırada. Bu 1976'dan Aerosmith'in Rocks albümü. Şimdi bu ilk kurulduklarında 70 falan daha böyle blues rock başlayıp hatta rock, jazz falan karıştıralım falan niyetiyle başlıyorlar. Sonra giderek değişen bir müzikleri var. Aslında düşünürsen bir sürü müzik grubuna, rock grubuna, metal grubuna falan da ilham olmuş bir grup Aerosmith ve onlar da hala Aerosmith yani. Mesela Metallica, Testament falan gibi böyle metalcileri de çok etkilemiş onlar.
0: Doğru söylüyorsun. Hatta neydi adamın adı? Howard Hughes muydu neydi? Bir meşhur Amerikalı DJ vardı ya.
1: Bilmiyorum.
0: Onun bahsetti. Bir yaş günü partisinde işte hem Metallica'cılar hem Aerosmith falan böyle All Star bir band yapmışlardı. Howard Hughes değil ya. Ne Hughes'du bilmem ne.
1: Bilmem. Neyse. Buluruz şeyden. İşte Steven Taylor'la Joe Perry bir araya geliyorlar. Neredeyse 56 yıldır aynı kadroyla devam ediyorlar. Bir araya gelmişler. Yani Rolling Stones dayanıklılığında bir grup. şimdi bu albüm Rocks şeyden sonraki albüm. Toys in the Attic'ten sonraki albüm. Yani Walk This Way falan gibi böyle zirvelere çarpa çarpa gelmiş bir şeyin. Albümün arkasından yapıyorlar bunu. O sırada acayip havalılar, kendilerini çok zirvede görüyorlar ki öyleler zaten. Hani o yaşam tarzı falan tam rock and roll yaşam tarzı artık. Böyle o tahmin et artık. Hani şimdi radyoda beni konuşturma. Böyle acayip çılgınlar. Herkes diyor ki ya bunlar da yani zırvaladı zaten de ondan sonra bir daha öyle bir albüm falan yani yapamazlar. Aynı şey nasıl devam edecek falan derken bunların hiç müdanası yok. Arkadaş bu böyle diyorlar. Benzeri hatta daha iyisi bir albüm daha yapıyorlar. O da Rocks. Gayet bu da vahşi falan böyle. Yani beğenmeyen dinlemesin falan havasındalar. Çok beğeniliyor tabii. Bu şey de Joe Perry gençliğinde çok Fleetwood Mac hayranıymış. Ama Peter Green zamanında.
0: Blues. Rock.
1: Ondan çok etkilenmiş. Onun o düz ve sağlam şeyinden, müziğinden direkt onu model almış. Aerosmith'i kurarken şeyine, tarzına. Bence burada da o şeyi hissediyoruz yani en azından ben bu şeyle dinlediğim için bilgiyle dinlediğim için bunların bluzunun kaynağının ne olduğunu düşünüyorum böyle jam ağırlıklı falan filan ve de bu Rocks'ta da buna rastlıyoruz. Bu şimdi dinleyeceğimiz parça Back in the Saddle, sözlerinden bahsetmekten hicap duyarım. Bu da böyle çok nasıl diyeyim ham böyle vahşi bir parça. Çok güzel bir parça. Onu dinleyelim. Aerosmith'ten Back in the Saddle.

0: Back in the Saddle. Bu adam hala böyle bu sesle söylüyor işte.
1: Ben şeyi hatırlıyorum, bilirsin, All Music Guide diye bir web sitesi vardır. Yani neredeyse internetin kuruluşundan beri. Orada Aerosmith'in en iyi albümü diye geçiyor. Gösterilir.
0: Olabilir, Rux. Doğru.
1: Tabii bir bu, bir de Mick Jagger. Geçenlerde Faik bir tane shorts gönderdi. Yani
0: şeyi mi gönderdi? Lady Gaga'nın bunlarla sahneye çıktığı bir video vardı.
1: Ya bilmiyorum. Gene gitarı kızıyordu, atıyordu bir yerlere, bir şeyler yapıyor falan. Yani bu adam 500 yaşında ve bu ne enerjidir ben anlamıyorum. Atom reaktörü gibi adam.
0: Müthiş müthiş.
1: Yani evet.
0: Ve de şimdi sırada
1: çok sevdiğimiz
0: iki tane üstelik üst evet. üste.
1: Rush'tan bahsediyoruz. Kanadalı Power Trio. Her ne kadar bir üyelerini kaybetmiş olsalar da.
0: Power Duo artı bir şeklinde.
1: Evet, artı bir.
0: Artı bir, evet. O artı birin yüzünden ben zaten bu parça benim birazdan seçtiğim Rush parçası.
1: Onlar da bu ay yanılmıyorsam başladılar.
0: Turneye başladılar.
1: Başladılar.
0: İstanbullu yok tabii doğal olarak.
1: Ya.
0: Kısmet değilmiş.
1: Şeyi gördüm. Sen mutlaka görmüşsündür ama geçen hafta ben Jack White'ın yeni albümünden iki parça çalmıştım. Hı-hı. Aralık'ta galiba Jack White geliyormuş.
0: Gelecek evet, onu ben de gördüm. Doğru. Nereden geldik Jack White'a ya? Rush'a
1: yok,
0: dönelim.
1: Biz Rush'a dönelim. Şimdi Rush'ın benim en çok sevdiğim albümü, yani çıktığından beri defalarca döndürüp izlediğim Signals 1982 albümü. Gerçekten bir imza albümüdür. Hatta Rush fanları işte şey der, hani masterpiece der. Tabii ondan önceki albüm de gayet iyidir ama Signals bir devrin kapanıp farklı bir devrin açıldığı albüm. Neden? Synthesizer'ların daha ağırlıklı kullanıldığı bir albüm. Rush'ın daha önceki aşırı progresif ve daha ham diyebileceğimiz müziğinden biraz daha böyle radyolara uygun parçaların olduğu bir albümdü. Orada da The Weapon diye bir parça var. Öyle çok bilindik bir parçası değildir ama fanbase'de bir takım özelliklerinden dolayı çok sevilir. O da ne? Bu bir üçleme aslında. Üçleme de ilginç olarak o Star Wars'ta falan galiba öyle şeyler vardı. Tersten gidiyor. Yani ilk önce üçüncü bölümü, sonra iki, sonra bir.
0: Galiba dediğin için seni kınıyorum ama neyse.
1: Ben Star Wars seyretmediğim için hiç biliyorsun. Yani sadece dedikodulardan, tevatürlerden biliyorum. Bu şeyin ne denir? Parçanın söz yazarı davulcu Neil Peart. Lirikleri de Geddy ve düzeltiyorum pardon. Şeyler, söz yazarı Neil Peart, Geddy Lee ve Alex Lifeson da besteyi yapanlar. Burada sözleri yazan Neil Peart biraz korku üzerinden temalandırıyor. Üç albüme dağıtmış durumdalar. Yani ilk önce 1981'de Moving Pictures'ta Witch Hunt diye seriyi başlatıyor. Sonra bizim bu 82'deki Signals'ta işte The Weapon, 84'teki Grace Under Pressure'da da The Enemy Within'le seri tamamlanıyor. Çok ilginç. Yani 82'deki ikinci partiyi yazarken sanki ileriyi görmüş Neil Peart. Parçanın sözleri şunu anlatıyor. Medya ve siyaseti kullanarak toplumları manipüle etmeye ve otoriterliğe özenen kişilerin korku kavramını nasıl kullandığını anlatıyor.
0: Ama bunlar biliyorsun fantastik edebiyat, bilim kurgu edebiyat vesaire. Bütün temaları bunun üstüne. Bu senin söylediğin şey ta ne zamandan 1984'ler vesaire, hatta ondan öncesinden gelen temalar, adamlar bunları çok seviyorlar. Bütün şey,
1: benim 70'lerdeki Rush'ı, albümlerinde zaten
0: benim Rush'ı sevmemin sebebi bu kavramlara.
1: Hayır, ben çok şaşırdım. Yani 82'de niye böyle bir şey aklına gelmiş? Nereden çıkarıyorlar böyle
0: yok
1: şeyleri?
0: Yok öyle şeyler. Eskide kalmış onlar.
1: Otorite
0: tabii falan. Tabii canım. Aa. Onlar o eski distopik romanlarda yani, kalmış şeyler.
1: Evet. İşte eski parça olunca ondan. O tam şey olmuyor yani. Evet. Diyelim ve Rush'tan The Weapon'ı dinleyelim.

0: Rush the Weapon da dinlediğimiz her ne kadar synth ağırlıklı bir parça gibi görünse de burada Alex Lifeson'ın müthiş gitar partisyonları vardı, fark etmişsinizdir, ve de Geddeley'nin o muhteşem vokaliyle.
1: Evet, onun o tenoru da çok değişik hakikaten.
0: Yani istediği zaman çok rahat yükselebiliyor.
1: Evet. Şimdi bir önceki albüme gidiyoruz. Moving Pictures. Ama baştan şeyi bir söyleyeyim, niye? Rush, işte biraz önce söyledin ya, double hikayesi. Şimdi iki kişi kaldılar. Zaten Neil Peart 2015'te mi bıraktı? Ondan sonra 2020'de öldü.
0: Doğru. O zaten daha önce bir bıraktı. Eşinin vefatından dolayı bir uzaklaşmıştı.
1: Sonra geri geldi. Sonra 2014 mü? 15 mi? Yani bir turne falan yaptılar. Ondan sonra tekrar bıraktı. Ondan sonra da vefat etti 2020'de. Böyle olunca da onlar da yoktu yani ortada. Sonra pandemiden sonra ne oldu bilmiyorum. Bir enerji geldi. Alex Lifeson'la Geddeley'e. Turne var işte şimdi dediğin gibi. Aralığa kadar devam edecekmiş turu. Böyle bir şey olabilir mi? İlk şeylerine, konserlerine baktım ne yapmışlar diye. Yani 30 parça falan çalıyorlar. 2,5 saat sahnedeler. Yani bir 10 gün falan oldu başlayalı.
0: Ki Rush da 50'yi devirdi biliyorsun.
1: 68'de kurulmuş. Bugün baktım nedir
0: i̇şte
1: ne değildir diye.
0: 50'yi
1: 60'ı devirmiş. Nezaket gösterdin hakikaten. Devire devire bir hali olmuş 50. Annika Niles veya Niels nasıl okunuyor bilmiyorum. Alman
0: Niles
1: davulcu.
0: Niles diye geçiyor ama.
1: Alman bir kadın davulcu. Muazzam bir davulcu.
0: Muazzam.
1: Onun için yani hani bir de albüm mü yapsalar biz nasıl dinleyeceğiz onu
0: ben
1: bilemiyorum.
0: Ben Annika'nın solo albümlerine de baktım.
1: Evet,
0: çok keyifli.
1: Evet, çok güzel
0: ama
1: onlar.
0: Annika'nın işte anlatmıştım sana. Neydi? Oh ne güzel kafa gitti bizim. Şeyin. yok.
1: Dur devam edeyim ben.
0: Hadi devam.
1: Neyse Rush'ı çok seviyoruz. Biraz önce söylediğim gibi science fiction, fantazya falan nasıl sevmeyeyim. Bu şeyde albümde Moving Pictures bir eski albüm deminkinden. İşte bu herhalde blues soslu böyle hard rock'la falan başlayıp ondan sonra herhalde Amerikalı olmadıkları için işte 74-75 falan şeye progresife geçip oradan da daha canlı kanlı popumsu şeyleri geçtikleri zamanın arası bu.
0: Bu albümle transition başlıyor.
1: Evet.
0: Signals'ta da tepe yapıyor.
1: Evet. Böyle bir durum. Ya ben şöyle düşünüyorum. Gene uzattım lafı ama şimdi Led Zeppelin, Pink Floyd falan etkileri var. Bir yandan bundan nasıl etkilenmesinler? Hani o İngiltere'den falan böyle bir muazzam bir etki geliyor. Neticede bunlar da Kanadalı, Amerikalı değiller yani o şey.
0: Commonwealth.
1: Kapalı dünyalarında değiller. Ama o aşağıdan da Amerika'dan da blues etkisi var falan diye böyle kafamda bir resim oluşturdum kendimce. Neyse böyle bir yapı. Yani işte Tom Sawyer'ın falan çıktığı muazzam bir albüm Moving Pictures. Oradan dinleyeceğimiz parça senin arada sırada olan durumuna pek uygun bir parça. Yorgun bir kafa falan. İşte Shapeshifter. Shapeshifter kavramını çok severim ben. Diyor ki herkes moodunu yükseltecek bir şeye ihtiyaç duyar zaman zaman diyor. Sen bazen böyle kaçar gidersin ya özlemi de alıp o geldi aklıma. Bir de şey var burada komik. Herkes reverse polari ters mıknatıslanmaya ihtiyaç duyar şeklinde. Zıt diye. Evet bu Shapeshifter'lı falan şahane parçayı dinliyoruz şimdi. Rush'tan Vital Signs.

0: Rush'tan dinledik Vital Signs, işte Reverse Polarity, Mood şey Lifter ve de Shapeshifter çok önemli. Bu arada fark ettim ki bugünkü destekçilerimize teşekkür etmemişiz. Biz de edelim programda. Zeynep Erekli ve sevgili arkadaşlarımız Deniz ve Erbil Kural'a, Apaçık Radyo'ya ve Gitar Eskin bugünkü programına destek oldukları için çok teşekkür ederiz. Ve de artık biz de şey shift ediyoruz. Bir şey shift ettik şimdi.
1: Coğrafyaları shift
0: Coğrafyada
1: ediyoruz.
0: Shift ettik. Dönemde shift ettik. Tarzda shift ettik.
1: Kanada'dan komşumuz Yunanistan'a geliyoruz.
0: Üstelik biri 60 senelik, biri dünkü çocuk falan gibi bir durum.
1: Gibi. Doğru. Naxatras. Bak
0: bravo.
1: Bu sefer söyledim.
0: Bu sefer söyledin. Tebrik ederim.
1: Selanikli bir grup. Ben Greek Rock gecesi yaptığımda çalmıştım. Çok keyifli bir grup. Daha önce buna bir power trio. Daha önce biraz daha sert rock yapıyorlardı. Bu 4 numaralı albümlerinde 2022'de çıkan aralarına bir klavyeci de kattılar ve progressive rock albümü oldu bu. Çok da iyi dönüşler aldılar. Pantelis Kargas eklendi şeye, klavyeci olarak. Yani Pink Floyd, Steven Wilson ve benzerlerini andıran bir albüm. Bu parçada space rock unsurları da var. Böyle zaten dinleyince anlayacaksınız. Artı vokalde de dışarıdan bir destek almışlar. Şimdi Naxatras'tan Journey to Ramon Narahmon.

0: Selanikli rock grubu Naxatras. Bak bu sefer söyleyeceğim. Journey to Narahmon.
1: Bravo diyorum. Başarılarının devamını dinliyorum, diliyorum. Hakikaten güzeldi, ilginçti. Tabii yeni bir Genesis veya Rush çıkmıyor artık. Elimizde neler var onlara bakacağız. Ben de buna, bu parçaya nazire olarak bir parça koydum. Villagers of Ioannina City adlı bir, yine komşudan Yunanlı bir grup. Bunlar böyle daha stoner ama işin içine folk falan da katıyorlar, Yunan folk, öyle bir şeyleri var. Galiba 4 albümleri var ama önemli değil. Çünkü daha çok festival, konser falan onlarda kendilerini gösteren bir grup ve şu anda turnedeler. 5 Ağustos'ta da İstanbul'a geliyorlarmış. Hmm. Yani bizim konsere giden rock dinleyicisinin kitlesinin seveceğini tahmin ettiğim bayağı bir soundları var. Villagers of Ioannina City'den onların 2022 galiba ya da 2019'daki albümleri Age of Aquarius'tan bir parçayla bugünkü programı bitiriyoruz. Gitar Eski, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yayın masasında Diya'ya da çok teşekkür ederiz. Ve de VIC, kısaltması öyle grubun adının, VIC'den dinliyoruz. Millennium Blues ve hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Gitareski.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Kural, Erbil Kural ve Zeynep Erekli'ye teşekkür ederiz.
4: Apaçık Radyo. Reklamlar.
5: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti. Where is that driving music man? Where is that driving music man? Who used to wail out? Who used to wail out? Where is that driving music? Where is that driving? Where is that driving music? Who used to wail out? Şimdi ve burada.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Cem Oruç ve Arif Kızıltuğ'a teşekkür ederiz.
2: Sevgili dinleyiciler, Esintilerin 30 yıllık arşivinden seçkilere hoş geldiniz. Bu akşamki bölümümüz 5 Haziran 2001 tarihinden. Keyifli dinlemeler.
3: Esintiler.

0: Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bu akşam Miles Davis 75 yaşında özel program serisinin 3. bölümündeyiz. En son geçen hafta programı kapattığımızda Miles Ahead'den bir parça çalmıştık ve bu plak hakkında biraz konuşmuştuk. Onları bir hatırlatmak istiyorum çünkü yine o albümden güzel bir parça dinleyeceğiz. Mayıs 1957'de Gil Evans'la stüdyoya girip bu plağı yaptı Miles Davis ve onunla tekrar çalışmak müthiş bir deneyimdi diyor. Birth of the Cool'u da beraber yapmışlardı ve ondan sonra da sık sık görüşmüşlerdi, çok iyi anlaşıyorlardı. Çünkü Gil Evans çok titiz, yaratıcı bir müzisyendi ve Miles'ın da onun düzenlemelerine güveni tamdı. Bu albümde büyük bir orkestra kullandılar ve kaydettikleri müzisyenlerin çoğu da stüdyo müzisyenleriydi. Burada Miles'ın çok hoşuna giden bir şey oldu. O da Dizzy Gillespie, Miles Ahead plağı çıktıktan sonra gelip bir gün kendisine plaktan bir tane verir misin bana dedi. Çünkü kendi plağını o kadar çok çalmıştı ki 3 haftada eskitmişti. Tüm zamanların en iyi plağı demişti Dizzy Gillespie bu plak için Miles Davis'e. Miles Davis de hayatımda aldığım en büyük iltifatlardan biri olmuştur bu. Dizzy gibi birinden yaptığım bir şeyle ilgili olarak bunu duymak. Evet, şimdi Miles Ahead isimli bu albümden son bir parça dinliyoruz. I Don't Wanna Be Kissed By You.

Şimdi dinlediğimiz parçanın adı I Don't Wanna Be Kissed By Anyone But You idi. Dil sürçmesi I Don't Wanna Be Kissed By You dedim. Tam tersi bir anlam çıkıyor tabii. Evet, şimdi yine Miles Davis'in otobiyografisinden alıntılar okuyarak devam edeceğim. Birkaç haftalığına solist olarak Paris'e gittim, diyor Miles Davis. Bu gidişimde tanımıştım Fransız sinemacı Louis Malle. Eski Fransız sevgilim ve sanatçı Juliette Gréco tanıştırmıştı onu bana. Müziğimi çok sevdiğini söyledi. Yeni filminin müziğini yapmamı istiyordu. L'Ascenseur pour le Chafaud, İdam Sehpası. Kabul ettim, benim için müthiş bir deneyim oldu. Çünkü daha önce film müziği yazmamıştım. Filmin bazı sahnelerine bakıp kafamda beliren fikirleri not ediyordum. Film bir cinayet üstüne kurulmuş gerilim türünden olduğu için müzisyenlerle eski, kasvetli, karanlık bir binada çalmıştık. Müziğe bir atmosfer vereceğini düşünmüştüm ve vermişti de. Herkes çok sevdi o film için yaptığım müziği. Evet, şimdi o albümden bir parça dinleyeceğiz. Hakikaten çok hoş müziklerle dolu bir albüm. 20 küsur parça var ve belki bunlardan 10-12'sini çok güzel parçalar olarak işaretlemişim. Bu film noir, karanlık filmler müziğini başlatanla damgasını vuran isimlerden biri Miles Davis. Evet, buradan bir parça çalıyoruz. Nuit sur le Champs-Élysées.

Ve cool caza damgasını vurduğu gibi model caza da damgasını vuracaktı Miles Davis. Ve buna işaret eden ilk plağı Milestones'du. Gerçi Milestones'da 6 parça var ve bunlardan sadece albümün adını taşıyan parça model caz tarzında bir parçaydı. Diğerleri daha çok blues tarzında parçalardı. Ben şimdi size buradan Milestones'u çalacağım ama önce Miles Davis'in bu plak hakkında neler dediğine bir bakalım. Model formda yazıp çalmaya başladığım ilk plak Milestones'du. Model müzikte her gamın 7 sesi kullanılır. Her sesin bir gamı vardır, minör gam. Besteci aranjör George Russell, model müzikte fa'nın olması gereken yerde do vardır der. Piyanonun aslında fa sesiyle başladığını söylemişti. Benim model müzikte keşfettiğim bu şekilde çalıp belli bir yöne gittiğin zaman sonsuza dek gidebilmendi. Akor değişimlerini filan kafa yorman gerekmiyordu. Müzik çizgisiyle çok daha fazla şey yapabilirdin. Model çaldığın zaman mesele ne kadar melodik olabildiğinde. Akorlarla çalmak gibi değildi. Akorlarla çaldığın zaman 32 bar çalacağını bilirsin ve akorlar bittiğinde tekrar başa dönüp aynı şeyleri yeni bir yorumla çalmaktan başka yol yoktur. Bu tarz çalmaktan uzaklaşıp daha melodik tarzlara kayıyordum. Model formda çünkü olasılıklar genişti. Evet, bu albümde Miles Davis, Julian Cannonball Adderley, John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers ve Philly Joe Jones'la birlikte çalıyor Milestones.

0: Miles Davis hayatı boyunca pek çok kadınla beraber olmuştur. Fakat bunlardan bir tanesi ikinci karısı Frances Taylor'ı hiçbir zaman unutmamıştır. Ve her zaman hiç ondan ayrılmayacaktım, onunla beraber kalacaktım. O benim için yaratılmış biriydi der. Ve şimdi geçeceğimiz albümü de onu düşünerek, onu seyrederek yapmıştır. Çünkü Frances Taylor o sıralarda Broadway'de dans eden çok güzel görünüşlü bir ve yetenekli tabii bir balerindir ve onu Porgy and Bess müzikalinde görmüştür Miles Davis, defalarca izlemiştir ve bu plağı yapma fikri de böyle doğmuştur. Bir ara beraber yaşarlar ve çok yoğun bir şekilde, ama Miles'ın kaprislerine dayanamaz Frances Taylor, ayrılırlar. Ama sonra tekrar bir arada olurlar. İşte bu bölümü, bu dönemi şöyle anlatıyor Miles Davis. 1958'de en önemli olay Frances'in tekrar yaşamıma girmesi olmuştu. Harikulade bir kadındı. Onunla olmaya bayılıyordum. Herkesi terk etmiş, zamanımı onunla geçirir olmuştum. Uzun boylu, bal kahverengi saçlı, çok güzel, tertemiz ve yumuşak cildi olan bir kadındı. Hassas, sanatçı ruhlu, kibar, asil, zarif biri. Herkes ona bayılıyordu. En başta Marlon Brando ve Quincy Jones olmak üzere. İnanılmaz böyle bir arabayla dolaşıyorduk. Düşünün, benim gibi kapkara bir herif, harikulade bir kadınla spor bir Ferrari'nin içinde. Frances'in arabadan bir inişi vardı, sırf bacak. Uzun harikulade bacakları vardı, bir dansçı gibi kullanırdı bedenini. İnsanlar durup ağızları bir karış açık baka kalırlardı. Toplum içinde son derece şık ve temiz giyiniyordum, Frances de öyle. Life dergisi beni halkına örnek bir siyah olarak kapak yapmıştı hatta. Hoşuma gitmişti, ama neden bu iş için Amerika baskısını değil de Avrupa baskısını seçmişlerdi acaba? Frances benim için harikaydı, çünkü beni durultup sokaklardan çekmişti. Müziğime daha çok veriyordum kendimi. Ben yalnızlığımı seven biriyim, o da öyleydi. Bana sürekli bu beraberliğin 4 yıl provasını yaptık Miles, yürütelim derdi. Frances'i o kadar çok sevmeye başlamıştım ki ilk kez kıskançlık duyguları yaşıyordum. Bir keresinde eve gelip Quincy Jones'u çekici bulduğunu söylediğinde ona vurduğumu anımsıyorum. Ne olup bittiğini anlayamadan yere sermiştim onu. Ve ilk vurduğu da olmayacaktı Frances Taylor'a. İşte bu anlattığı olayı şimdi ikinci karısı Frances Taylor'ın ağzından dinliyoruz.
1: Miles was very possessive. I was his possession. Here I am, this ballerina who performed all over the world on Broadway now. And he comes to the theater one evening in his Ferrari and says to me, Frances, a woman should be with her man. I want you out of West Side Story. I couldn't even mention another man. When I mentioned that Quincy Jones was handsome, and all of a sudden I was down for the count. I had to call the police because I thought, this is going to be the end of me. It was hard. But I was in love with him, so I took it all.
0: Şöyle diyor Frances Taylor, Miles hiçbir şeyini paylaşmazdı ve ben de onun paylaşmak istemediği mülküydüm. Dünyanın hemen her yerinde dans etmiş bir balerin olarak bu sefer yolum Broadway'e düşmüştü. Bir akşam ben provadayken Ferrari'siyle tiyatroya geldi ve bana, Frances bir kadın erkeğiyle birlikte olmalıdır. Batı yakasının hikayesinin kadrosundan hemen şimdi çıkmanı istiyorum dedi. Çıktım. Onun dışında bir erkeğin ismini bile telaffuz edemezdim. Bir keresinde Quincy Jones yakışıklı bir adam demiştim ve o anda gözümde yıldızlar çaktı. Hemen polisi çağırdım, çünkü sonumun geldiğini düşündüm gerçekten. Onunla yaşamak kısacası çok zordu. Fakat ona aşıktım. Bu yüzden hepsini sineye çektim. Evet, şimdi Porgy and Bess'ten ilk parçamız geliyor. O müthiş yorumuyla Summertime'ı dinliyoruz.

Evet, Gershwin'in Porgy and Bess ve en vurucu parçası Summertime, Miles Davis'in lirik trompetiyle dinledik. Francis, Porgy and Bess müzikalinde dans ediyordu diyor Miles Davis tekrar karşılaştığımızda. Defalarca izlemiştim onu. Porgy and Bess planı yapma fikri böyle doğmuştu. Francis ile beraber olmanın müzik dışında da yararı olmuştu bana. Gidip onu izlerken dansa merak salmıştım. Tiyatroya da. Çok oyun izlemiştik beraber. Onun için de bir şarkı yazmıştım. Friend Dance isminde. Porgy and Bess kayıtları için Gil Evans ile stüdyoya girdim. Bu plakta Train ve Cannon'ı kullanmadım çünkü saksafonda çok ağır basacaklardı. Benimse istediğim düz seslerdi. Ben de basit ve düz çalan birkaç müzisyen tuttum. Bill Evans da yoktu o plakta çünkü piyano kullanmamıştık. Ama Paul ve Jimmy çalmışlardı, bir de Philly birkaç yerde özel bir şeyler çalmıştı. Diğer müzisyenler stüdyo müzisyenleriydiler. Çok keyifli bir çalışma oldu çünkü insan sesine yakın bir sesle çalmak gerekiyordu bazı yerlerde. Zordu ama becermiştim. Gil'in düzenlemeleri her zaman olduğu gibi olağanüstüydü. I Love You Porgy parçasında bana bir düzenleme yazıp üstünde çalmam için bir gam vermişti sadece. Tek akor bile yoktu. Çok serbest çalmıştım böylece. İşte şimdi o parça geliyor mikrofonlarımıza. I Love You Porgy.

Açık Radyo 94.9'dasınız ve Esintiler bu akşam Miles Davis'e ayırdığımız bir dizi programın 3. bölümüyle devam ediyor. Miles Ahead, Asansör, Pour le Chafaud, Milestones ve Porgy and Bess'ten parçalar çalarak buraya geldik ve bundan sonra 2 albümümüz daha var ve buralardan da 2 uzun parça çalacağız. Ve geldik efsanevi plak Kind of Blue'ya. Bakalım Miles Davis neler diyor bu plak hakkında. Kind of Blue daha önce Milestones albümünde başlayan modal müzik serüveninin bir devamı olarak gelişmişti. Bu kez Arkansas'da kiliseden yürüyerek eve dönerken duyduğum gospel müziğin duygusunu katmaya çalışmıştım. O duygu bana geri geliyordu. O müziğin nasıl olduğunu düşünüp hatırlamaya başlamıştım. O duyguya yaklaşmaya çalışıyordum. Yaratıcı damarıma girmiş, belleğime yerleşmişti o duygu ama ben zamanla unutmuştum onu. 6 yaşımda kuzenimle Arkansas'ın arka yollarında yürürken duyduğum o müziğin duygusuyla bir blues yazdım. 5 bar kadar yazıp sonra da kaydettim. Üstüne parmak piyano kaydedecektim. Asıl yapmak istediğim buydu bu plakta. Ama çocuklar aldığım notlara bir göz atıp çalmaya başlayınca bambaşka bir şey çıkmıştı ortaya. Bir şey yapmaya çalışırdım hep zaten ve çocuklar yaratıcılıklarıyla onu bambaşka bir yere götürürlerdi. Kind of Blue için aslında müzik yazmamıştım. Herkes için çalışına yardımcı olacak küçük notlar tutmuştum, onları vermiştim çocuklara çünkü doğaçlama çalmalarını istiyordum. O plakta yer alan parçaların hepsi bir kerede kaydedildi. Bu da müzisyenlerin ne kadar yüksek bir seviyede çaldıklarını anlatmaya yeter herhalde. Harikuladeydi. Kimileri Bill Evans'ın Kind of Blue müziğinin bestelerinde katkısı olduğunu söylemişlerdi ki doğru değil bu. Müzik ve kavram tamamen bana aitti. Bill'in yaptığı beni bazı klasik bestecilere uyandırıp etkilenmemi sağlamak olmuştu. Ama Bill, Kind of Blue müziğine ilk kez stüdyoda ona verdiğim küçük kağıt parçalarında bakmıştı, herkes gibi. Prova bile yapmamıştık o gün için. Son 2 senede 6 veya 7 provadan fazla yapmamıştık zaten. Çünkü o grupta büyük müzisyenler vardı ve ancak o zaman yürürdü böyle bir şey. Bill'i minör modda çaldırmıştım o plakta. Bill bir şey çalmaya başladığı zaman onu bitirebilen ama bitirirken de aynı zamanda daha ileriye götürebilen bir müzisyendi. Bunu beklerdin gerçi. Çok hazırlıksız değildin ama yine de herkesin çalışına bir dinamizm katardı bu. Ravel'den etkilendiğimiz için Kind of Blue'nun içinde bir yerlerde o vardı. Bir de Rahmaninov'un 4 numaralı konçertosu. Kind of Blue plağında aslında başka bir şey yapmayı hedeflediğimi, Afrika'da kullanılan parmak piyanonun sesini yakalamaya çalıştığımı söylediğimde herkes bana deliymişim gibi bakardı. Herkes plağın bir başyapıt olduğunu düşünüyordu ki ben de çok sevmiştim ve böyle diyerek onlarla kafa bulmaya çalıştığımı sanıyordu. Ama o albümün büyük bir bölümünde yapmaya çalıştığım gerçekten de buydu. Özellikle All Blues ve So What'ta ama yapamadım işte, ıskaladım. Evet, şimdi tabii ki So What geliyor. 9 dakika civarında bir parça. Trompetteki Miles Davis'e, alto saksafonda Julian Adderley, tenor saksafonda John Coltrane, piyanoda Bill Evans, basta Paul Chambers ve davullarda James Cobb eşlik ediyor. So What.

Ve geldik programımızın son fakat en uzun parçasına. Sketches of Spain. Sketches of Spain çok olumlu eleştiriler alan ve yine Miles Davis ile bir Gil Evans işbirliği sonucu büyük orkestra ile yapılmış önemli bir albümdü ve çok iyi sattı. Hatta bazı eleştirmenler Sketches of Spain için şöyle derler. O kadar sofistike, o kadar zarif bir müziği vardır ki bu albümün. Çok küçük bir CD albüm arşivine sahip olan biriyseniz ve daha çok da rock müziğine ilgi duysanız bile ağırlık rock müziğinden oluşan albümlerinizin yanında işte bir Bach, belki bir Mozart bulunur. Ama cazdan bir şey bulunacaksa o işte muhakkak Sketches of Spain olur derler. Ve hatta şöyle de dalga geçer bazı eleştirmenler. Eğer karşı cinsten biriyle ilk randevunuz varsa ve onu evinizde ağırlıyorsanız o zaman işte Sketches of Spain'i pick-up'a koymanız çok uygun olur. Böyle güzel bir ortam yaratabilir. Miles Davis de Sketches of Spain hakkında şunları demiş. 1959 yılında bir süre Los Angeles'ta kalmış Joe Mondragon adında bir arkadaşımı görmeye gitmiştim. Joe Meksika Kızılderililerindendi ve müthiş bir stüdyo basçısıydı. Evine gittiğimde Rodrigo adında İspanyol bir bestecinin Concerto d'Aranjuez adında bir planı çalmış. Miles dinle, çalabilirsin bunu demişti. Orada oturmuş dinlerken Joe'ya bakıyor, kendi kendime bu melodiler çok güçlü diye düşünüyordum. O anda bu müziği çalıp kaydetmem gerektiğini anladım. New York'a döndüğümde hemen Gil'i arayıp plan bir kopyasını verdim ve bununla nasıl bir şey yapabileceğimizi düşünmesini istedim. O da sevmişti müziği, ancak bir albüm yapabilmek için daha fazla müziğe ihtiyacımız olduğunu da söyledi. Peru Kızılderililerinin folk müziğinin de kaydedildiği bir plak bulduk ve bir şeyler seçtik. Plakta Pan Piper diye geçer o bölüm. Sonra İspanya'da Cuma günü yapılan dini törende söylenen Saeta Marşı'nı bulduk. Saeta Marşı'nı trompetçiler çalmıştı. Aynı İspanya'da yaptıkları gibi. Evet, buradan şimdi Concerto d'Aranjuez geliyor.

0: Zamansızlıktan dolayı maalesef bayağı bir kesmek zorunda kaldık 4 dakika kadar, ama ben bir iki şey daha söylemek istiyorum bu albüm hakkında. Miles Davis bu albümü bitirdiğinde o kadar hummalı bir çalışma olmuş ki piyasaya çıkana kadar ertesi yıl hiç dinlemedim diyor. Ve bir kere sonra dinledim ve sevdim plağı, iyi çalmıştı herkes. Gil'in düzenlemeleri çok iyiydi ama aslında bu plak beni çok da etkilememişti diyor. Müziğimle çünkü başka bir yöne gitmiştim, bu biraz bana anlamsız gelmişti diyor. Bir önemli not da Concerto d'Aranjuez'in bestecisi Rodrigo bu albümü dinlediğinde beğenmediğini söylemiş. Bu da Miles Davis'in kulağına gitmiş. Evet sevgili dinleyiciler, böylece Miles Davis 75 yaşında program dizisinin 3. bölümünü bitirmiş bulunuyoruz. Evet, ben Seda Binbaşgil ve yayın arkadaşım Burcu, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte, bu sefer Miles Davis program dizisinin 4. bölümünde buluşmak üzere hoşça kalın diyoruz.
1: Esintiler. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.

0: Sevgili dinleyiciler, Esintilerin 30 yıllık arşivinden seçkileri dinlediniz. Bu akşamki bölümümüz 5 Haziran 2001 tarihindendi. İyi geceler.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Cem Oruç ve Arif Kızıltuğ'a teşekkür ederiz.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.
1: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Gürültü ve duman.
4: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekel ve Volkan Terzioğlu.
5: İyi akşamlar. Bir gürültü ve duman programına tekrar hoş geldiniz. Ben Şevket Akıncı. Özgür Caz için kötü bir haber. 3 Temmuz'da James Blood Almer'ı kaybettik. Birkaç program onun hakkında yapacağız. Evet, biraz James Blood Almer'dan bahsedelim. Özgür Caz açıkçası kayda değer sayıda gitarist yetiştirmiş bir alan değil. Yani özgür doğaçlamada işte Derek Bailey, Keith Rowe birçok gitarist var ama özgür cazda öyle bir sayı yok maalesef. Ve özgür cazda gitara yönelen bir takım deneysel müzisyenler, yani caz içinde, caz tarihi içinde kendilerini örnek alabilecek pek az isim bulabiliyorlar. Ve bu yüzden de aslında ilhamlarını çoğunlukla rock kökenli gitaristlerden alıyorlar. Bir açıdan James Blood Almer öyle. Jimi Hendrix'ten son derece etkilenmiş birisi ama sadece bu değil. Bununla sınırlı değil elbette. Diğer bir önemli ilham kaynağı da elbette Ornette Coleman ve onun harmonik tekniği. James Blood Almer üslubunu büyük ölçüde Afrika kökenli Amerikalı müzik gelenekleri üzerine kuruyor. Ve aslında sınırların dışında da duran bir gitarist. Yani çok kolay bir kategoriye sokmak mümkün değil. Birçok blues albümü kaydetmiştir evet ama onları da kendi üslubuyla kaydediyor. Özgür caz özellikle 80'lerde 90'larda kaydettiği albümler %100 özgür caz kategorisine de girmiyor. Şimdi James Blood Almer saksofoncu ve besteci Ornette Coleman'ı tam olarak tanımlanmamış harmonik kuramını benimsiyor. Bu yaklaşım aslında cazın armonik yapısını geri plana iterek onun yerine özgürce doğaçlanan ritmin, melodinin ve armoninin eşit olduğu, tonal olmayan ya da gevşek bir açıdan modal kont melodilere alan açan bir teori harmonik. Ve James Blood Almer kesinlikle biricik bir gitarist. Yani ne daha önce ne daha sonra ona benzeyen bir gitarist oldu ve olacak. Yani üslubunu duyarsınız. Yani insan sesini aslında andıran, böyle konuşur gibi çalan bir atakla çalıyor. Ve melodileri, çizgileri çoğu zaman doku ve akor temelli. Ve aslında soul jazz tenor saksofoncularını hatırlatan bir ifade taşıyor. Ve bence Albert Ayler'da da bir benzerliği var. Çok nasıl visceral, İngilizce visceral dedikleri çok yani anlatımcılığı ön planda tutan, duygusallığı ön planda tutan bir üslubu var. Ve az önce de söylediğim gibi şimdi Ornette Coleman da etkilendi ama rock geleneğinden etkilenmediği anlamına gelmiyor bu tabii. Yani az önce de söylediğim gibi Jimi Hendrix'in James Blood Almer üzerindeki etkisi çok belirgin. Fakat bu etki böyle blues, funk ve özgür caz unsurlarıyla iç içe geçtiğini söyleyebiliriz. Sonuçta ortaya çıkan müzik ifade gücü yüksek, sert, yüksek volümlü ve aslında karmaşık bir yapıda. Ve James Blood Almer'ın en iyi örneklerinde işte harmolodik ekolün en seçkin işleriyle aynı düzeyde değerlendirilebiliyor. Özellikle Ornette Coleman ile kaydettiği Tales of Captain Black adlı albümde bunu duyabiliriz. Evet, şimdi çok fazla daha konuşmadan çok önemli bir albüme, James Blood Almer'dan dinlediğim ilk albüm 1983 yapımı Odyssey'e kulak verelim. Evet, James Blood Almer dinliyoruz.

0: Evet, James Blood Almer 1983 yapımı Odyssey adlı albümü dinledik. Şimdi biraz bu albümden bahsedeyim. 1970'lerin sonunda kaydettiği Tales of Captain Black aslında sarsıcı bir ilk albüm. Fakat Odyssey, James Blood Almer'ın asıl başyapıtı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir cesur aslında ve türler arasında akışkanlığa izin veren bir gitar anlayışının en saf ve aynı zamanda en erişilebilir biçimde ortaya koyduğu bir çalışma. Ve burada son derece yalın bir üçlü var. Davulda Warren Benbow ve kemanda Charles Burnham. Ama bu topluluğun merkezinde her zaman James Blood Almer'ın gitarı yer alıyor. Ve özellikle bu albüm için geliştirdiği kendine özgü bir akor sistemi var. Gitarıyla hem bas partilerini hem de solo line'larını aynı anda üstleniyor. Ve Odyssey parçası dışında James Blood Almer'ın gitarı önceki çalışmalarındaki kadar sivri, parçalı ve köşeli değil. Bunun bir nedeni de bilinçli olarak Burnham'ın amfili kemanının daha yumuşak tonlarını öne çıkartmak istemesidir. Ve sık sık wah wah pedalıyla işleniyor bu keman sesi. Ve James Blood Almer'ın gitarıyla iç içe geçiyor. Hatta onun bazı soloları nasıl dediğim ses potasını, ses yelpazesini ustalıkla kullanan elektrik gitaristlerin yarattığı sahte diyeyim orkestral tınılarını andırıyor. Yani bu açıdan çok dokusal bir albüm. Yani böyle solucu eşlikçi hiyerarşisinin olmadığı bir albüm. Bir bakıma bu yaklaşım da hani James Blood Almer'ın bol vibratolu titrek diyelim ve avantgard tınlayan gitar diline neredeyse böyle pastoral bir renk katıyor kemanın olması. Oysa bu aslında bu müzik özünde New York şehir merkezinin sert ruhuna sıkı sıkıya bağlı. Çok urban bir müzik yani. Bu yüzden yani özgür cazı, blues'u, rock and roll'u, funk'ı ve noise ve no wave'i üzerinden yani çok az müzik ortamı var bunları bir araya getirebilen. Ama özellikle 70'ler sonu 80'lerde no wave akımı buna elverişli bir ortamdı. Odyssey tüm bu unsurları özgürce ama yani şaşırtıcı ölçüde tutarlı diyebileceğimiz bir şekilde kaynaştırıyor. Sanki müziğin en deneysel biçimleriyle köklü, dünyevi ifadeleri arasında sanki hiçbir zaman bir sınır çizilmemiş gibi. Özellikle enstrümantal parçalar ilham verici. Aynı zamanda şarkı söylüyor bu arada James Blood Almer. Mesela açılış parçası Church. Özgür doğaçlama bölümlerini sadece James Brown groove'larıyla karşı karşıya getiriyor. Yani doğu ezgilerini de çağrıştıran bir şey var. Bu da akortlama sisteminle alakalı bence. Drone temelli yani. Mesela Love Dance öyle bir parça. Bu kemancı ile James Blood Almer arasındaki coşkulu böyle bir karşılıklı etkileşim var. Onu öne çıkarıyor. Ve kapanışta bir Swing and Things diye bir parça var. Orada uyumsuz diyebileceğim jazz rock bölümleriyle dümdüz bir gitar boogie'si arasında gidip geliyor. Ve vokallerinden biraz bahsedersek yani gitar çalışı gibi böyle doğrudan, dolaysız bir ifade biçimi olduğunu söyleyebiliriz. Kariyerinin yani en etkili örneklerinden bazılarını söylüyor bu albümde. Yani mesela blues ağırlıklı Little Red House, Yani Jimi Hendrix'in anımsatan bir baladı da var, Please Tell Her, ve onun imzası olan beste ve sürekli tekrar yorumladığı Are You Glad to Be in America'nın versiyonu. Bunların başında geliyor. Yani tüm aslında bu parçalar bir araya geldiğinde ortaya yalnızca James Blood Almer'ın en iyi albümü değil, aynı zamanda modern caz avantgardın ve 80'lerin bir klasiği çıkıyor ortaya. Evet, henüz programımız bitmedi. Şimdi James Blood Almer'ın Bad Blood, 2000'li yıllarda kaydettiği Bad Blood albümüne birkaç parçaya kulak vereceğiz. Şimdiden veda edeyim. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Ben Gürültü ve Duman adına Şevket Akıncı, hoşça kalın diyorum.
1: Gürültü ve Duman.
2: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Egzotik Yeraltı.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.

0: Hazırlayan ve sunan Yosif Alay.
1: Çarşamba geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

Kes Biç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler.

0: I wanted to be an artist.
1: Well, I'm just laughing. I mean,
2: shoot.

Well, it's lovely. We made it, yes. We did.

Yeah.

Kes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Eklektik Drinks. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
2: Ne touchez pas la radio.
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo müzikleri.

Let's go.

6 million done. 6, 6, 6, 6.

6 million done.